Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Evde huzurla, yolda güven.

0: Puma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Dur, ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı
3: başlıyor. Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 7 Temmuz Salı ve biz her Salı günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
1: Üzeyir Doğan.
0: Günaydın Üzeyir.
1: Piyasanın merakla beklediği.
0: Merakla beklediği.
1: Bu piyasanın en karizmatik, en yakışıklı baby face diye anılan analistiyle birliktesiniz. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz.
0: Ne demek ne demek. Sevgili baby face, sen dün Tonguç'la bizim muhabbetimizi dinledin mi? Tonguç attı mı sana?
1: Yok, görmedim ya.
0: Biz senin gıyabında doğum gününü kutladık dün. Doğum günü kutlu olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Ne demek senin gıyabında.
1: Teşekkürler.
0: Sonra Tonguç'un çöktüğü anlar vardı mesela, biliyorsun kendisinin Jason Statham olduğunu iddia ediyor ya. Dedim bittin artık sen. Ne olursa olsun her türlü Üzeyir seni döver. Neden? Çünkü Sylvester Stallone'la aynı gün doğmuş bir insan kendisi.
1: Yani
0: bak sadece, hiç de geri basma.
1: Şimdi Sylvester Stallone benle aynı gün doğmuş birisi.
0: Pardon ya.
1: Yani pardon. Lütfen.
0: Peki tamam. Tamam, uğraşmayacağım seninle. Arkadaki bebekle uğraşacağım. Efendim, arkada bir bebek var şu an büfenin orada, kitaplığın orada. Ben ilk böyle baktım, Duygu'ya benzettim. Sonra dedim ki Duygu'nun bebeği değildir herhalde. Pek de bir evde Asya varken. Asya'nın bebeğidir. İsmi ne dedim. Hö diye kaldı. Sakın dedi sorma. Annem yaptı bir de o bebeği. Bilmiyorum, sakın dedim. Elime bırakmayacaktım bu kozu. Arkadaki bebeğin adı ne? Sizlere soruyorum. Ne olsun arkadaki bebeğin adı? 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'ı sizlere yazılı bekliyorum. Sadece bebek isimleri değil. Daha böyle ne bileyim, bebek ismi koymak ya kadar eğlenceli olmayabilir ama dur bekle. Bebek ismi koymak kadar eğlenceli olmayabilir ama sizin için farklı konularım var. Mesela nedir? FIFA'ya gitmiş, müdahale etmiş Trump. Demiş ki şu oyuncumu oynatacaksınız, ona kırmızı kart vermişsiniz, çıkarmak yok. Ho, oyuna koyun demiş. Tamam demişler. Sonra Belçika'da efendim, Belçika'ya ABD 4-1 yenilmiş gibi konularım var mesela. İşte yani böyle gidiyorsun müdahale ediyorsun ama olmuyor. Diğer taraftan çok uslu konuşalım bugün. Bakın bugün ekstra uslu konuşacağız. Neden? Çünkü NATO geliyor, NATO. NATO zirvesi deyip geçmeyin. En son biz ne zaman ağırladık NATO'yu biliyor musunuz? Sen biliyor musun Zeynep, en son ne zaman ağırladık?
1: Hiç bilmiyorum vallahi.
0: Bak Yasemin atladı oradan. Ama çok da umurumdaydı gibi, hiç bilmiyorum vallahi dedi Üzeri, farkındaysanız. Yasemin de hemen atladı 2004 diye. Evet, en son 2004 yılında NATO'yu ağırlamıştık. Önemli bir şeydi bizim için. NATO'dan ne isteyeceğiz? Hep bu konuşuyor ya, NATO bizden ne istemeye geliyor diye. Allah Allah, belki biz bir şey isteyeceğiz. Ev sahibiyiz biz. Biz NATO'dan ne isteyelim? Baskın basanındır. Bunu konuşmalıyız. Tüm bunlar konularım arasında. Diğer taraftan efendim işte savunma sanayi bu kadar güçleniyor diyoruz. Dün size şeye duyurmuştum, hatırlıyor musunuz? Lockheed Martin alacak, savaş gemisi yapacak, kendine yer arıyor, alacak diye firmalardan birini. Ultramaritime miydi neydi? Anlaşmış onunla. Böyle birleşmeler var. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Ya Süheyla, tamam çok güzelmiş. Bravo. Çok tebrik ediyoruz ekonomilerini. Sağ ol, eksik olma. Teşekkürler diyorsunuz. Ya tam piyasaya geleyim. TL'ye bakıyoruz mesela. Reel değerinde gerileme Haziran'da da sürdü. Bununla birlikte üst sıralarda kalmaya devam ettiğini görüyoruz TL'nin. Yani bu bizim için iyi midir, kötü müdür, bunun sonuçları nedir üzerine konuşacağız. Dolar iyimserliği 11 yılın zirvesinde, çünkü dolar endeksi 100'ün üstünde durmaya devam ediyor. Hiçbir yerde gidesi yok gibi. Her şey normale döndü diyebilir miyiz? Suudiler çünkü petrol fiyatını minicik de olsa aşağı indirdiler. Kendi böyle en has petrollerinin varil fiyatını indirme gitmeye başladılar. Ellerdeki stoklar çıkacak demek ki yenisleri üretilsin. Ben böyle anlıyorum en azından. Tüm bunları konuşacağız efendim. Ya Süheyla, Üzeyir çağırdım, borsa konuşmayacak mısın? Konuşacağım mesela. Bakıyorum mesela destek finans dev bankalarının toplamını geçmiş. Bu ne demektir? Üzeyir'i konuşacağız. Sizleri de bunun için yayına bekliyorum. 536-266-8181 536-266-8181. LinkedIn'de bugün bir şey paylaşmadım. Belki sonrasında paylaşırım. Twitter'da Süheyla YS hesabımda link var. Gelirseniz buradan da efendim canlı canlı izleyebilirsiniz. Bendeniz vasıtasıyla Üzeyir Doğan'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Öncelikle sordum size. Arkadaki bebeğin adı ne olsun diye. Sonrasında diğer sorularınızı bekliyorum. Üzey, pek tabii ilk sana sordum. Arkadaki bebeğin adı ne olsun?
1: Bakayım şöyle bir.
0: Ne oldu?
1: Aklıma gelmedi henüz.
0: Ya çok basit. Arkadaki bebeğin adı aslında Asya. Tamam. Çok normaldir ki. Annen
1: hayır,
0: yapmış
1: işte,
0: onu.
1: Asya'nın bebeğine Asya ismi olmasın.
0: Olur canım. Onun bebeği Asya haliyle. Annen yapmış. Ama ben sana söyleyeyim. Arkadaki bebeğin adını Feriha koydum. Üzeyir. Artık onun adı Feriha. Çok yaratıcı. Tamam, şimdi sizlerden de isimler gelsin. Sırayla başlıyorum. NATO'dan ne istemeliyiz? Bizim için öncelikli nedir? Katsayla girip F-35 ile çıkacak mısın? Yoksa söyleyeceğim başka şeyler var mı? Buyursunlar.
1: Valla yani NATO'dan öyle bir hal aldı ki bir ara, yani ben birkaç gündür bunda şey, ben de hani NATO gelecek Türkiye psikolojik olarak pozitif destek olur, piyasalar destekler, buradan olumlu sonuçlar çıkar diyordum. Ama birincisi şu MSCI'nin açıklamaları benim NATO beklentilerimi de törpüledi. Yani açık ve net söyleyeyim, borsa tarafında MSCI'nin açıklamaları büyüktür şu anda NATO etkisinden piyasa üzerinde baktığımızda. Uzun vadede belki NATO'nun daha kalıcı etkilerini de göreceğiz bilmiyorum, ama yani kısa vadede fiyatlama tarafındaki davranışlara baktığımızda piyasa hiçbir olumlu beklentiyi fiyatlayamıyor. Yani muazzam bir şekilde kilitlendi piyasa. NATO beklentisi, katsa yaptırımlarının kalkacak olması haberi, işte diğer işte Akbank davasının düşmesi, Trump'ın son dönemde yaptığı işte Türkiye'ye yönelik sürprizler gelecek açıklaması, petrol fiyatlarının düşmesi vesaire vesaire. Yani bir sürü pozitif haber var ama borsa hiçbirini fiyatlayamıyor. Temel sebebi MSCI'nin yaptığı açıklamalar. Yani biz o süreci izliyor olacağız. Yani takvimin işleyişini, MSCI endeksinde ağırlığı düşen şirketlere gelen satışları vesaireyi ya da diğer yaşanabilecek gelişmeleri bu tarafta daha ağırlıklı fiyatlıyoruz gibi bir görüntü var. Yani tüm bunlara rağmen hani olumlu etkisi olmaz mı NATO'nun zirvenin? Elbette olumlu etkisi olur. Yani bazı psikolojik etkiler görebiliriz. Ama ağırlıklı olarak olumlu etki göreceğimiz yeri yine dönüp dolaşıp eğer gerçekten sistematik bir risk oluşmazsa piyasalarımızda bu borsa tarafında yine tahvil piyasası olacak gibi gözüküyor. Yani orası görece daha iyi ama orası da tüm olumlu gelişmeleri fiyatlayamıyor. Mesela geçen hafta hatırla, Cuma günü enflasyon geldi. Aslında kötü bir rakam değildi. Yani bankalar %4-5 düşürecek bir rakam kesinlikle değildi. 0.99 geldi, beklenti paraleli. Yani evet, sürpriz yapabilir mi diye bekleyenlerimiz vardı. Ben de 0.75 altı gelebilir diyordum. Ben gıdada eksi bekliyordum, sıfır geldi. Yani konut ve lokanta oteller beklentilerimizin üstünde geldi. Yani buna rağmen 0.99'luk bir rakam var. Kötü bir rakam değil. Evet, üfe biraz daha yüksek geldi. Burası rahatsız edici. Çekirdekte biraz yükseklik var ama bunlar çok ekstra hani şey değildi, sürprizde değil diye diyebilirim yani böyle. Çok majör farklılıklar da yoktu. Ama bankalar %4-5 düştü. Yani piyasa başka bir şeyi fiyatlıyor. Yani borsa
0: neyi
1: tarafı.
0: Neyi
1: fiyatladı
0: yani, orada Üzeyir?
1: Benim çünkü tahminim MSCI'nin açıklamalarını yani çok hoş karşılamadı piyasa, özellikle yabancı tarafı. Yerliyle de bu iş olmuyor. Yani bir bununla ilgili bazı düzenlemeler gelebileceği. Çünkü MSCI bağıra bağıra geliyor. Yani diyor ki burada etkin bir piyasa yok. Değerlemelerde problem var. Ben bunları işte incelemeye alıyorum. İşte Kasım ayında bunu değerlendireceğiz de. Nitekim öncesinde yanlış hatırlamıyorsam 31 Ağustos'tu. Yani Ağustos sonuydu. 30 mu çekiyor, 31 mi çekiyor onu da bilmiyorum ama Ağustos şimdi.
0: Peki tabii bakamadım. 31. Aa, sana öğretmediler mi ilkokulda? Reklam arasında sana nasıl hesaplanıyor öğreteceğim.
1: Tavşan parmakları yan yana koyuyorum.
0: Evet, tavşan olacaksın. Ben sana öğreteceğim.
1: Ama şu an sayamadım şimdi bir anda böyle.
0: Okay, tamam.
1: İşte o süreçte yani dediğim gibi bazı şirketlerin hisse ağırlıkları düşecek vesaire. Sonrasında işte Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunacak. Yani çünkü yapılan açıklamalar Türkiye'nin tüm piyasayı ilgilendirecek sistemik bir riskini oluşturuyor. Yani bugün MSCI endeksinden aldığın uyarıları yarın FTSE'den alacaksın, başka bir yerden alacaksın. O yabancı yatırımcının sana bakış açısında problem olacak. Ve biz bunun için ne tür önlemler alacağız? İşte mesela fiili dolaşım oranını düzenledik.
0: Evet.
1: Ondan sonra açığa satışı biz telif şirketlerinde kaldırdık. Acaba devamında daha neler gelecek? Hani etkinlik, değerleme sorunları vesaire dediği MSCI'nin. Çünkü bununla ilgili arka tarafta bir çalışma var. Yani hemen hızlı hızlı bazı konularda alınabilecek konularda kararlar alındı ama devamında neler gelecek? Bunlar piyasayı nasıl etkileyecek? Alınmazsa MSCI'nin kararı piyasayı nasıl etkileyecek? Borsa tarafında bu sıkıntılar var. Yani borsa bence bundan dolayı bu NATO zirvesini de enflasyonu da vesaire de doğru düzgün fiyatlayamıyor. Yani orada bir sıkışma var. Yani bu çok hayra alamet değil. Yani iyi verileri fiyatlayamıyorsan, iyi haberleri fiyatlayamıyorsan gelen ilk görüntü veride çok sert satışlar da yiyebilirsin. Yani böyle bir sıkıntı olabilir. Yani o açıdan borsa tarafı biraz bana dediğim gibi yani birkaç hafta öncesine kadar yani MSCI açıklamalarını görene kadar ki süreçten sonra daha böyle negatife döndüm. Yani daha pozitiftim ben. Normalde Fed toplantısı geride kalsın.
0: Evet.
1: Hani biraz orası rahatlasın. Biraz şu şeyin SpaceX'in fiyatları otursun. Sonrasında borsaya bakarız ve enflasyon ve NATO zirvesiyle beraber burada çok ciddi fırsat da oluşabilir. Bunu değerlendirmek lazım diyordum. Ama o MSCI endeksi kırılım oldu. Yani haftalardır da onu söylüyorum. Yani o açıklamayı gördükten sonra biraz daha beklemekte fayda var gibi geliyor bana. İkincisi de NATO zirvesi. Yani biz bazı şeyleri çok hani abartmayı seviyoruz. Yani NATO zirvesi önemsiz bir zirve değil. Bu yanlış anlaşılmasın söyleyeceklerim. Önemsiz bir zirve değil. Trump'ın katılmasıyla daha da önemli hale geldi. Bizim açımızdan Türkiye'de olmasıysa ekstra önemli hale getirdi. Yani bugün NATO zirvesi Türkiye'de değil de herhangi bir şehirde olsaydı Trump oraya gelseydi o ülke açısından da önemli olurdu. NATO tarihi açısından da belki önemli olurdu. Türkiye için o kadar önemli olmayabilirdi. Yani bizim için bir Türkiye'de olması bu zirvenin, iki bu zirveye Trump'ın katılıyor olması zirvenin önemini arttırdı. Ama şunu unutmamak lazım. Yani bu zirve Türkiye'de bir milat olmayacak. Yani sanki böyle bir şey var. Yatıp kalkıp NATO ile yatıp NATO ile kalkıyoruz. Sanki Trump gelecek buraya, tüm gününü burada Türkiye ile mesajlara ayıracak. Her şey çok iyi olacak. İşte uçacağız, kaçacağız. Dünya Türkiye'nin gücünü görecek vesaire gibi böyle bir şeye
0: Yani
1: döndü ama bu
0: bölüyorum, sen diyorsun ki NATO'dan böyle çok büyük, böyle işte aslında Trump şey değil, peri anne değil, elinde de sihirli değnekle gelmeyecek. Geldiği gibi de haydi bakalım şuralar şöyle olsun, buralara da biraz daha ışıltı serpelim, peri tozu gibi bir şey beklemeyin. Gelecekler, kendi aralarında konuşacaklar. Biz zaten bunun bir kısmını öğrenmeyeceğiz. Sonrasında da işte yolumuza devam edeceğiz. Yani mesela
1: aynen.
0: katsayla ilgili bir mesaj peşindeyseniz çıkmayabilir diyorsun. F-35'lerle
1: Yok,
0: ilgili
1: çıkabilir.
0: bir mesaj. O zaman niye sen bu kadar kötümsersin?
1: Hayır, bak katsayla ilgili mesajın gelmesi de hani böyle bir anda Türkiye'yi şey
0: Ha,
1: yapmayacak.
0: çünkü
1: Yani
0: Kongre'ye bağlı. Gelse ne olacak diyorsun. Trump her türlü
1: şimdi
0: konuşur.
1: bu gelebilir. Yani zaten Türkiye'de katsanın kalması da çok saçma bir durum ama şu S-400 konusuna belki nasıl bir çözüm bulunacağı konuşulabilir vesaire. Hani zaten bana kalırsa Trump bu konuların çoğuna ikna. Yani içeriği nasıl ikna edeceği onun sorunu. Yani bence Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'ı bu konuların çoğunda ikna haline getirmiş durumda. Yani Trump'ın katsa yaptırımlarını çok taktığını zannetmiyorum. Ya da işte yolunu bulduğunda F-35'lerin Türkiye teslimi konusunda belki yolu açacak. Ya da işte Kaan Uçağı için motor ihracatının önünü açacak. Bunlar zaten bir süredir söylediği şeyler. Şimdi yatıp kalkıp hani geçen fıkra anlattım ya son üç kelime nedir dediğinde Erdoğan harika biri. Yani böyle bitiriyor tüm cümlesini. Türkiye çok güçlü bir ülke. Erdoğan harika biri. Çok iyi dostluklarımız var, şeyiz vesairesi ama bir taraftan katsa yaptırımları var. Yani katsa yaptırımları da dediğim gibi Trump'ın şahsi şeyinden değil biraz daha şimdi oradaki Amerikan hükümeti ya da müesses nizamın etkisi diyelim. Yani
0: Peki.
1: bunlarla ilgili gelişmeler olabilir. Ama dediğim gibi pozitif gelişme olmaz demiyorum. Söyle, en başta da söyledim. Önemsiz bir toplantı değil. İşte
0: Şimdi bak,
1: önemli
0: en basiti ben
1: mesajlar da
0: sana şöyle
1: gelebilir.
0: söyleyeyim. En son biz NATO'yu 2004'te ağırladık. 1949'da
1: Tamam.
0: kurulmuş NATO'yu ilk defa 2004'te. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakandı. Cumhurbaşkanı da Ahmet Necdet Sezer'di. Bak, üzerinden neredeyse çeyrek asır geçti. Ve biz şimdi bir kere daha NATO'yu ağırlıyoruz. Ankara'nın ev
1: Tamam.
0: sahipliğinde yapılıyor. Yani bir tarafta Ukrayna, Rusya var. Aşağıda Suriye var. Diğer tarafta İsrail'in talepleri var. Türkiye'ye F-35 vermeyin, bizi vuracaklar gibi açıklamalar var. Ki NATO ülkesi diye her seferinde insanlar belirtiyorlar. Yani kafasına göre böyle işler yapmaz Türkiye, NATO ülkesi. Diğer taraftan bakıyorsun, mesela orada bir İran meselesi var. Hala daha aslında oradaki tansiyon düşmüş değil. Bir kıvılcımı bekliyor böyle bir ortam içerisinde. Sadece insanlar çok bıkkın. Mesele bıkmış olmaları. Ama herhangi bir şey tetikleyebilir. Böyle bir ortamda Ankara'ya geliyorlar. Şimdi daha fazla savunma yatırımı ve üretimiyle ilgili Mark Rutte'den de mesajlar geldi. Biz zaten bu konuda ne kadar güçlü olduğumuzu her seferinde duyurmaya çalışıyoruz ve diyoruz ki işbirliği yapın bizimle. Özellikle NATO için üretelim diyoruz. Yani zamanında en çok sıkıntı duyduğumuz şey, ya tamam askeri güç olarak biz çok kuvvetliyiz, bizim askerimiz çok iyi ama bakın bizim bir de sanayimiz var. Neden savunma sanayimizden faydalanmıyoruz? Neden bizden bir şey satın almıyorsunuz? Neden işbirliği konusunda eksik kalıyoruz'u vurguluyorduk. Şimdi bizim mesela isteklerimizden biri bu. Onların mesela niye ayak diredikleri bununla ilgili ya da gerekli anlaşmaların yapılmadı. Belli ki arada bir şeyler var. Bunlar konuşulacak. Diğer taraftan Karadeniz'in güvenliği. Demin de söyledim bak, Rusya, Ukrayna. Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili onların bizden ne talebi var? Biz ne istiyoruz? Yani bizim de bir takım şeyleri yapabilmemiz için önümüzdeki yolların açık olması gerekiyor. Diğer taraftan mesela ittifak içinde uyumla ilgili bir şey gelir mi gelmez mi? Neyi kastediyorum efendim ittifak içinde uyum derken? İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği. Yani bizim karşı durmamızın bir sebebi vardı. Onların istemesinin bir sebebi vardı. Mesela başka buna benzer talep gelecek mi? Yani İsrail'i de alalım mı? O da bizimle oynasın mı? Falan gibi bir şey gelecek mi? Bizim buradaki duruşumuz ne olacak? Yani nasıl bir gerekçeyle gelecekler? Sonuçta ülke dediğin çıkarlarıyla yönetilir. Tamam, yani gönül bağının olması başka bir şey ama ülke bu, yani çıkarıyla yönetilir. Orada ne yapacağız mesela? Nasıl bir adım atacağız? Ne karar alacağız? Buradan ne çıkacak? Diğer taraftan baktığında onların da işte bizden beklentileri olduğu gibi bizim de onlardan karşılıklı beklentimiz var. Peki tamam. Dolayısıyla sen özetle diyorsun ki Süheyla, ben piyasa açısından bakıyorum. Borsaya hemen öyle bir yansımasını bekleme diyorsun. Çünkü alacağın sonuçlarda, oradan çıkacak kararlarda hemen böyle senin önüne şakkadan serilecek. Aa hadi bakalım artık gökyüzü pembe olacakmış gibi bir şey değil. O yüzden de borsaya yansımasında bir şey bekleme diyorsun. Doğru mu anlıyorum?
1: Şöyle söyleyeyim. Mesela evet, Türkiye açısından baktığında 20 yıl sonra bir NATO zirvesi gerçekleşiyor Türkiye'de neredeyse. Ama o 20 yıl içerisinde 13-14 defa NATO zirvesi gerçekleşti. Ve bu çok kritik dönemlerde, yani Rusya-Ukrayna savaşı vesaire,
0: evet,
1: bu gibi dönemlerde de gerçekleşti. Ve bugüne kadar NATO zirvesi gerçekleşen ülkelerde NATO zirvesinden sonra miladi bir değişim olmadı. Yani bu birincisi. İkincisi, dediğim gibi önemli konular gündeme gelebilir. Yani hassas bir dönem vesaire belki ama. Şimdi biz mesela bazı şeyler diyor mu, çok böyle köpürtmeyi seviyoruz. Bak seninle dikkat edelim. Gelecek hafta Salı günü NATO yayın toplantısıyla ilgili kaç dakika konuşacağız? Hadi gelecek haftayı geçtim. Sıcağı sıcağı ne olacak? Bir hafta geçtik. Bir sonraki hafta NATO zirvesini anacak mıyız?
0: Peki tamam. Şimdi hangi zirveden sırayla ne sonuç çıktı ya da bunlar NATO'da konuşuldu mu, ben bunları böyle bir kere de hatırlamıyorum. Seninle de bunun için iddialaşacak değilim. Fakat diyorum ki sana, bir ülkenin ev sahibi olması bir şey demek diyorum.
1: Tabii canım, eminim. Onu kabul, siyaseten yani, vesaire şey, ben piyasa açısından bakıyorum olaya.
0: Okey peki.
1: Siyaseten Türkiye'nin kendi reklamını yapması, işte orada bazı şeyleri sergileyebilmesi, gösterebilmesi, kendini anlatabilmesi, bunlar önemli şeyler.
0: Tamam.
1: Bunlar bir kenara. Ben piyasa açısından bakıyorum. Ben piyasacıyım.
0: Okey. Önümüzdeki piyasa hafta diyorsun. NATO'dan hiçbir şey kalmaz Süheyla. Peki öyleyse mesajlarınıza kısaca bir bakıyorum. Reklam arasına gidiyorum. Borsa'yla da dönüyoruz öyleyse. Timur Bey, ay çok tatlısınız. Adı Asya Minör olsun demiş. NATO zirvesine ev sahipliği yaptığımız bu günlerde jeopolitik konumumuza ve Üzeyir Bey'in tatlı kızına ithafen demiş. Gerçekten efendim, Asya çok tatlı bir çocuk, maşallah diyelim.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Evet, hisse sormuşsunuz. Tamam, hisselerinizi konuşacağız. Şeyde çayları merak ediyorsunuz. Evet, çay zamları. Acaba o çay hisseleri nasıl etkiler diye sormuşsunuz. Onları da konuşuruz efendim. Gidiyorum, biz arada kendimiz konuşmaya devam ederiz.
1: Senelik çayımızı da almadık daha. Zamlar kötü oldu.
0: Ha, peki. Twitter'da Süheyla YS hesabımda link var efendim. Burada yayınımız kesintisi sürüyor. Gelmek isterseniz bekleriz. 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp numaramız.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo.
5: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: üzeri onu içinden sayacaksın zaten. Yani aklında hemen tutamıyorsan şöyle şöyle duracaksın. Hı, tamam deyip içinden sayacaksın onu, dışından yoksa bir saniye. Ben burada size borsa yorumluyorum. Ocak, Şubat, Mart falan. Beklenti, o beklenti içerisinde değiliz üzeri zaten. Yani yapma da, biri isterse de yapma.
1: Kasım kaç çekiyor?
0: Ya kaç yaşında insanız, 30 olduğunu herkes biliyor. Aralıktan önceki ay bak oturdu sayıyor da. Ay Allah. Peki öyleyse devam ediyorum. Şimdi borsa ile ilgili sorular içerisinde en merak edilenlerden biri. Bu kadar çok halka arzı, biz ne anlayalım? Kendimizi nasıl buna hazırlayalım? Yani korunmak için ne yapalım? Girmek için ne yapalım? Bir taraftan fırsat kaçırmak istemiyoruz. Diğer taraftan ay başımıza bir şey gelmesin diyoruz. Bu halka arz ortamını nasıl görüyor Üzeyir Bey diye sormuşlar. Biz geçen hafta konuşmuştuk bunu Üzeyir. Ama tekrar sormuşlar. Belli ki denk gelmemiş dinleyicimiz. Bir bu. İkincisi... Bunu istersen konuşalım sonra geçeyim demiştim ya, destek finans dev bankaların toplamını geçti, biz bunu nasıl okumalıyız diye. Sonrasında bu konuya da bakarız. Buyur lütfen.
1: Ya şöyle söyleyeyim, yani bu benim şahsi görüşüm. Elbette otoritenin ne amacı var bilmiyorum ama yani ben şöyle kabaca baktım. Yani çok uzman oturup da saatlerce araştırmadım. Sadece merakımdan dedim ki acaba ülkelerin halka açık şirket sayısı ne alemde diye. Bir de gayri safi yurt içi hasılalarına baktım. Yani büyüklükleri nelerdir, neler yapıyorlar diye. Şöyle ufak bir araştırma, yani çok uzman yapmadım ama bunu bence SPK'nın da, Borsa İstanbul'un da, hatta Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin de oturup bununla ilgili bir çalışma yapması lazım. Yani dünyada bu segment nasıl ilerliyor? Yani bizim halka açık şirket sayımız var. Amerika'nın var, Avrupa'daki ülkelerin var, Asya'daki ülkelerin var. Benim gördüğüm şu söyle, iki gruba ayrılıyor. Bir, Asya ülkeleri, Çin, Hindistan vesaire gibi ülkeler. Bunlar da gayri safi yurt içi hasılalarına göre halka açık şirket sayısı çok yüksek. Yani ne buldularsa halka arz etmişler. Böyle bir gelişim olmuş. Bir de Amerika, Avrupa gibi ülkeler. Yani gayri safi yurt içi hasılalarına göre daha sınırlı sayıda şirket olanlar. Mesela Amerika'da 4500-5000 arasında şirket halka açık söyler. Bizde 600 geçti herhalde. Yani 600-650 civarında halka açık şirket var. Ama bizim gayri safi yurt içi hasılamız örneğin 1.7 trilyon dolar. Onlarınki 30 küsür trilyon dolar. Yani arada 20 kat fark var. Yani 20 kat fark olunca 600 ile 20'yi çarpınca 12 bin şirkete tekabül ediyor. Aynı oranı yakalayabilmen için. Yani gayri safi yurt içi hasıla böyle halka açık şirket rasyosunu yakalayabilmen için. Orada 4.000-4.500 tane, bilemedim 5.000 tane şirket halka açık. Avrupa'da keza aynı şekilde. Yani yani şirket sayılarının çok olması mı iyi olan? Hani nitelik mi nicelik mi tartışması var ya. Nicelik okey, biz şirketlere halka arz ediyoruz. Ama nitelik bence Türkiye'de çok ciddi tartışmalı konu. Yani belli kriterlerimiz var. O kriterleri yakayanlar halka arz ediyoruz ama kriterler yeterli mi? Ya da halka açıldıktan sonraki piyasa dinamiği yeterli mi? Bunları bilmiyoruz. Yani o açıdan çok hani ben halka arzın çok çok artmasından da taraftar değilim. Açık ve net söylemek gerekirse. Çünkü piyasanın henüz bu halka açık şirket sayısını kaldıracak derinliğe ulaştığı kanaatinde değilim. Bizde yanılsamalar var söyle. Yani biz pandemi döneminde de çoğu şey, yatırımcı işte sermaye finansal okuryazarlık yatırımcı sayımız artıyor vesaire. Abi yatırım sayısı falan artmadı.
0: Evet, o zaman da söylüyordun bunu.
1: Pandemi döneminde bizim ülkemizde bir halka arzcılar, iki kumarbazların sayısı arttı. Çok net söyleyeyim, yatırımcı sayısı artmadı, hatta azaldı bence. Çünkü klasik yöntemlerle yatırım yapan yatırımcılar o bilanço, gelir tablosu, işte yani finansallara bakan, nakit akımlarına bakan, şirketlerin hazırladığı değerleme raporlarını okuyan, işte temettüye yatırım yapan, uzun vadeye yatırım yapan vesaire. Zaten enflasyonu da bazı alışkanlıklar ortadan kaldırdı, kaldırması gerekiyordu bilmiyorum ama birçok şeyi ortadan kaldırdı. Burada yazı turaya

0: arttırdı. Yani artı işte o halka arz yatırımcılığını arttırdı. 7 milyon yatırımcıya ulaştık bir dönem. O borsa çok gelişti. Ya gelişen bir şey yok. Yani işi bilen bir kişi 10 kişiye hesap açtı. Ha ben bunu o zaman da söyledim. Yani geçmişte bu iş
1: Yani
0: şöyle
1: şu an
0: işliyordu
1: gördüğümüz
0: söyle.
1: 6,8 milyonu da biz böyle mi anlayalım?
0: Hikaye. Yani Türkiye'de elle dokunur tutulabilecek 1 milyon bile yatırımcı yok. Yani belli bir meblağın üzerinde şey yapacak. Yani böyle piyasayı takip eden kişi sayısı bu kadar. Yani biz bazen çok geniş kitlelere hitap ettiğimizi düşünüyoruz ama maalesef öyle bir kitlemiz de yok Süheyla. Yani dar bir kesimiz ve o dar kesim içerisinde bu işler dönüyor. Şimdi hatta piyasanın şöyle söyleyeyim. Bence piyasanın %90'ı belki 100 bin kişi. 150 bin kişi. Yani tam rakamlar son rakamlara bakmadım. Hani
1: Gittikçe küçültüyorsun şu an. Yani
0: öyle bak
1: sen ben
0: hemen
1: bizim oğlan diyeceksin birazdan, o kaldı yani.
0: ama şu an öyle söyle gerçekten şey değil yani bu MKK'da veriler vardı işte yatırımcı şeyleri listeleri kaç kişinin ne kadar portföy olanlar bunlar portföyleri ne kadar hepsi orada istatistik olarak var yani bir sonraki yayında daha net konuşuruz yani şeylere bakıyorum yatırımcı sayılarına. Bakiyeli yatırımcı sayısı 10 milyon diyor ama yani bu şey değil. Bireysel tekil yatırımcı. Şöyle şuradan bakayım. Bakiyeli hesap sayısı. Hani çift hesaplar vesaire var. Hani bunların detaylarına bakarız. Bir sonrakinde hani onları da konuşuruz ama
1: Peki.
0: şey değil. Yani piyasada hani bir ekstra büyükler var. İki onun altında gerçekten büyük diyebileceklerim var. Üç orta üstü var. Bu kesim zaten piyasanın çok büyük bir kısmına hakim. Yani geri kalan bizim o sayı yani kalabalık işte 5 milyon 6 milyon kişi piyasada çok küçük bir etkiye sahip. Bugün işlem hacimlerinde bile yani bugün piyasa dün işte 200 milyar hacim yaptı diyorsun kabaca. 200 milyar hacme bakıyorsun. Ya hacmin çoğu 3-5 tane kurumda yoğunlaşmış, kurumsal artı algoritmik işlemler vesaire. Yani bunlar gerçek hacimler değil. Gerçek şey, ya gerçek hacimden kastım şu, yani gerçek o hani o saydığımız yatırımcı kitlesinden gelen hacimler değil. Şimdi bakıyorsun mesela yatırımcı tabanı yaygın diyebileceğin kurumlar vesaire, hani biraz daha bireysel çalışanlar, piyasadaki aldığı paylar gitgide azaldı. Yani 10 olan 5 oldu, 1 oldu, 2 oldu, 5 olan 1'e düştü, yarıma düştü. Piyasadan aldığı paylar yani belli kurumlarda yoğunlaşan belli hacimler var. Yani bu piyasadaki hacim de o açıdan gerçeğe yansıtmıyor. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Dediğim gibi bizim önce buraları böyle biraz eğilmemiz lazım. İçeriği çok kalabalıklaştırmadan içeriği bir organize etmemiz lazım, düzenlememiz lazım.
1: Peki.
0: Çünkü biraz onlara yoğunlaşmamız lazım. Daha sonra da eğer halka arz yapıyorsak da şu ISO 500 listesi açıklıyoruz ya Söyla.
1: Evet.
0: O ISO 500'deki şirketlerin kapısını çalmamız lazım. Yani ben geçen de söyledim. ISO 500 Türkiye'nin hani gurur kaynağı gibi gözüküyor ama sermaye piyasaları için bence utanç listesi. Yani 500 şirketten 85'i halka açık, 415 tanesi halka açık değil. Yani bizim önce buralara biraz odaklanmamız lazım. Yani oradan alabiliyorsak almamız lazım. Yani dedim ya nicelik bir yere kadar niteliği sağlayabilmemiz lazım. Onun için biraz çaba sarf etmemiz lazım. Hani İstanbul Finans Merkezi diyoruz, olacak diyoruz vesaire iddialar ortaya koyuyoruz. Bir, o ISO 500'deki şirketleri, iki, onun da dışına çıkıp Polonya'nın yaptığı gibi 20 tane ülke şirketi yaklaşık halka arz etti. Uluslararası şirketlerin İstanbul borsasında halka açılmasını. Yoksa içeriden 50 tane daha, 100 tane daha, 200 tane daha böyle şirket bulduk, halka arz ettik. Zaten bir sürü başvuru var. Yani bunlar bence çok da hani böyle kayda alınır, yıl sonunda övünülecek. Bu sene de 80 tane, 100 tane şirket halka arz ettik. Vay sermaye piyasamız gelişiyor diyebileceğimiz bir rakam değil benim gözümde. Çok net söyleyeyim.
1: Yani şey, bu senin söylediğini dışarıya baktığımızda da aslında görüyoruz Üzeyir. Yani şimdi değerlemede ortaya çıkan rakam başka. Ama bir iş üretmeye kalktığında sağlayabilecekleri farklı ya. Sen diyorsun ki üretim yapan şirketlerin kapısını çal. Yani bir birleşme, bir satın alma ya da bir projeye girişmek gerektiğinde elini taşın altına koyduğunda seni böyle işte el içine çıkarabilecek şirketler, güvenebileceğin şirketlere doğru git diyorsun. Diğer taraftan da var olan şirketlere de bir şey söyledin yok aslında ama seçilmesi gereken budur diyorsun. Benim anladığım bu. Şimdi mesela Morgan Stanley de diyor ki bunun dışarısı için düşünüyor. Diyor ki hiper ölçekli şirketlere gidecek diyor yatırımcı. Yani bu teknoloji her seferinde konuşmuyoruz. Ne yapacaksınız? Sıfırdan insan mı yapacaksınız arkadaş? Yani ne üretiyorsunuz bu kadar diye. Mesela en son gördük işte SpaceX'te. OpenAI biliyorsun halka arzını erteledi. Ne olduğu ortaya çıkıyor yani tamam pek de bir üretimleri var yok değil ama işte neyi neyle kıyaslıyorsun meselesi. Yani geçenlerde böyle bayağı bir şey gördün mü böyle ışık görmüş tavşan gibi kaldım orada. Nasıl SoftBank Toyota'ya geçer? Nasıl SoftBank Toyota'ya geçer diye. Tamam SoftBank da yani az buz değil o da telekomünikasyon şirketi. Ama şimdi böyle eder var eder var kıyasladığında.
0: Valla ben o
1: Morgan Stanley
0: ederlerde
1: de diyor ki hiper ölçekli şirketlere doğru gidecek yatırımcı diyor. Çıkacak diyor bu teknoloji şeylerinden, hisselerinden ve hiperlere doğru gidecek diyor. Onun da öngörüsü bu. Buyur Üzeyir. Bir şey söylüyordun.
0: ben bu teknoloji şirketlerinde SpaceX'i böyle turnusol kağıdı olarak görüyordum.
1: Evet.
0: Hala da izliyorum. Yani 150 dolarların rakamlara geliyor, 160'ın altındaki rakamlara oradan dönüyor ikidir. Eğer SpaceX 135 doların altı bir fiyatlamaya geçecek olursa dünyadaki teknoloji şirketlerinin fiyatlamalarında gerçekten muazzam kırılmalar yaşanabilir. Yani bizim turnusol kağıdımız SpaceX 135'in üstünde kalabilecek mi, kalamayacak mı? Yani dün 155'in altıydı. Yani bugün mesela açılış kapanış sonrası işlemlere bakıyorum. Dün 160 kapanmıştı. Bugün 156. Kapanış sonrası işlemler. Bak söyle haftalardır söylüyorum. SpaceX teknoloji şirketlerinin turnusol kağıdı. 135 doların altına fiyatlama geldiğinde dünyada hisse senetleri borsalarında teknoloji kaynaklı çok sert satışlar görürüz. Yani bu
1: Evet.
0: gelecek, bu olacak. Yani benim tahminim bu. Çünkü gerçekten biz bu teknoloji şirketlerin değerlemesinde hayal değerliyoruz. Yani o hayalin ne kadar gerçekleşme
1: Evet.
0: oranı var ona bakılmıyor. Yani İşte şunu yapacak, bunun için bunu yapacak, bu olacak. Bir, o hayal gerçekleşecek mi? İki, gerçekleşince bize ne kadarlık bir nakit akımı sağlayacak? Bunu bilmiyoruz. Hani bizde bazen şirketlerle ilgili oluyor ya, sahamızda altın tespit ettik, maden tespit edildi. Tavan tavan gidiyor, bir şeyler oluyor. Lan ne kadarlık altın rezervi tespit ettim? Bunu ne kaç yılda çıkartacaksın? Öyle bir niyetin var mı? Yok mu? Sana ne nakit akımı sağlayacak? Hiçbir şey bilmiyorsun. En kolay şeyi değerleme şeyi. Sahamızda işte Alman şirketine yaptırdığımız analiz sonucunda arazide altın rezervi varlığı tespit edildi. Tamam. Yani hani ben bunu birileriyle konuşup
1: Peki.
0: Türkiye'nin neresini test edersen et, bu çıkabiliyor mesela. Bunlar da böyle. Yani bir şey yapacağız. Tamam ama ne kadarlık bir sürede yapacağım, sana nasıl bir nakit akım oluşturacağım, bunlar bilinmeyen şeyler ve afaki değerlerde konuşuluyor artık o tarafta. Dediğim gibi SpaceX yatırımcılar izlesin, 135 dolar halka arz fiyatı, onun altındaki bir fiyatlama dünya hisse senetleri tarafında teknoloji kaynaklı muazzam bir satış getirebilir. Bu senaryo uzak değil Süheyla, burada bir köşeye not etmiş olalım.
1: Ben de şunun notunu düşeyim. SpaceX için halka arz olacağı günün hemen o gün konuşmaya başladık ve aynı şeyi söyledin. Dedin ki kısa vadede kazandırır gibi görünür, orta uzun vadede kaybedersiniz. Yatırımcısı dikkatli olsun. Böyle sihirli değnekle yatırımlarınızın üzerine konacağını düşünmeyin demiştin. Nitekim kısa vadede bile biz farklı bir sonuçla karşılaşmadık.
0: Şimdi şöyle oldu söyle. Şimdi SpaceX normalde 135 dolardan halka arz edildi ama halka arzdan alamayacağını düşünenler için kripto borsalarında 165 dolara bunun şeyleri satıldı. ETF'leri vesaire satıldı. Yani halka arzdan bir alanların bir kısmı aslında bunu kripto piyasasında vesaire 165 dolardan aldı. Şimdi o
1: Evet.
0: fiyatların altında ama ana arz fiyatı 135 dolar. 220 doları da gördü. Yani oralardan uçup kaçıyor alanlar. Şu an ciddi zararda. 135'in altına indiğinde de zaten hep beraber zararda olacak tüm şey teknoloji
1: Peki,
0: şirketleri.
1: şimdi o zaman gel biz devam edelim Üzeyir. Çok fazla soru var sana. Süremiz de az kaldı ve radyo yayını bittiği gibi de gideceğiz efendim bugün izninizle. Serdar Bey'in sorusuyla başlayacağım. Çünkü Serdar Bey'in bebeğe koyduğu ismi çok sevdim. Günaydın başkanım ismi Ankara olsun demiş. Evet, arkadaki bebeğin adı artık Ankara. Üzeyir. Ankara koyduk adını. Ne? Ha, Trump'a kızmasın, olur böyle şeyler demiş. Safkar için de iki kelam eder mi diye sormuş. Safkar'la başladık efendim. Serdar Bey'in sorusu. Serdar Bey'e torpil geçtim bugün. Nepotiklik yaptım.
0: O grafik bayağı kötü gözüküyor söyle. Yani sert bir satış var. Allah'tan hacim belki çok patlamamış ama yine de şey değil, önemli destek noktalarını kırmış. Yani şu anda yoksa almak için bir gerekçe yok. Varsa da bir stop koymak lazım. Yani sanki bu 500 günlük ortalama, aynı zamanda bu geçen seneki düşüşlerde çıkışta sıkıştığı bölgeye de benziyor. Yani sanki böyle 18 civarına kadar, 17,5-18 lira, 18 lira kadar gelecekmiş gibi bir görüntü var. Yani teknik görüntü oldukça zayıf. Gün içi yükselişlerde satış fırsatı oluyor. Son 5-6 gündür de hatta 10 gündür de günün diplerinde kapatıyor. Teknik görüntü zayıf söyle. 18 lira kadar sanki bir geri çekilme potansiyeli var gibi gözüküyor.
1: Evet, peki. O zaman biz Safkar'la başladık ama borsada nasıl bir seyir bekleyelim bu hafta? Bak, NATO da var. Bütün yayın
0: NATO
1: yokmuş
0: olmuş.
1: gibi.
0: NATO olmasa şimdi
1: Ay.
0: ya NATO'yu dediğim gibi çok göklere çıkarmamak lazım ama hafife de almamak lazım. Tamam, önemli bir zirve, bunu kabul ediyorum. Yani ya şey değil, bu kadar önemsiz olsa hani bu kadar hazırlık yapılmazdı. Yani bu kadar çalışma yapıldığına göre bunun bir önemi, bir anlamı var. Yani ülkeye katkısı var. Yani bunları inkar etmiyorum ama piyasa fiyatlaması tarafında benim söylediklerim o arzu ettiğimiz etkiyi görmeyebiliriz, ki görmüyoruz da. Yani artık zirve başladı. Hani normalde piyasada beklentiyi satın alır, gerçekleşmeyi realize eder. Şimdi piyasa kendi açısından bakacak. Lan bekledik, bekledik, bekledik. Zaten bir şey de almadık. Ve bir şey de çıkmadı gibi bir algı oluşursa satabilir bile piyasa. Yani bu risk bile var. Ama benim kanaatim hani biraz daha NATO harici gelişmelerin piyasada daha belirgin etki oluşturduğu yönde. Yani bir şekilde bizim piyasamızda yukarı yönlü hareketleri sınırlayan bir baskı var. O baskının da, o gölgenin de ben MSCI açıklamalar olduğu kanaatindeyim. Yani o geldiğinden beri çok
1: Peki.
0: olumlu şeyi fiyatlayamadık. Bir süre daha böyle devam eder gibi geliyor.
1: Peki içerideki gelişmelerin hiç etkisi yok mu Yüzeyir?
0: Hangi gelişmeleri mesela?
1: Mesela toplumsal olayların ya da işte İmamoğlu davasının, siyasi gelişmelerin, bununla ilgili yapılan açıklamaların bir şekilde bir etkisi var mı yok mu?
0: Yani belki o mikro ölçekte vardır. Yani çok öyle artık ben piyasanın bunlara da çok baktığını zannetmiyorum.
1: Peki.
0: Yani toplumun da artık çok hassasiyetinin kaldığını düşünmüyorum. Yani
1: Hukuk
0: toplum da
1: haberlerinin
0: artık
1: o kadar fiyatlandığını düşünmüyorum
0: hayır,
1: diyorsun.
0: toplum
1: Öyleyse
0: siyaseten yoruldu söyle. O nedenle hani siyasi gelişmeler eskisi kadar reaksiyon verdiğini ya da şey yaptığını düşünmüyorum. Yani konuşulmuyor bile. Yani ya da ne kadar konuşuluyor bilmiyorum. Yani gittiğimiz geldiğimiz yerde, eskiden her oturduğun kalktığın yerde ben mesela geçen bayramda bile şey olur zannediyordum. Yani çok daha büyük etkiler oluşturur toplumda. İnsanlar bayramda bunlar üzerine şey olur diye. Ya gittik geldik, yani çok da toplumun gündeminde değil gibi geliyor. Artık
1: peki.
0: toplum siyasetin sorunlarını değil kendi sorunlarının konuşulmasını istiyor Süheyla. O nedenle de sorun siyasete ve siyasetçinin sorunlarına dönünce ya yine beni önceliklendirmedi gibi bir algıya kapılıyor gibi bir izlenim var bende. Toplumun kendi sorunları çok büyük Süheyla. Yani bir yerde onlar konuşuluyorsa toplum da onun arkasından gidecek, konuşacak ama toplumun sorunlarını konuşan yok şu anda.
1: Peki.
0: Herkes kendi derdine düşmüş modda.
1: Garantiyi sormuş Lütfi Bey. Sürekli
0: Yani
1: peki peki
0: bankalar
1: dememin sebebi de efendim,
0: bu
1: süre çok az kaldı, çok sorusu
0: aynen
1: var. Bundan sebep
0: bankalar
1: peki.
0: yani genel itibariyle çok hareketli yani, ve hareketler de sertleşti. Yani mesela dediğim gibi enflasyonda %4 %5'lik düşüşü hak ettirecek bir enflasyon değildi. Ama onu piyasa verdi, ya da daha önceki süreçte biraz önce söylediğim gibi yukarı gitmekte zorlanan bir yapı var. Yani tahvil tarafına biraz ilgi var gibi gözüküyorsun. Aslında Merkez Bankası acaba işte gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya döner mi diyorsun? İşte yıl sonu faiz indirimi tekrar olabilir mi diyorsun? Bunların hepsi bankalara yazacak hikayeler. NATO da geldi diyorsun ama bankalar gitmiyor, aksine düşüyor. Yani bu ciddi manada biraz böyle dediğim gibi sıkıntı olduğunun göstergesi. Ve teknik olarak da görünüm zayıf söyle. Yani şu an itibariyle. Hani bir 15 gün önce dediğim gibi daha bankalara sıcaktım, alırım diyordum. Piyasaya sıcaktım çünkü. Ama bu MSCI açıklamalarından sonrası benim de o sıcaklığımda bir soğuma oldu yani. O nedenle biraz daha bekle gör derim yani şu an bankalar tarafında.
1: Peki, Yasemin sesle ilgili bir şeyleri yazmışlar. YouTube'a bir bakabilir misin? Şu an ses var değil mi? Bana da yazarsanız sevinirim. Hızlı gidiyoruz, çok az vakit kaldı. Berol Bey diyor ki çay zamlarını biliyorsunuz diyor. Evet, bu yıl %45'ten bahsediyoruz çaya yapılan zam. Efor ve Orçay, onların durumu ne olur? Borsada bunu nasıl fiyatlar? Yatırımcısı ne yapsın diye sormuş.
0: Valla şöyle hani hisselerin grafiklerine bakınca dünden bugüne Orçay tarafında çok büyük bir etki olmamış yani şey olarak baktığında. Yani o tarafta bir şey yok. Ama efor zaten hani çay mı fiyatlıyor ondan emin değilim. Yani halk arzından beri başka şeyler fiyatladı. Başka şeyler düştü. Ne fiyatladı ne düştü onu bilmiyoruz yani şey olarak. Orada da çayın etkisi ne kadar olur ondan da emin değilim. Yani açık söylemek gerekirse.
1: Peki.
0: Hani Orçay'da etki sınırlı gözüküyor. Efor zaten pek çay fiyatlarıyla fiyatlandığını düşünmüyorum zaten. O nedenle orada da başka dinamikler devreye girdiği için oraya da etkisi olmaz gibi geliyor bana.
1: Efor'a da Orçay'a da aynı şeyi söyledin. Enka'yı sormuş Asiye Hanım.
0: Ah şu savaşlar bir bitse işte.
1: Evet.
0: NATO gelse Ukrayna Rusya savaşını bitirse. Mesela buradan Enka ekmek yese.
1: Evet.
0: Ama mesela NATO geliyor diyoruz işte söyle. Mesela bu hani büyük beklentilerimiz var ya işte Ukrayna Rusya vesaire. Dün Enka da günü dibinden kapatmış. Kendi gün içi dibinden. Ve satış da yemiş yani bayağı bir. Yani o da pek herhalde umduğunu bulamamış gibi gözüküyor NATO öncesi.
1: Peki.
0: Ama dediğim gibi eğer Rusya-Ukrayna savaşı vesaire bir olumlu bir şey olacak olursa ilk etkilenenlerden biri Enka olur. Enka'da nereden sonra hareket olur? 95 lirayı geçerse ise hareket ivme kazanabilir. Yani alacak olanlar bence hani biraz daha bekleyip ya 95'in geçmesini beklemesi lazım ya da biraz daha geri çekilmeyi izlemek lazım. Yani buralardan hani çok alım için şey gözükmüyor açıkçası.
1: Mustafa Bey de Frotto'yu sormuş. Dıp pıdı. Ne oldu, sesin gitti.
0: Yani Frotto da negatif
1: Bilmiyorum
0: hala.
1: sesin.
0: Şöyle şeye bakıyorum. Yani daha önceki ilk test ettiği dip seviyenin de altına geliyor. Yani dünkü kapanış da negatif oluşmuş. Yani 82.35 şurası kaç? 81.65 dünkü kapanış 82. Yani kritik yerlerde söyle. Yani böyle 81.65, 81.5. Hadi biraz da marş koyalım. Oralara çok yakın. Eğer bu seviyelerin altında bir kapanış olursa görünüm daha da bozulabilir ki
1: Peki.
0: teknik göstergeler zayıf. Yani şu anda alım için bir gerekçe yok. Bence 81, 81.5 bir stop belirlemekte de fayda olabilir.
1: Bülent Bey de Alkim ne olur diye sormuş.
0: Uzun uzun kimsenin sormadığı şirketlerden biri. Alkim ara sıra bir böyle görünüyor sonra kayboluyor derler ya tam o modda bir şirket. Yani mesela yıllar önce Leonit gübresini çıkarıyordu. Daha sonra sodyum, potasyum vesaire bir şeyler. Halk arzlar, toplantılar, birçok yerde Alkim gündemi. Sonra uzun bir süre kendini unutturuyor ve öyle kaldı. Yani şu an bakıyorsun hani 2023'ten beri aynı zirveleri geçememiş, aynı yerlerde o da kalmış durmuş. Yani teknik görünüm de zayıf, ciddi bir sıkışma alanı var. Bir gün yeniden analiz toplantıları yapmaya başlarlar, kendilerini daha sık görmeye başlarsak o gün yeniden bir bakılabilir ama şu anda herhalde çok ekstra bir şey görmüyorum ben. Yani yakın dönemde hiç Alkim raporu görmedim, Alkim'le ilgili bir şey görmedim
1: Peki.
0: ya da bana ulaşmıyor artık bilmiyorum ya da beni mi liste dışı bıraktılar haberim yok ama...
1: Ha, sen insanlara kalksaydı bülten mi okuyorsunuz? Bülten yazıyorsanız
0: Hayır.
1: Süheyla'ya gönderin de.
0: O bülten ayrı. Ben hala onu şey yapıyorum. Yani günlük
1: Ezbuda
0: bültenle
1: sunucu
0: araştırmacılık aynı şey değil söyle. Bu şirket raporu ayrı bir olay. Şimdi analistler ya
1: yayında.
0: şöyle bir şey oluştu. Bak bu konu çok önemli. Bunu söyleyeyim. 2 dakika konuşayım bununla ilgili
1: Hadi.
0: izninle. Şimdi bir şirket analistliği kavramı vardı Türkiye'de. Yani analist ne olurdu? Analist giderdi, şirketle görüşürdü,
1: Evet.
0: fabrikasını gezerdi, orayı
1: Evet.
0: incelerdi, onun projeksiyonunu çıkarırdı, ona ilgili rapor yazardı vesaire. Türkiye'de şu anda şirket ziyaret etmemiş analist var. Yani Ya da böyle yatırımcı ilişkileri toplantılarına gidip gelince rapor yazdığını zanneden analistler var. Yani böyle bir tabloya geldi. Gerçek analistleri bak şeyden dışarı yani
1: Tenzih
0: o
1: ediyorsun
0: hakkını
1: onları, evet.
0: aynı onlar emek harcayanlar gidip şirketlerle görüşenler yeri gelin şirketi fiilen fiziken görenler üzerine projeksiyonu çalışanlar vesaire ayrı bir konu. Bir de bilgisayarın başına oturup bilanço bu, gelir tablosu bu, kapta bu var. İşte bir de zaten analiz toplantısına gittiysek daha ne yapalım?

0: ya. Çok
1: Senden
0: önemli
1: başka
0: konularım
1: okuyan
0: var.
1: kaldığını
0: Susar
1: bilmiyorum
0: mısın
1: ama
0: lütfen?
1: günlük bülteni araştırmacılık zanneden bir kesim var. Yani
0: Evet.
1: bu araştırma biriminin işi bile olmamalı. Ya bak, günlük bülten yazmak araştırma biriminin işi değildir. Araştırma birimi günlük bültene sınırlı katkılar sağlar. Ne olur bu? Atıyorum şirketlerle ilgili haberlerin pozitif mi negatif mi etkilediğini, hangi şirketin haberinin önemli olduğunu bir şirket haberleri bölümüne 3 satır bir yazı yazar. Yani 5 satır bir yazı yazar. Araştırmanın görevi budur. Yani bu hani farklı işliyor Türkiye'de. Yani
0: Peki.
1: Türkiye'de ben araştırmanın günlük bülten yazıyor olması bana saçma geliyor açık
0: Haydi
1: söyleyeyim.
0: süremiz bitiyor. Geliyorum o zaman. Akbank'ı sormuş Didi Bey, bankacılık neden düştü demiş. Başka bir izleyicimiz Ahmet Bey de diyor ki bu bankalar neden gitmiyor? Patlayacak denen fonlar uçtu gitti. Biz yatırımcı olduk ama battık. Biz ne yaşıyoruz demiş.
1: Evet, Türkiye'de maalesef öyle bir döngü oldu. İkincisi dediğim
0: Evet.
1: gibi bu MSCI'nin açıklamaları bence dediğim gibi bankalar üzerindeki ana etki oluşturan unsurlardan biri. Neticede yabancının Türkiye'ye bakış açısı,
0: Evet.
1: bu şirketlerin gitmesinin hikayesi de yabancının gelmesi.
0: Evet. Peki Akbank.
1: Yani
0: Akbank
1: orada da
0: dıbıdıp.
1: negatif görünüm var şu anda söyle.
0: Tamam.
1: Yani son 3-4 günlük ya hatta bir hafta 10 günlük harekete baktığımızda ciddi bir baskı var. Yani kısa vadede 72,5 civarı daha önce oluşan bir boşluk vardı. Oranda olacağı seviye oraya yaklaşmış.
0: Evet.
1: Ama onun da altına inerse 72,5'un altında görünüm daha da bozulur.
0: Evet, Fehmi Bey sana sahip çıkmış. Üzeyirler susturulamaz. Üzeyir Bey'i susturamazsınız demiş. Tamam efendim.
1: Daha öyle bir insan evladı gelmedi yeryüzüne.
0: Peki Serdar Bey demiş ki Yasemin unutuyoruz hep. Yüzüklerin Efendisi'nin Semih o demiş. Aa, Yasemin. Serdar Bey bize Hobbit demiş. Tamam, çok da haksız değilsiniz Serdar Bey. Devam ediyorum öyleyse. Var mıydı efendim sizin sorunuz? Serdar Bey'in sorusu yok. Peki. Deva'yı sormuş Metin Bey. Bana da
1: Yüzüklerin
0: Frodo
1: Efendisi değil,
0: demiş.
1: bizim Asya'da mesela Yüzüklerin Efendisi şeyi
0: Hobbit
1: şu ara
0: demiş bize, Hobbit.
1: fenomeni.
0: Ha,
1: Pardon, Yüzüklerin Efendisi değil, o Harry Potter şeyi, pardon, karıştırdım ben.
0: Olsun,
1: Bir
0: hepsi
1: an.
0: aynı kapıya çıkıyor.
1: Hepsi aynı kapıya
0: Hepsi
1: çıkıyor değil mi?
0: fantastik. Hepsinde çocuklar oyun oynuyorlar ve çok sevimliler. Yüzüklerin Efendisicilik, Harry Potter'cılık.
1: Deva'da da ya söyle hangi şirkete baksak yani gerçekten endeksten daha negatif. Yani şu ana kadar baktığımız şirketlerden endeksten daha pozitif olan çıkmadı. Bu çok kötü bir tablo biliyor musun? Yani endeks hani mühendisliğin belki birkaç şirketle endeks tutuluyor bir şey oluyor. Ama hangi şirketi açsan endeksten daha kötü. Yani bu da ciddi negatif gözüküyor. Teknik göstergelerde ciddi yavaşlama var. Zirvelerden dönüş emareleri var. Dünkü kapanış çok kötü. Yani trend burada son oluşan kısa vadeli trend sorgulanır nitelikte. Hatta o ilk son trendin biraz altında bir kapanış var.
0: Şu...
1: Yani şu an görüntü negatif. Yani
0: Peki.
1: yoksa almam bu seviyelerden, varsa da makul bir
0: Evet.
1: stop yani 69,5 olabilir. Bir stop seviyesi belirlemekte fayda var.
0: Şaban Bey Akbank'a sahip çıkmış. Akbank demiş sahipsiz değildir. 5.000'den gittiğini biliyorum. 5.000'den sattım ben onu. 70.000 olmuş. Daha nereye gitmesini bekliyorsunuz? Sizin bu Akbank'tan beklentiniz nedir demiş. Otokar'a geçiyorum. Murat Bey sormuş.
1: Dünyada Türkiye'de enflasyon var. Yani her şey gitti.
0: Ah,
1: Öl
0: peki.
1: gözle bakmak lazım. Şimdi
0: Peki.
1: Otokar da savunma sanayi tarafında aslında ölçek olarak büyük ama fiyatlama açısından çok geride kalan şirketlerden biri. Temel sebebi de Romanya'daki pardon, bu ihalelerle ilgili tazminat haberleri. Yani ben yeterli açıklama alabildiğimiz kanaatinde değilim. Yani bir şey olduğunda haber vereceğiz diyor ama gerçekten o cezalar ödenecek mi? Başka bir çözüm mü var? Nedir, ne değildir, bu ne olacak, ne bitecek? Hani şöyle kelli felli bir açıklamaya ihtiyaç var bence. Yani orası çözülürse otokarda hikaye uzun vadede oluşabilir ama çözülemezse o cezalar büyük rakamlardı söyle. Şu an rakamları tam hatırlamıyorum ama duyduğumuzda hani böyle dilimizi ısırdığımız rakamlar oldu. Piyasayı o baskılıyor. Yani biraz yukarı gider gibi oluyor. Geri ardından pat bir satış geliyor. 3 günde aldığını bir günde veriyor. Yani o açıdan halen risk var. Ama bu Romanya sorunu çözülürse tekrar oturup düşünebilir. Yani çünkü dünyada savunma sanayinin bu kadar depara kalktığı bir dönemde bu kadar kayıp yaşatmış olması enteresan. Yani enteresan demeyeyim, dediğim gibi o cezaların etkisi. O anlaşmalar nasıl imzalandı? O şartlar oraya nasıl kondu? Buna nasıl müsaade
0: Peki.
1: edildi? Ya süreç nasıl bu kadar geciktirildi? Ya da Bununla ilgili nasıl bir aksiyon alındı, yönetimsel bir değişiklik

0: değişiklik olacak mı olmadı mı? Yani birçok konu belki şey hani bir şey olsa hani ilk gideceğim analiz toplantılarından biri bu olur
1: Peki.
0: herhalde. Hani gidip merak ettiğim, dinleyeceğim şeylerden biri burası olur. Araştırmacı olsam da ilk gideceğim şirket burası olur. Yani ne yaptınız ya? Bir anlatın şunu bize de detaylı bir bilelim. Bu şirket burada kalacak mı, gidecek mi diye ilk yapacağım analiz ziyaretlerden biri bu olurdu araştırmacı olsam. İyi ki
1: Burada
0: değilim çok şükür.
1: Kospi efendim %8'lik düşüşünün ardından 20 dakika işlemlere ara verdi. O da yine MSCI'ın radarında olan borsalardan biriydi. Altını çizmiş olalım. Şimdi MSCI'ın istediği düzenlemeler, Edmund Davis sormuş. Diyor ki bazı fonlarda yatırımı olanları mağdur eder mi?
0: Yani o bizim burada nasıl düzenleme yapacağımıza bağlı.
1: Peki.
0: Yani bence piyasadaki sıkışıklık da o. Yani o fonlarla ilgili bir düzenleme yaparsak piyasa ne olur? Şimdi az da olsa bulanık akıyor ama bir su akıyor diyoruz. Ya biri girecek içerideki o adamı çıkartacak suyu bulandıran adamlar işte ve su
1: Evet.
0: çamur akacak. Bir süre ona razı olacağız. Ya da böyle kenardan izlemeye devam edeceğiz. Yani bu bir tercih meselesi. Yani o fıkrayı anlatmıştım herhalde yanlış hatırlamıyorsam sana
1: Evet.
0: da. Yani bu
1: Şimdi
0: bir tercih meselesi. Yani o nedenle ne olacağını zaman yapılacak düzenlemeler görecek. Ama biz maalesef bazı şeylerde işte Türkiye gri listeye alınır çıkmak için ekstra insani çabalar sarf ederiz. Sonra çıktık diye mutlu oluruz. Girmeseydik ya da işte MSCI'den çıkarsın sonra girmek için bu düzenlemeleri yaparsın vesaire. Yani çıkmasaydık yani bazı şeyleri önden yapmak yani göz göre göre hani
1: olmasına
0: olduktan
1: izin
0: sonra
1: vermemek gerekiyor diyorsun.
0: aynen
1: Önlem
0: aynen
1: almak
0: aynen.
1: gerekiyor. Peki
0: Ve
1: Orhan Bey
0: bunun
1: de
0: böyle
1: diyor ki
0: olacağını da tahmin etmek çok zor değildi açıkçası. Yani bir süredir hani MSCI'de hani şirketleri götür tavana MSCI'ye kakala. Yani
1: peki.
0: MSCI'nin de buna uyanmayacağını düşünmek de çok iyimser bir bakış açısıydı. Uyandı.
1: Orhan Bey diyor ki faiz yüksek, dolayısıyla işte finansman erişmek istiyor şirketler. Bu sebepten de işte halka arz olmak istiyor olabilirler. 10 tane şirketi çıkartalım, endeks 8 bine düşer diye kendi mesajını iletmek istemiş kendince. Ben burada bunu söylemek istiyorum demiş.
0: Haklı.
1: ya Mehmet Celal Bey çok alemsiniz. Uzun zamandır yoktu diyor ki. Galaksi Başkanım, buyur Stormtrooper. Bebeğin adı Labubu'nun hısımı olsun. İş başı dinleyicilerinin minibüsü alalım. Fonda şiki şiki bağ bağ
0: Ya
1: çalsın. Bir
0: bizim bebek
1: tane
0: sevimli ya. Labubu'ya
1: hısmı işte.
0: şimdi.
1: Labubu'nun
0: Ha, o
1: hısmı.
0: tamam.
1: Ha. Şiki şiki bağ bağ çalsın. Bir dakika, Labubu da çok sevimli lütfen. Bir tane
0: Evet senin
1: teyze de
0: ya
1: keşke
0: bildiğin.
1: altın 5600'lerdeyken Üzeyir Bey'i dinleseydim 8000'e gidecek diyenleri dinledim çok pişmanım diye anlatsın. Bir maaş ve gıda perakende ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Üzeyir Bey'in emeklerine teşekkürler demiş. Çok güzel
0: Teşekkür
1: hikaye,
0: ederim
1: evet.
0: efendim.
1: Bir teyze de onu
0: Şimdi
1: desin.
0: bir teyzeler de sıraya girsin.
1: Tamam.
0: Şimdi BİMAŞ tarafında şunu söyleyeyim. Şirket dün bir geri alım programı açıkladı. Bu şirketin de düzenli yaptığı işlerden biri. Yani ben BİM'in yönetimine ve iletişimine, piyasa yönetimine ve iletişimine söyle hayranım. Yani bence Türkiye'de bir Koç grubu böyle şey vardır uzun vadeli iletişim tarafında hisseleri BİM'e göre daha belki dalgalı ama bir de iletişim ve hani aksiyon konusunda BİM var. Yani geçmişte ne zaman böyle bir şey olsa belli bir dönem şirketin piyasadan ayrışması, negatifliği vesaire şirket her seferinde çıkıyor. Ben diyor hissemin arkasındayım. Al sana geri alım programı. Ben şirketimi alıyorum diyor. Ucuz görüyorum diyor. Yani şöyle bakıyorsun şirketin değerlemeleri de çok ucuz çarpanlar değil ama büyüme potansiyeline göre şirket diyor ki hayır diyor bu değil diyor ve ben bunu alıyorum. Ve bunu bir defa iki defa değil yani halka arzından beri neredeyse her dönem yaptı. Yani her dönem yaptı. Muazzam başarılı yönetilen bir şirket. Burada yöneticilerini de tebrik ediyorum. Yani kötü eleştirdiğimiz kadar iyiyi de övmemiz lazım. Yani bunun bir şeyle alakası yok. Yani biz BİM'in ürünlerinin kalitesi vesairesini şey yapmıyorum ama şirket yönetimi, orası benim uzmanlık alanım olmadığı için bu arada yanlış anlaşılmasın.
1: Evet.
0: Ama şirket yönetimi ve yatırımcı tarafına bakış açıları muazzam. Bence borsanın işte şeyi bu. Hani
1: Peki.
0: en tepede ne ödül verirsin? Altın mi oluyor en tepedeki ödül?
1: Evet.
0: Altın şeyini, madalyayı
1: Altın
0: bunlara
1: madalya.
0: takarsın.
1: Altın
0: Şimdi
1: kupa.
0: de geri
1: Tamam.
0: alım programı başladı. Dün bunun etkisini gördük. Yani haberi gelince hızlı bir yükseliş gördük. Devamı da gelir muhtemelen. Yani muhtemelen daha önceki zirvelere yönelik bir hareket görebiliriz. Kaldı ki bir de piyasanın genel anlamda sıkıntı
1: Süremiz
0: yaşadığı
1: bitti.
0: dönemlerde,
1: 18.412 soru kaldı.
0: Piyasanın sıkıntılı olduğu dönemlerde de defansif özelliği nedeniyle fonların da tercih ettiği bir şirket oluyor Süheyla. Piyasa gidemiyorsa NATO zirvesi etkisiyle vesaire de gidemediği bir yerde BİM'e de ilgi artar tekrar. Hem bu
1: Tamam.
0: geri alım hem piyasa defansif olması hikaye oluşturur burada.
1: Şimdi hemen Süheyla YS hesabında Twitter'da efendim link var, eğer oraya gelirseniz 5 dakika, sadece 5 dakika kalacağız. Yes mi no mu? Bu kadar konuşturmayacağım üzeri. Daha fazla lafı ağzına tıkacağım. Gelmek isteyenler hisselerinizi soracağım. Sizi bekliyoruz. Gelemiyorsanız eğer inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Verimli bir gün olsun. Sakin, huzurlu bir gün olsun. O kadar tatlı tatlı atışıyorsunuz ki ikinize de hak verisim geliyor demiş Çağatay Bey. Ve o kadar nazik konuşuyorsunuz ki birbirinizle demiş. Olması gereken bu. Hatta bence bazen şey bile yapıyoruz. Çok arkadaş olduğumuz da anlaşılıyor üzerine.
0: Bu bir maharet değil yani.
1: Evet, bu olması gereken efendim. Her yerde duymanız gereken, görmeniz gereken bu. Bu olması gereken, asgarideki bu.
0: Ama
1: Çok
0: reyting
1: teşekkür ederim.
0: yapması için bir gün saç başa gelsem bir
1: Saç
0: kavga
1: başa
0: mı
1: mı?
0: etsek acaba? Diye gelin saç başa böyle.
1: Duymamış olayım.
0: Enişte duymasın gerçi, pardon.
1: Gidiyoruz efendim. Gelmek isteyenleri Twitter'da Süheyla YS hesabına bekliyoruz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB eSolutions iş başını sundu.
3: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: vakıf katılım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz BES'li olabilir. Ama her BES Allianz BES olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen BES Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes Allianz'dır.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam

0: yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Toyota.com.tr'de vakıf katılım.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Reklam.

0: Sabah raporundan herkese iyi sabahlar. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Bilgi Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Ege Yazgan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk yayına.
0: Şimdi neler var diye bakacak olursak gündemimizde bugün Asya piyasalarında satışların çok ön planda olduğunu görüyoruz. Zaten uzunca bir süredir çip üreticilerinin üzerinde baskı oluştuğunu takip ediyorduk. Bugün gelen Samsung bilançosu piyasalar için beklentilerden bir tanesiydi ve Samsung'un bilançosu aslında kârı 19 katına çıkmış olmasına rağmen piyasaların beklentisini karşılamadı. Özellikle önümüzdeki döneme ilişkin veriler rehberlikte de yapay zeka için çip talebinin bir miktar daha karşılanmasında güçlük yaşanabileceği varsayımıyla beraber bugün Samsung hisselerinde çok sert satış var. Samsung satılırken dünyanın geri kalanında da bayağı ciddi etki üretiyor. Bugün şu anda baktığımızda KOSPI endeksini %8 civarında aşağıda görüyoruz. Aynı zamanda Nikkei endeksini %2 civarında aşağıda görüyoruz. Shanghai Composite endeksinde Shenzhen 300'de %1'in üzerinde kayıplar var. Keza yine Amerikan vadeleri içinde tablo bundan çok uzağa düşmüyor gibi görünüyor. Dolayısıyla negatif başlangıç gün için şu anda ana temaya dönüşmüş durumda. Çok uzun süredir şişen değerlemelerin bir noktadan sonra biraz daha normalleşmesi. Bir tarafıyla da dönüp baktığımızda bu çipçilerin bundan sonraki performansı açısından önemli konulardan bir tanesi Hynix'in ADR'larının Amerika'da işlem görmeye başlayacak olması, orada da yatırımcılara açılacak olması. Dolayısıyla dönemsel olarak biraz da bu açıdan riskli bir ortama denk düştü gibi görünüyor. Nasdaq vadeleri %1.2 kadar aşağıda, S&P 500 vadelerini %0.3 kadar yine aşağıda görmeye devam ediyoruz. Amerikan tahvil faizleri Asya piyasasında %4.5'a biraz daha yaklaşıyor. Diğer yandan yine Euro dolar çaprazında da 1.1434'lere doğru bir gidişat söz konusu oldu. Bugün itibariyle dün başlamış olan basın toplantısıyla NATO zirvesini içeride takip edeceğiz. Özellikle Trump'ın gelişiyle birlikte tablo nereye evrilecek? Savunma harcamaları konusundaki bundan sonrasına dönük taahhütler nasıl şekillenecek? Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak yaşanan gelişmeler önemli. Ukrayna'nın yapmış olduğu işgal altındaki bölgelerde enerji altyapısına dönük saldırıların ardından Rusya'nın da bugün başta Kiev olmak üzere birçok bölgeye saldırı yaptığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bunlar biraz NATO zirvesi öncesinde tarafların kendi safını netleştirmek açısından daha elini yüksekten müzakereye doğru yönlendirmek açısından da önem taşıyacak gibi görünüyor. Bir taraftan Almanya mesela kendi savunma harcamalarını önümüzdeki döneme ilişkin artırma taahhüdünde bulunurken kabaca 50 milyar euro civarında Ukrayna'ya bu anlamda destek vermeye dair bir plan da açıkladı. Bütün bunları piyasa açısından önemli görmeye devam ediyoruz. İçeride ise yine enflasyon verisinin ardından Merkez Bankası'nın açıklamalarını gördük dün itibariyle. Özellikle burada önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon beklentilerinde ön plana çıkacak unsurlar belirleyici ve önemli. Bundan sonraki döneme dönük fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemler üzerinden gelecek ekstra etkiyi, katkıyı izlemeye devam ediyoruz. Burada sağlık uygulama tebliğinde yapılan yükselişin ardından fiyat artışının ardından şu an itibariyle sadece gelecek ay enflasyonda bir 0.2 puan kadar etki görünüyor. Dolayısıyla tüm bunların üzerinde bir miktar konuşup değerlendirme yapmaya çalışacağız Ege Hocam'la beraber. Hocam önce istersen biraz iç piyasayı konuşarak başlayalım. Daha sonrasında yurt dışındaki gündeme de döneriz NATO ile beraber. Biz geçtiğimiz hafta enflasyon verisini gördük. Enflasyon verisi %1'in altında ama çekirdek göstergeler yüksek kalmaya devam ediyor. Ana eğilimde savaşla birlikte başlamış olan nispi yükselişin şu an itibariyle nereye evrileceğini görmeye çalışıyoruz. Banka genel müdürlerinden ya da bankalardan, uluslararası kurumlardan gelen tahminlere ve öngörülere baktığımızda da 29-31 arasında bir enflasyonla yılı kapatma beklentisi ön plana çıkmış gibi görünüyor. Ne dersin, nasıl değerlendirirsin özellikle şu anda enflasyonda geldiğimiz bu noktayı?
1: Evet, şimdi beklenti dahilinde bir enflasyon verisiyle karşılaştık. Ancak şuna bakıyoruz tabii. Orada hizmet kalemleri özellikle hepimizin takip ettiği hani o ana problem, çünkü oradaki katılım kırılıp kırılmadığına dair hani daha bir orada bir işaret, istediğimiz gibi bir işareti görebilmiş değiliz. Ama bazı yavaş

0: Zaman göstergeleri var ekonomiyle ilgili, kredi kartlarında var. O kredi kartı verileri bir harcamalarda bir yavaşlama olduğunu işaret ediyor. Otomobil satışları, beyaz eşya satışları vesaire, bunların hepsi bir yavaşlama işareti görülüyor. Şimdi bunu bir an aslında altının değerindeki düşüşüyle birlikte servet etkisine de bağlayabiliriz. Yani Merkez Bankası daha önceden bu tespiti yapmıştı. Enflasyonun yükselişiyle beraber olarak altın fiyatlarındaki bu düşüşe paralel olarak aynı şekilde aynı servet etkisini bu sefer talebi yavaşlattığına dair bir eğilim olabilir. Bu da enflasyonu tabii enflasyonu talep üzerinden, özellikle de hizmet enflasyonunu biraz kontrol altına almak için önümüzdeki dönemde yardımcı olabilir. Petrol fiyatları keza düşecek ama Eşel Mobil nasıl petrol fiyatlarındaki yükselişi frenlediyse, aynı şekilde bu sefer aşağı düşüşte de istenildiği kadar petrol fiyatlarının etkisi olmayacak. Vergi birikimi üzerinde kalacağı için. Dış cephede gördüğümüz döviz tarafı kontrol altında tutulduğu kesin ama dış açıkta bir olumsuz gidişatı görüyoruz. Oradan belki cari işlemler dengesi üzerinden oluşacak olan baskı Merkez Bankası'nın elini zorlamaz ama en azından bu da tabii ki piyasa oyuncuları açısından izlenilen bir gösterge. Biraz döviz tarafında da Merkez Bankası'nın istenildiği kadar rahat hareket etmekte zorlanabileceğine dair böyle çelişik göstergeler var. Ama genel olarak baktığımız zaman önümüzdeki dönem enflasyonu düşürebilmek için hem talep göstergeleri açısından hem de petrol fiyatları açısından, bir de enerjiyi de bu işin içine katalım. Hidroelektrik enerjisinde ciddi bir artış olduğunu biliyoruz Türkiye'de, özellikle de yağışlarla birlikte. Enerji fiyatlarının da belki de bu da cari işlemler açığını aşağıya doğru biraz çekecek, turizm de düzelecek. Yani enflasyon açısından olumlu bir döneme giriyoruz, bir fırsat penceresi var. Ama sen de bahsettin, şimdi yönlendirilen fiyatların etkisini göreceğiz önümüzdeki ayda. Yani 1,5 gibi bir enflasyon beklentisi oluşmaya başladı. 2'ye doğru beklentiler çıkıyor. Neden? Bu tam olarak bu yönlendirilen fiyatlar üzerindeki etkisini, ama bunu da tam ölçemiyoruz. Biraz önce sağlık konusunda gelecek olan düzenlemenin 0,2 olduğunu bahsettim.
1: 0,22 evet.
0: 0,22 evet. Şimdi diğerleriyle beraber de etkiler 0,3'e hatta çok daha da yüksek tahminler var. Burayı tam göremiyoruz. Yani buradan bir etki gelecek. Herhalde 0,5'ler civarında bir etki bekleniyor. Böyle bir etkiyi göreceğiz. O zaman da Temmuz enflasyonunda işte karşı karşıya kalacağımız rakam 1,5'lara yakın bir rakam olabilir. Bu da tabii bu dediğim pencerenin ilk ayında aslında tekrar bir enflasyonda bir yükseliş görmüş olacağız. Ama yıllık enflasyon yine düşmeye az da olsa devam edecek. Çünkü geçen yıl 2'nin üzerindeydi galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Enflasyon. Dolayısıyla yıllık enflasyonda bir düşmeye olacaktır. Ben genel olarak enflasyonda aslında bir böyle bir olumlu bir dönem olduğu kanaatindeyim. Turizmin de etkisi güçlü olursa, enerji faturasını da dediğim gibi düşürebilirsek, petrol fiyatlarının etkisi her ne kadar Eşel Mobil'in kademeli geri çekilmesi söz konusu. Bütün bunları üzerine koyduğunuz zaman bir 28'lere yaklaşan bir enflasyon tahmininin ben makul olacağını düşünüyorum. Ama 30 da şaşırtıcı bir rakam olmayacak. Burada belirleyici olan aslında talebin ne kadar düştüğü ve hizmet enflasyonundaki katılın ne kadar kırıldığı olacak.
1: Şimdi
0: belki
1: tabii geçen sene önümüzdeki 3 ayın enflasyonu üzerinden bakarsak sepetten neler çıkacak, hatta 4 aylık bakalım buna. Temmuz ayında 2,06.
0: Evet.
1: Ağustos'ta 2,04.
0: Evet.
1: Eylül 3,23.
0: Evet.
1: Ekim 2,55.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani evet, böyle baktığımızda önümüzdeki 4 ay geçen evet, senenin normal evet, koşullarda baz etkisinin evet, bu seneyi evet, daha olumlu etkileyebileceği kesin, bir süreç. Kesin. Fakat tabii biz bu süre zarfında ne kadar aşağıda kalacağız enflasyonist anlamda, bu önemli ve belirleyici olacak gibi görünüyor. İşte mesela petrol fiyatının aşağı gelişinden bahsettin hocam ama Bugün işte İran'ın iki tane yine petrol tankerine ateş açtığına dair bir haber var. Bu mesela petrol fiyatlarında çok yükseliş getirmiyor ama %1'e yaklaşıyor şu anda. Yeniden 72,5 doların üzerine doğru götürüyor. Yani böyle bir 65-68 dolarlar civarında 3. çeyrek fiyatlaması var petrolde. Buralara gelirse bizim için çok olumlu. Oralara biraz direniyor gibi görünüyor şu anda petrol fiyatı. Ama sonuçta petrol sadece bileşenlerden biri. Hani mal akışı normalleştiğinde, ham madde fiyatları biraz normalleştiğinde bizim için daha olumlu olabilir. Dönemsel arz kısıtları nedeniyle örneğin bu sabah yine çok ciddi yükselmiş olan alüminyum gibi ürünler var. Hani artık biraz daha dönemsellikten ve konjonktür koşullarının topyekün herkesi ve her ürünü etkilediği ortamdan biraz daha mal ve ürün bazında fiyatlama dengesine doğru dönmeye başladık gibi görünüyor. Oralarda da işler süt liman değil ama en azından önümüzde bir fırsat penceresi var gibi var. Eğer değerlendirebilirsek.
0: Var, kesinlikle bence var. Yani bütün bunlar üst üste koyduğunuz zaman işte gerçekten talep de yavaşlıyorsa, yavaşlamaya da devam ederse bunu biraz göreceğiz. Şimdi altının servet etkisi olabilir. O etki devam da edecek. Ama şu da var. Şimdi savaşın da yaratmış olduğu bir psikolojik etki vardı talep üzerinde. Onu da kaçırmayalım. Sadece altına bağlamakta belki biraz yanılırız. Yani savaşla birlikte de biraz harcamalar kısıldı. Şimdi savaşın da ortaya kalkmasında yani kalktı mı kalkmadı mı o da tam belli olmuyor maalesef
1: ama
0: de.
1: Ama daha iyi durumda olduğumuz
0: evet,
1: daha aşikar yani.
0: Kesin tabii. O biraz daha psikolojiyi olumluya doğru çevirip biraz harcama etkisini arttırabilir. Yani yılın ilk çeyreğinde gördüğümüz bu harcama daralmasını yılın ikinci çeyreğinde göremeyebiliriz. Buradan bir bizi zorlayacak bir şey olabilir.
1: Ama söylediğini desteklemek için şunu söyleyeyim. Mesela Bloomberg HT tüketici güven endeksine baktığımız zaman orada özellikle Mayıs ayında artık bu anlaşma biraz daha netleştikten ve belirginleştikten sonra ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz.
0: Doğru.
1: Yani böyle bayağı bir toparlama var. Tüketim eğilim endeksinde savaşın o biraz daha Mayıs ayı itibariyle aşağıya geldikten sonra şimdi orada bir takım toparlamalar daha görüyoruz. Tüketici beklenti endeksinde de geleceğe dönük harcama eğilimlerinde de nispi bir toparlanma var gibi duruyordu. Yani ama bu daha önceden olduğu gibi gürül gürül yani endeks değeri üzerinden söyleyeyim tüketim eğiliminde mesela 71'den 73,5'a gelmiş endeks. Fakat mesela bu savaş öncesinde Ekim, Kasım, Aralık'ta baktığımızda neredeymiş? 87, 89, 85 buralardaymış. Dolayısıyla şimdi baktığımızda bir toparlama var dipten ama bu çok kuvvetli değil. Yani servet etkisi dediğin kısım koşulların güçleştiğine dair unsurlar sanki burada savaşın bitişinden biraz daha belirgin etkileyici olmuş gibi yorumlanabilir. Biraz prematüre bir yorum da olabilir ama biraz daha trendini izleyip görmek lazım.
0: Evet, görmek lazım ama bir şans penceresi olduğu açık. Yani arz tarafında, arz koşullarında bir iyileşme olduğu açık. Yani ama talep tarafı da bunu destekleyecek bir miktar. Enflasyonda bir parça iyileşmeyi görebiliriz ama dediğim gibi burada yönlendirilen fiyatlar mesela şu anda olmasaydı belki Temmuz enflasyonu biraz daha destekleyici olurdu. Temmuz enflasyonu işte 2'nin altında kalırsa 1,5'lar düzeyinde kalırsa aslında bence iyi bir rakam olur.
1: İyi giden gıdaya rağmen eksi enflasyon gördük biz bu aylarda onu göremiyoruz.
0: Evet. Doğru söylüyorsun. Yani gıda mesela bir tur daha yapabilir bu ay. Ona rağmen enflasyon yine işte birilerinin üzerinde kalabilir maalesef. Orada evet.
1: Ya işte bu konjonktürü bozduktan ve enflasyonu belirli bir seviyenin üzerinde uzunca bir süre tuttuktan sonra mallarda, hizmetlerde fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemlerde ücret artışları yani buralardaki zamlar daimi ve kalıcı hale geldi. Yani o yüzden şimdi 6 ayda bir biz çok görmüyorduk bunların etkisini.
0: Doğru.
1: Hani enflasyonu tek hanede gördüğümüz dönemlerde. Doğru. Ama şimdi iş buralara geldikten sonra 6 ayda bir aynı şeyin sıkıntısını yaşıyoruz. Bu sağlık uygulamaları tebliğinin etkisini biz geçen sene de gördük. Orada biraz daha hazırlıksız yakalanılmıştı. Şimdi Merkez Bankası bakıyor görüyor diyor ki işte hani 0,22 puan gelecekse ayki enflasyonu yukarıya itecek. O fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemler yaşam maliyetini yükselten, aynı zamanda enflasyonu da yukarı iten, devlet yapıyorsa ben de yapıyorum dedirten
0: şeyler,
1: zamlar. Çok, çok onun için doğru. Bir sinyal etkisi de var. Onu nasıl yönetebiliriz?
0: Yani beklentiyi bozuyor doğal olarak. Yani beklentinin burada zaten hizmet fiyatını da belirleyen taraf orası. Tam dediğin gibi işte nasıl

0: yönetebiliriz. İşte bunları belki biraz daha bir geciktirseydik, geciktirmek mümkün müydü değil miydi onu da bilmiyorum ama geciktirebilirdik belki de. Yani maliye politikası tarafındaki endişeyi de anlıyorum ama işte burada maliye ve para politikası öncelik nerede konusu gündeme geliyor. Önceliği enflasyonu alalım. Böyle bir iyi bir dalga yakalamışken bunları biraz daha erteleyelim belki diyebilirdik diye düşünüyorum doğrusu. Deseydik hatta iyi olurdu düşüncesindeyim doğru.
1: Ya tabii orada da kamu maliyesi bu sefer işin içerisine giriyor. Oradaki denge işin içerisine giriyor. Evet. Maliye tarafı nasıl buluyorsun hocam?
0: Gayet güzel buluyorum ama yani hani şimdi şu savaşa rağmen bence gayet iyi gitti. İşte şimdi savaş tabii bir parça orada açılmaya sebep olduğu için Eşelmobil vesaire herhalde maliye tarafı bir an evvel bunları toparlayacak bir fırsat bulmuşken bunu yapayım istedi. O da enflasyonist oluyor.
1: Peki hocam.
0: Ama tersi de ama senin demek istediğin o da doğru. Yani bunu finanse etmeye devam etseydik bu sefer oradaki tarafta
1: o zamanki hassasiyet
0: gündeme gelecekti. O da doğru tabii ki. Yani maalesef bu böyle. Evet.
1: Peki dün Goldman Sachs'ın bir tane raporu vardı. Rapor diyor ki Türkiye için enflasyon problemi evet ama ödemeler dengesindeki açığın büyümesi, cari açığın büyümesi daha büyük problem. Evet. Dolayısıyla biz daha ciddi bir risk olarak görüyoruz.
2: Doğru.
1: O tarafta bir risk görüyor musun diye sorayım. Çünkü savaş uzun süredir daha dengeli giden cari açığı bir miktar yukarı itti. Piyasanın beklediği kadar da kötü olmadı bu arada cari açık. Yani piyasa 60 milyar dolarların biraz daha üzerine giden, hatta 65'lere doğru giden bir cari açık bekliyordu. İş çözülüp petrol fiyatı sert aşağıya gelince oradaki beklenti biraz daha normalleşti. Hani 52-54 milyar dolarlar civarına yıllık bazda geldi. Ekonomi de büyümeye devam ettiği için bunun oransal olarak sürdürülebilirliği ayrı bir tartışma konusu. Ama tabii net döviz pozisyonu üzerinden bunun yönetilmesi ayrı bir konu. Ne dersin?
0: Şimdi Merkez Bankası'nın yani rezervlerinin bunu yönetmeye yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani Merkez Bankası burada bu kur politikasını devam ettirmek konusunda kısa dönemde burada bir problemle karşılaşmayacaktır. Yani oran olarak tabii bakıyoruz biz çok eskilere gidersek böyle dokuzlar gibi, %9'lar gibi gayri safi milli hasılanın cari açıklar görmüştük. Ama o zaman o rakam 70 milyar dolardı. Çünkü milli gelir o zamanlarda 800 milyar dolar civarında bir de. Şimdi 1.6 trilyon dolara yaklaşan bir milli gelir olduğu için 50 milyar dolar onun içinde oran olarak öyle problemli bir oran gibi görünmüyor. Ama bozulmaya başladı açık. Ben düzeleceğini düşünüyorum. Neden düzeleceğini düşünüyorum derseniz bir enerji tarafında biraz faturayı azaltacak gelişmeler oldu elektrik enerjisi tarafında. İkincisi petrol tarafındaki hala umutluyum. Oradan enerji faturasını aşağıya doğru çekecek gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Eğer talebi biraz zayıflatabilirsek yani ithalat talebini biraz zayıflatabilirsek burada ve turizm gelirleri de tekrar devreye girerse ben cari açın şu anda önümüzde bu ay özellikle Haziran'da gördüğümüz rakam dış ticaret dengesi açısından biraz moral bozucuydu doğrusu. Onun geriye doğru döneceğini düşünüyorum. Savaştan neden etkilenmelik? İşte şöyle yorumlar da yapılıyor. Ne kadar bu tam doğru ondan emin olamıyorum. İşte yine tedarik zincirlerinin savaşla birlikte bozulması nedeniyle Türkiye bundan pozitif faydalandı. Şimdi o fayda ortadan kalkınca tekrar cari açık problemi kendisini göstermeye başladı. Ama bütün bu dediğim turizm gelir taraflarında ve enerji tarafındaki faturayı azaltıcı gelişmelerle birlikte ben yönetilebilir bir cari açıkla oran olarak da baktığınız zaman Türkiye gayri safi milli hasılasının içerisinde çok yönetilebilir bir düzeylerde olduğunu düşünüyorum. Ama biraz rakamlar yükselmeye başladığı zaman hemen tabii ki burası yönetilebilecek mi vesaire gibi kaygılar ortaya çıkıyor. Şimdi önemsiz olduğunu da söylemiyorum. Yani rezervleriniz ne kadar yüksek olursa olsun sizin cari işlemler dengeniz önemli bir rakam. Ama ben bunun yani kısa dönemde yönetilebilir olduğunu düşünüyorum. Uzun dönemde bu kur politikası tabii ki bu sonsuza kadar böyle devam edemeyeceği de açık yani onu konuşmaya gerek yok. Zaten Merkez Bankası da bunu biliyor. Ama bu yılın sonuna kadar ben bir problemle karşılaşacağımızı düşünmüyorum açıkçası. olumluya da gideceğimizi düşünüyorum doğrusu.
1: Peki hocam, tabii burada dış finansman koşulları da önemli ve belirleyici. Yabancı yatırımcı ilgisi de önemli ve belirleyici. Türkiye'ye çok sıklıkla son dönemde yabancı yatırımcı geliyor. Gelen yabancı yatırımcıların önemli bir kısmı carry trade için geliyor ve bunu çok net olarak görüyoruz. Aslında birkaç tane farklı yerden geldiğini de söyleyebiliriz. Özellikle tabii swap tarafı, gecelik olarak özellikle swap tarafı bu piyasaya yabancıların girişi için en çok tercih ettikleri yer. Overnight geliyorlar, gecelik olarak bir pozisyonlanmaya giriyorlar ve bu aslında konjonktürün iyi gittiği ortamda, kurun da yönetildiği ortamda çok iyi bir getiri imkanı tanıyor. Aslında bir haftalık ve bir ay öncesine dönük swap getiri eğrisinin şu alttaki çubuklar çok net olarak bunu gösteriyor. Ne kadar aşağıya geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Burası savaş ortamı iyileştiğinde çok net bir şekilde bizi aşağı doğru taşıdı. Hatta burada işte gecelik swaplar 24-25'lere kadar gevşedi. Haftalıklar 27'lere, aylıklar işte 30'lar civarında, 31'lerin altına doğru geriledi. Şimdi burası geriye çekilince bu sefer yatırımcıların özellikle Türk bankalarının ihraç ettiği bonolara getiri daha yüksek olduğu için biraz daha o taraflara doğru ilgi göstermeye başladığını, bankaların yapacağı ihraçlara bir miktar ilgi oluşabileceğini anlıyoruz. Dolayısıyla biraz bu tarafı önümüzdeki hafta itibariyle takip etmek gerekecek gibi görünüyor. Tamam. Ama daha da önemlisi hocam, yabancının hani bir kısmı buralardan bu durasyon riskini alıyor ama çok önemli bir kısmı hiç vade riski almadan ya overnight repoyla, gecelik repoyla girmeyi tercih ediyor veya vade riskini mümkün olduğunca az taşıyan, mümkünse hiç taşımamaya çalışan yatırım fonlarına, para piyasası fonlarına girerek bu süreci yönetmeye çalışıyor ki bileşik faizden faydalanabilsinler. Şimdi gelmesi iyi mi? İyi. Ama bu kadar kısa vadeli gelmesi, yani aşırı kısa vade gelmesi iyi mi? Onu tartmak lazım. Swap eğrisi çökünce getiriyi bulduğu yer orası olduğu için o tarafa geliyor. Orada getiri çöktüğünde ne olacak, bir ona bakmak gerekir. Bir de bunun üstüne şunu da ekleyebiliriz. Burada vade riski almaya yatırımcıyı nasıl ikna edeceğiz?
0: Evet, yani bu tabii sadece onlar için değil, yabancılar için değil, aynı zamanda bizim yerli yatırımcılar da fonlara doğru kaydı. Orada da aynı problem var. Yani vadeli de olduğu zaman aynı zamanda hiç olmazsa birkaç günlük bir vade bozma süreci vardı. Yani şöyle demek istiyorum, yani birdenbire aniden bir dönüş, dolara dönüş olmaz. Şu anda öyle bir şey görmüyoruz ama yani bir ani şokta orada yerli yatırımcı için de vade riski taşıyoruz. Yani çünkü onlar da kısa vadeliye ve yatırım fonlarına doğru döndüler. Şimdi yabancı yatırımcı için de aynı şey söz konusu. Nasıl ikna edeceğiz derseniz, tabii ki enflasyonu düşürmemiz lazım ve ona paralel olarak daha istikrarlı bir ortam sunuyor olmamız lazım. Ama ben sen daha iyi takip ediyorsundur. Yani yabancı yatırımcı raporlarında, yani bazı ufak tefek şeyler olmasına rağmen genel olarak Türkiye'nin bir değerlendirilmesinde bir olumluya doğru gidiş olduğu kanaatindeyim. Yani sonuçta
1: hocam biraz şununla da alakalı. Yani şimdi dolar çok değer kazandığı için bu sefer şöyle bir tablo var. Carry trade'de dayanak varlık olan değer, dolar değer kazanmaya başladığında biraz alternatif paralara doğru yönelim oluyor. Yani nereye gidiyorlar? Mesela Japon yeni şu anda üzerinde short pozisyonlanması en yüksek hale gelmiş para birimi. Ne yapsalar tutamıyorlar Japon yenini. Bu sabah baktığımda 161.84 görüyorum. Dolayısıyla hani orası değer kaybetmeye devam ediyor. Bir, Japon yeniyle fonluyorlar. İki, mesela Kanada dolarıyla fonlamaya çalışıyorlar. Yeri geliyor Avustralya dolarıyla fonlamaya çalışıyorlar. Ama carry trade'in gürül gürül akmasını sağlayacak bir uluslararası ortam da pek yok. Yani anlıyorum, o durasyon riskini taşımak anlıyorum için. Anlıyorum. Ama birazı bizden, birazı konjonktür olarak dışarıdan da kaynaklanıyor. Bir de sonuç itibariyle sattığım para birimi dolarsa mesela, doların verdiği faiz artık yüksek. Japon yenini satıyorlar çünkü daha fazla faiz beklentisi var orada. Sıfırlardan geldi oradaki faiz. İşte 2,5'ların üstüne 2,70'lere doğru Japonya'da mesela. Evet. Buna rağmen satış görülüyor. Yani global faiz ortamı zaten bir miktar yukarı kayışı beraberinde getiriyor. O yüzden de durasyon riskini aldırmak bu konjonktürde çok kolay da olmayabiliyor.
0: Olabilir, doğrudur, haklısın. Yani burada ne yapılabilir doğrusu Yani ancak daha istikrarlı bir yapıya doğru gitmemiz gerekiyor. Ama burada tabii Merkez Bankası'nın politikasına da geleceğiz doğal olarak. Tabii ki burada verdiğimiz faiz de son derece önemli. Belki konjonktür bu şekilde biraz daha zorluyorsa bizi daha yüksek faiz vermeye devam etmek zorundayız. Yani bu politikayı devam ettirebilmek için. Çünkü politikanın ana bel kemiği kuru istikrarlı tutmak. Bu çok açık. Yani Merkez Bankası burada çok açık. Buradan geri de çekilmeyeceği çok açık. Dolayısıyla yüksek faiz kur açısından baktığınız zaman şu anda öyle kolay kolay geri çekilebileceğimiz bir yer gibi gözükmüyor. Yavaş yavaş tedrici olarak çekileceğiz. Enflasyonda da belli bir düşüş görmemiz lazım. O nedenden dolayı zaten bir parça burayı önceliklendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Yani kamu maliyesinden ziyade. Yani orada biraz bozulmayı göz önüne alıp burada yönlendirilen fiyatlarla vesairelerle yapılabilecek olan müdahalelerin gelir, vergi geliri ya da işte yani maliyeye gelir olarak olan tarafını biraz göz ardı edip buraya doğru yönlenmemiz gerekirdi diye düşünüyorum doğrusu. Çünkü enflasyonda hızlı bir başarıya ihtiyacımız var faizleri aşağıya doğru çekebilmek için.
1: Peki hocam da yok. O hızlı başarıyı elde edebilecek kadar konjonktür de müsaade ediyor mu? İçeride siyasi riskler çok tartışmalı. Orası çok enerji yiyor. Dışarıya dönüp baktığın zaman dışarıda işte jeopolitik imkanlar da çok fazla müsaade etmiyor. Yani sonuçta hızlı başarıya ulaştırabilecek bir formül var mı? Bir de programın ömrü kısaldı. Yani ömrü kısaldıdan kastım. Yani eğer 2028'in ortasında seçim varsa, zamanında yapılacaksa, hani pek de bir şey kalmadı böyle. Hani 18-20 ay gibi bir vakti var bu programın. Eğer devam etmeyecekse ileride, edecekse de ya da etmeyecekse de.
0: Evet ama yani işte yani sonuçta bizim başarıdan da kastettiğim hani enflasyonları 20'nin altına da çekmek bile değil. Yani bu yıl bir 25'lere doğru biraz getirebilseydik enflasyonu yılın sonunda, hani o zaman başarılı bir performansı görmüş olurduk. Ama bu koşullara rağmen biz yine 27-28'lerde bir enflasyonu bu sene görebilirsek sene sonunda, bu bir parça piyasayı rahatlatıcı bir şey olacaktır. Yani Merkez Bankası da faizleri belki o zaman yıl sonuna doğru, politika faizinden bahsediyorum tabii ki, fonlama faizini ben 37'ye doğru yavaş yavaş getirmeye çalışacaktır diye düşünüyorum Merkez Bankası ve normal fonlamaya doğru gidecektir. Ama yine de acele etmeyecek Merkez Bankası bence burada. Çok temkinli gidecek. Evet, konjonktür ne kadar ona yardım eder onu göremiyoruz. Ama olumlu, yani en azından enerji tarafında, petrol tarafında ve talep tarafında olumlu diyebileceğimiz göstergeler var. Ona yardımcı olabilecek göstergeler var.
1: Yani peki, bir virgül koyayım. Tamam. Kısa bir araya gideyim. Kaldığımız yerden devam edelim sonrasında.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, NATO zirvesi başladı. Dolayısıyla biraz buradan gelecek olan haber akışının potansiyel etkileri üzerine de değerlendirme almak isteriz. Trump dedi ki Erdoğan'ın ricası ve isteği üzerine onu kırmamak için geldim. Bir başkası olsa gitmeyebilirdim. Dolayısıyla Türkiye'ye geldiğinde de vermesi beklenen çeşitli mesajlar var. Bunların içerisinde bir tanesi F-35 programına Türkiye'nin geri dönebilmesi meselesi. Aynı zamanda yine işte bu uçak modernizasyon projelerinde, Türkiye'ye uçak motoru satışlarında yapılabilecek olan çeşitli anlaşmaların önünün açılabilmesi. Yani dolayısıyla aslında Amerika-Türkiye ilişkileri lider diplomasisi anlamında oldukça iyi gidiyor. Belki son yıllarda hiç gitmediği kadar iyi gidiyor. Dolayısıyla bunun bir yansımasını görebilir miyiz? Bir de orta uzun vadeli olarak bir bunun makroekonomik çerçeve ya da finansal yatırımcı perspektifiyle değerlendirdiğimizde çıktısı olma olasılığı var mıdır? Ne dersin?
1: Yani şey bekliyorum doğrusu. Tabii buradan çıkacak olan mesajların Türkiye'de biraz önce konuştuğumuz sermaye girişleri açısından olumlu bir hava yaratması beklenilir ama
0: ya mesela Halk Bankası davasının cezası sonlanmış şimdi, olması falan gibi şeyler işte, tabii. O ilişkinin çıktısı sonuç tabii, itibariyle.
1: Mesela böyle bir şey, yani onun da devamı mesela böyle bir şekilde gelecek olursa, ama sadece F-35'lerin yeterli olacak kanaatinde değilim burada. Daha da fazla bir şeylerin çıkması lazım burada. Finansal piyasalar açısından biraz önce konuştuğumuz dürasyon riskini almaya yabancıyı yönlendirecek bir tarzda daha böyle bir şey çıkar mı diye ben beklenti içerisindeyim doğrusu. Çünkü piyasa şu anda zaten bu F-35 konusunu orası sanki garanti gibi bakıyor. Ama yani Türkiye'nin tabii ki şu anda bu NATO zirvesiyle beraber bir profilinde bir yükselme var ve olacak ve de bu da devam edecek. Şimdi biraz da orta vadede şanslarımız daha yüksek. Çünkü aslında baktığınız zaman savaş sonrasında şu da var. Bir, artık Hürmüz Boğazı'nın bütün dünya ticaretinin bir tek Hürmüz Boğazı'na dayanılmayacağı da o meydana çıkmış durumda. Tabii ki bu tekrar yeniden enerji ticaret yollarının şekillenmesinde Türkiye'nin bir rol alacağı da aşikar. Bunlar Türkiye'nin orta vadede gerçekten hem Türkiye'ye olacak olan ticaret akımlarının, bu dış ticaret dengesinin de iyileşmesine sebep olabilecek olan bir şey. Diğer yandan şunu da görüyorum, bilmiyorum katılır mısın? Yani bir parça evet, çok sanayi tarafında çok yakınıyoruz. Sanayinin gerçekten sanayisizleşme vesaire gibi şeyleri konuşuyoruz. Ama rakamlara baktığımız zaman sanayi üretiminde mesela yatırım mallarında yüksek tekme. Bu tabii belli bir kestiği şeye, sektöre özgü, sanayi sektörüne özgü olduğu düşünülüyor. Ama mesela geriye dönün, büyüme rakamında da birinci çeyrekte büyüme rakamında da şu vardı. Yani mesela 2,5 büyüme ama 9,5'luk bir büyümeyi de bilişim sektöründe görüyordunuz. Orada şimdi yani Türkiye ekonomisindeki bir ufak bir dönüşüm hamleleri, yani daha yüksek teknolojiye, daha yüksek katma değerli üretime doğru bir dönüşüm hamlelerinin ben nüvelerini gördüğümüz kanaatindeyim doğrusu. Ve bu da orta vadede daha da fazla kendisini göstermeye başlayacaktır bence. Yani artık herkes şundan ikna olmuş durumda. İşte sadece emek maliyetine dayalı rekabet yapabilme şansımızın olmadığı, bu çok açık. Tekstilde bile marka geliştirme için devlet destek veriyor. Yani marka üzerinden yapacağınız, yabancı bir markayı alırsanız mesela tekstil ürünlerinize devlet burada destek veriyor vesaire. Yani bunların hepsi bir araya getirdiğimiz zaman artık Türkiye daha katma değerli bir takım üretimlere, başta savunma sanayi olmak üzere doğru yönleniyor. Bu yönelim daha da artacaktır bence. Bir şey daha konuşmamız lazım bana kalırsa bu çerçevede. Mesela baktığınız zaman şimdi eskiden sanayi tabii ki biz imalat sanayi üzerinden konuşuyoruz. İmalat sanayide de bütün dünyada Çin'in hakimiyeti, Vietnam'ın hakimiyeti malum. Oralarla rekabet etmek çok zor. Ama arada bazı niş alanları yakalayıp oradan ilerlememiz mümkün. Bir de hizmetler sektörü üzerinden ilerlememiz mümkün. Hizmetler sektörünün böyle bilişim teknolojisi içeren uluslararası ticarete, yani tradable dediğimiz kısımlara doğru yönelen kısımlarında hamle de yapmamız mümkün. Savunma sanayinde olduğu gibi. Ama mesela Hindistan örneği çok tartışılmaya başlandı son zamanlarda. Buna artık hizmet, eskiden nasıl ihracat çekişli export-led growth dediklerine, şimdi de service-led growth deniliyor. Bundan kastedilen şey hizmetler sektörünün aslında dış ticarete konu olmayan kısımları. Yani Hindistan gibi. Yani oralarda aslında siz daha önceden daha verimsiz olan iş gücünü bu alanlara kaydırdığınız zaman orada bir verimlilik artışı yaratabiliyorsunuz. Ve iç piyasaya yönelik olarak da aslında oradan kazandığınız verimlilik artışıyla büyümenizi daha da ileriye doğru çekebiliyorsunuz. Mesela bu modeller üzerinde konuşmalıyız. Çünkü diğer alanlarda niş alanlar bulduğunuz zaman rekabet edebiliyorsunuz ama Çin'le Vietnam'da bu alanlarda rekabet etmek çok zor. O zaman biz verimlilik artışını iç piyasadaki hizmetler sektörüne doğru kaydırabiliriz. O alanlarda verimlilik artışıyla büyümemizi destekleyebiliriz. Bunların ben Türkiye'de orta vadede şansı olduğu kanaatindeyim. Büyümemizin, yani gayri safi milli hasıla büyümesi çok tartışılıyor. Ama ben bir kısmının da buradan kaynaklandığını, doğru ölçebilirsek eğer buradaki verimlilik artışından kaynaklandığı kanaatindeyim. Ama işte ölçüm sorunlarımız çok yüksek. Burada araştırma yapmakta da gerçekten zorlanıyoruz. O açıdan bunları tespit etmek zor olsa da bir de inandırıcılığımız kolay olmuyor buna. Çünkü gelir dağılımındaki bozukluk nedeniyle insanlar bunun yansımasını kendi hayatlarında görmedikleri zaman diyorlar ki işte yani siz neden bahsediyorsunuz, işte bu kadar bir sorun varken, ortada herkesin geçim sorunu varken, verimlilik vesaire. Ama bunların yansımaları da belki ileride gelir dağılımı üzerinde olumlu yansımaları da olabilir. Ya orta vadede ben şansımız olduğu kanaatindeyim. Ama yani en büyük sorunumuz olan ayağımızın prangası enflasyon. Yani bunda çok net ve açık bir. Ve bunu da geldiğimiz yerde aşağıya düşürmekte o kadar zorlanıyoruz ki. Ya bu da çok açık. Başlangıçta da hep konuşuldu zaten. Ekonomistler de ne demişlerdi? Enflasyonu 30'a getirebilirsiniz ama altına getirmekte çok zorlanırsınız. Geldiğimiz yerde biraz orası sanırım.
0: Ege hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu sabahı bizlere ayırdın ve sorularımızı yanıtladığın için sabah raporundan bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşçakalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
4: sizin. Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Evet, gözler Ankara'ya çevrilmiş bulunmakta. Ankara'daki iki günlük NATO zirvesi bugün savunma sanayi forumu ile birlikte başlıyor. Liderler Ankara'ya geliyor peş sıra. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak bugün. New York Times'ın haberine göre ise önemli bir gelişme var. Trump

Trump'ın ziyareti sırasında Erdoğan'a Türkiye'nin yeniden F-35 savaş uçağı programına dahil edilmesine hazır olduğunu söylemesi ise bekleniyor. Beklentiler arasında gözler aslında dediğimiz gibi NATO zirvesine çevrilmiş bulunmakta, tarihi bir gün diyebiliriz. Bunun yanı sıra dün piyasalarda nasıl bir görüntü vardı? Piyasalarda yine yapay zeka teması vardı efendim. Teknoloji devinin hisselerindeki yükseliş, yapay zeka sektörünün daha da yükselme potansiyeli olduğu yönündeki spekülasyonlar eşliğinde ABD hisse senetlerini yukarıya çekmişti ki bu yükseliş özellikle çip üreticilerinde arka arkaya yaşanan satış dalgasını durdurdu. Nasdaq başta olmak üzere Nasdaq 100 tarafında %1,3'lük bir artışı beraberinde getirdi. S&P 500'e bakır 0,7'lik bir artışla tamamladı. Bu sabah itibariyle hem ABD vadeliler hem de Avrupa vadeliler satıcılı bir seyre işaret ederken teknoloji hisselerindeki ağırlıklı olan Nasdaq vadeliye baktığımız zaman ise %1'lik gerileme var bu kez dünkü artışın aksine. Bu düşüşlerde Samsung'un açıklamış olduğu güçlü kar rakamının yatırımcıları tatmin etmemesi aslında neden olmuş gibi duruyor. MSCI Asya Pasifik'e bakacak olursak orada baskı altında %2'lik bir düşüşe işaret etti. Diğer taraftan Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği takip ediyoruz ki gemilerin vurulduğu haberi sonrasında Brent petrol tarafında yükselişler yaşandı. 0,7'lik artışla birlikte 72,5 dolar seviyelerine çıktığında takip etmiştik. Oradaki geri çekimeler dikkat çekiyordu. Bunun yanı sıra hazine tahvil getirdi. Getirilerine bakacak olursak tüm vadelerde hafif bir düşüş gösterdi. 10 yıllık tahvil getirisi 1 bas puanlık artışla birlikte 4,48 seviyelerine çıktı. Görece yüksek seviyelerde seyretmeye de devam ediyor, 4,5'un eşinde. Bloomberg dolar endeksine bakacak olursak yatay görünüm korurken dolar TL tarafında ise 46,80'lerden fiyatlamalar geçerken Borsa İstanbul tarafında özellikle dün günü yatay bir kapanışla gerçekleştirmişti. Bugün ise gözler Ankara'da olmaya devam edecek diyelim. Hızlıca piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarına bakalım. Gözler NATO zirvesinde dedi. 36. NATO zirvesi saat 12.45'te düzenlenecek olan savunma sanayi forumu ile birlikte başlayacak ve forumun açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da savunma sanayi forumuna katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise saatler 15'i gösterdiğinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak olan Başkan Donald Trump'ı resmi bir ziyarette karşılayacak. İkili arasındaki görüşmede özellikle F-35 programına yeniden dahil edilmesi için hazır olduğu şeklinde beklentilerini aktarması yönünde de bir şekillenme var. Dolayısıyla New York Times'ın haberine göre böyle bir beklenti şekillendi. Piyasalar bu tarafı nasıl okuyacaklar? Diğer bir başlıkta ise MSCI Türk hisseleri açıklamasını yapmış oldu yine bir kez daha. Pazartesi günü akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklamada yatırım yapılabilirliğe ilişkin endişelerin tespit edildiği durumlarda Türk hisselerini her bir şirket bazında değerlendirmeye devam edeceğini bildirdi. Endeks sağlayıcı bireysel hisselerin serbest dolaşımdaki pay oranını yeniden gözden geçireceğini ve belirli fonların elindeki paylar dahil olmak üzere bazı hissedarları serbest dolaşımdaki pay kısmından çıkararak fiili dolaşım dışı olarak yeniden sınıflandırabileceğini de belirtmiş oldu. Hacimler yükseliyor diyoruz ama belli başlı aslında kurumlar üzerinden yapılan hacimlere yönelik, işlemlere yönelik de yine bildirimler gelmeye devam ediyor. Hürmüz'de tansiyon düşmüyor efendim. Evet, dünkü haber akışı ile birlikte petrol başta olmak üzere etkilerini göstermiş oldu ki İran pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere en az 2 füze ateşledi ve haberde Haziran sonunda ABD ile varılan saldırıların durdurulmasını öngören geçici anlaşmayı zorlayan bu ilk ciddi bir ihlal sonucunda iki gemi ciddi hasar aldı. Ancak can kaybı yaşanmadı. Trump'ın Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine gitmeye hazırlandı. Sırada yaşandı böyle bir gelişme ve ABD-İran arasındaki gerilimi zirvenin en önemli gündem maddelerinden biri olması yönünde de beklenti var. Dolayısıyla burayı da yakından takip ediyoruz. Son olarak Samsung'un güçlü karı yatırımcıyı etkilemedi. İşte böyle oldu. Olunca da bu sabah itibariyle vadeler başta olmak üzere hem Avrupa hem ABD vadeler Asya Pasifik düşüşleri sergilemeye devam ediyor. Diyelim ve hızlıca veri takvimine geçelim. Ve bugün
gün özelinde neleri takip ediyor olacağız? Öncelikli olarak dışarıda 15.30'da ABD'den dış ticaret dengesi gelirken

0: Türkiye nakit dengesi ise 17-30 Haziran ayına ilişkin karşılayacağımız veriler arasında olacak ama ekonomik verilerden daha da önemli bir gündem var ki program başında da bahsettim. Ankara'daki 2 günlük NATO zirvesi bugün savunma sanayi forumu ile birlikte başlayacak. Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleştirilecek. Türkiye saati itibariyle 15'te Erdoğan'ın Trump'ı resmi bir törenle karşılaması bekleniyor. İkili arasındaki görüşmeler önem arz edecek. Bunun yanı sıra bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli TLRF endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk 5 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ise yeniden ihracını gerçekleştireceğini söyleyelim ve dolayısıyla tüm bu detayları yakından takip edeceğiz ama küresel piyasalarda da önemli bir gelişme var. SpaceX halka arzından birkaç hafta sonra Nasdaq 100 endeksinde işlem görmeye başlayacak. Bu tarafı da yakından takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve evet, NATO zirvesi başlıyor. Önem atfedildi. Epey de bir önem atfedildi. Piyasalar için ne anlam ifade ediyor? Ki özellikle yeniden F-35 savaş uçağı programına dahil edilmesi için hazır olduğu söylemesi bekleniyor Trump'ın Erdoğan'a. Bu ne ifade eder piyasalar açısından? TL varlıkları açısından önemi nedir? Hızlıca gidelim. Nurhan Portföy Yönetim Kurulu Danışmanı Doktor Altuğ Özaslan'dan değerlendirmelerini alalım. Altuğ, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi yayınlar.
0: Evet Altuğ, şimdi öncelikle hemen şöyle bir bakalım. NATO dedik, geçtiğimiz haftadan heyecanı sardı. Önem atfedildi, epey piyasalar açısından da önem atfedildi. Savunma paktı olarak sadece kalmıyor, bu süreç içerisinde liderler arasındaki konuşmalar da önem arz ediyor. Altuğ, sen bu kadar önem atfediyor musun TL varlıkları açısından? Ne dersin?
1: Ya kısa vade için açıkçası ne kadar önemli olacak? Bence soru işareti yani. Hani belki piyasanın beklediği kadar çok pozitif şeyler de çıkmayabilir. Ya da çıksa gerçekleşmesi belli bir vade alabilir. Ama küreselde gerçekten değişen bir paradigma var. Yani bunu seninle programlarda da zaman zaman konuşuyoruz. Amerika artık Orta Doğu'dan çekiliyor. Burayı bir şekilde askeri olarak da bırakacak. Doğal olarak da buradaki en önemli güç Türkiye. Yani bu Türkiye açısından pozitif. Rakip olarak karşısında sadece Çin'i görüyor. Çin'i koyacak ve ben sadece orayla uğraşıyorum diyor. Hani çok basit anlatıyorum bunu. Doğal olarak da bunun olduğu bir yerde NATO da değişiyor. Ve işte NATO 3.0 dendi biliyorsun yani. Bu yeni NATO 3.0 ile beraber son 20 yıllarda belki Türkiye'de gördüğümüz uluslararası bazda en önemli toplantı burada gerçekleşiyor. Hı hı. Hem gerçekleştiği yer olarak hem de bizim NATO 3.0 ve yeni paradigmadaki konumumuz itibariyle doğal olarak orta ve uzun vadede Türkiye için gayet pozitif bir şey. Kısa vadedeki etkileri tabii beklenildiği kadar olur mu tartışılır. Mesela işte F-35 haberi sabah ben de New York Times'ta okudum oradaki paylaşımları. F-35'i bugün onay gelir, yarın onay gelir. Yani ne zaman geleceğini bilmek çok zor. Ama şöyle bakmak lazım işte. Netanyahu da bu F-35'e onay verileceği haberi gelince sabah Fox TV hemen çıktı. İşte Trump her sabah Fox TV izliyor ya. Amerika'da Trump'a ulaşamıyorsanız Fox TV'ye çıkın diye bir hikaye var. Orada çıkıp işte Türkiye'ye F-35'in verilmesine engel olalım. Ya da işte Yunanistan tarafında bu tip hikayeler var. Belki gecikebilir vesaire. Dediğim gibi hani piyasanın beklediği hızlı haber akışı kısa vadede gelmeyebilir. Ama bence orta ve uzun vadede uluslararası gelişmelerin hepsi Türkiye pozitif.
0: Güzel. Uluslararası gelişmelerin hepsi Türkiye pozitif diyorsun. Kısa vadede bizi ilgilendiren temel argüman ne olabilir Altuğ? TL varlıkları açısından baktığımız zaman geçtiğimiz hafta Cuma günü enflasyon verisini karşıladık mesela. Sen oraya nasıl bakıyorsun? 0.99 piyasa çok tatmin olmadı o tarafta ama daha düşük bir beklenti içine mi sahipti? Orasını da anlayamadık. 0.75'lere son dönemde bir beklentiler revizyonu olmuştu. Dolayısıyla nedir bizim kısa vadedeki temel argümanımız ki TL varlıklar şöyle özellikle sermaye piyasaları desteklensin?
1: Bizim iktisadi olarak kısa vadedeki tek hikayemiz herhalde enflasyon yani. Nereye inecek, ne kadar inecek, dezenflasyon süreci nasıl devam edecek ve para politikası. Yani bunun dışında hani iç siyasi şeyleri, endişeleri kenara atıyorum. İktisadi olarak konuşuyorum. Bütün hikaye esasında enflasyon. Veriye baktığımızda piyasada biraz böyle kendi kendine inandıran bir döngüye girdi. Böyle son bir hafta 10 günde 0.70'ler 0.80'ler havada uçmaya başladı ki beklentiler, anketler işte son 2 günde açıklanan hep 0.90'lı sayılar üzerindendi. Ve 0.99 geldi esasında Bloomberg anketi de 1'di diye hatırlıyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Yani doğal olarak esasında beklenti dahilinde bir veri. Bence hani hizmet tarafındaki vesaire katılık devam ediyor. Yıl sonu için geçen de senenin program yaptığımızda işte ben hep yani 28'in üzerinde olur ama 30'u geçmez. Piyasanın 30'un üzerindeki beklentisi bence biraz fazla diyordum. Ben hala bu taraftayım. Yani 28-29'lu gibi bir sayı gelecektir yıl sonunda göreceğimiz enflasyon hikayesinde. Ama tabii burada bence asıl hikaye yani 2026'yı artık kapattık. 2027 gördüğümde herkes bence merak ediyor. Yani 2027 yılı için enflasyon hedefi için konuşuyorum. Bence kısa vadeli TL varlıkların en önemli katalizörü bu olacak. 2026'dan ne farklı olacak? Yani şimdi bence İran şoku tepe yaptı. Burada tepe görüldü. Çok hızlı bir şekilde piyasanın önceki beklentilerine göre çok daha hızlı bir şekilde petrol fiyatları aşağıya geldi. Enflasyon bir şekilde o da hızlı. En azından enerji şokuyla beraber dış tarafta da oradaki veriler daha pozitif gelmeye başladı. İçeride büyüme %3'lü bir patikaya doğru geldi. 3 civarında bir beklenti var bu sene için. İç tüketim yavaşlıyor. Kredi kartı harcamalarını görüyoruz. İşte altının varlık etkisi terse döndü. Aynı varlık etkisini yaratacak bir altın fiyatlaması kısa vadede olmayacaktır. Yani sene sonu için böyle 6000 vesaire diye çok hülyalı beklentiler vardı ama hani bence artık bu saatten sonra sene sonunda göreceği yer 4800-4850 olur her şey pozitif olursa. Ama 2027 için ne farklı olacak? Yani para politikası zaten sıkı. Kredi tarafında erişim az, kredinin maliyeti çok yüksek. Şimdi biz Merkez Bankası'nın hedefine nasıl ineceğiz? Bence en önemli soru işareti bu. Benim 2027 için beklentim hani Merkez Bankası kadar pozitif değil. 18-20 civarında bir yere ancak inebiliriz gibi görüyorum. Evet. O da erken seçime götüren bazı kararlar gelmezse bizi parasal genişleme ya da işte muslukların açılması vesaire gibi ancak bu şartlar altında olur. Onun dışında dediğim gibi zor. Yani ez cümle kısa vadede TL varlıkları için en önemli hikaye dün olduğu gibi bugün de enflasyon.
0: Şimdi enflasyon ve faiz marjına baktığım zaman 7.9 puanlık gibi bir marj ortaya çıkıyor. Genelde ortalama da işte her ne kadar Merkez Bankası net bir buna rakam vermese de 6 puanlık bir marjın korunduğu yıllara göre baktığımızda ortaya çıkıyor. Şimdi Temmuz toplantısında o zaman fonlama maliyetini bir kez daha haftalığa çekme ihtimali yok mu sence?
1: Bence %100 çekecek. Ben zaten çekecek. Nisan ayından beri bunu söylüyorum yani. Belki piyasada ilk söyleyendim. Temmuz ayında ben fonlamanın gecelikten haftalığa çekilmesini, Eylül itibariyle de 100'er bas puanlık faiz indirimlerinin gelmesini bekliyorum. Nisan'dan beri bunu söylüyorum. Benim buradaki görüşlerim değişmedi. Ama tabii buradaki hikaye şöyle bakmak lazım şimdi reel faize. Yani enflasyonun 50 olduğu bir yerde 600 bas puan reel faizle enflasyonun 30 olduğu yerde 600 bas puan reel faiz aynı değil. Enflasyonun 20'ye geldiği yerdeki 500-600 bas puan reel faiz de aynı değil. Bu yüzden hep ben şunu savunuyorum işte bir senedir bu soru geldiğinde hem Türk lirasının reel olarak değerlenme frekansı hem de reel faiz dezenflasyonla beraber aynı şekilde kademeli olarak daralarak aşağı gelecektir. Bir de tabii burada şöyle bir hikaye var. Hani çok basit matematikte bakılıyor ama hani normalde enflasyonla nominal faiz arasındaki farkı toplama çıkarmayla bakıyorlar ama biz bir kere şu anda zaten gecelik fonlamadayız. Yani gecelik fonlama ile haftalık fonlamanın arasındaki yıllık bileşik aynı hadde bile 370 bas puan fark ediyor. Yani Merkez Bankası'nın gecelik fonlamayı %40'tan haftalık %37'ye çekmesi esasında zımni olarak kabaca 377-380 bas puanlık bir faiz indirimine tekabül eder. Yılı kapatacağımız yer diyelim ki ben 28 bekliyorum. Yılı 28 kapatsak yani bence 33 civarında bir faize ya da 29 kapatsak 34 civarında bir faize Merkez Bankası çok rahat inebilir. Hani bazı beklentiler Merkez Bankası'nın faiz yapmaması vesaire yönünde ama ben artık bu saatten sonra para politikasının faiz haddi bazında da bu kadar sıkı kalmasının ülke ekonomisinin dinamiklerini kalıcı olarak bozacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü hep şunu söylüyorum yani gerçekten sanayici ve üretici boğulmuş vaziyette. Bazı şeyler yani hani bozulur, kırılır ama hani eskisi gibi yapamazsınız. Tamam hani serbest piyasaya inanıyorsanız zayıf olanlar elenebilir ama hani biz zaten 15 senedir bunu elemezken bugün bu kadar sert bir şekilde elemenin mantığı var mı? Bu da tartışılır. Dediğim gibi bu yüzden bence Merkez Bankası sonbaharda faiz indirim sürecine küçük adımlarla başlamalı.
0: Şimdi diğer tarafta şöyle bir bakalım hemen gelişmelere. MSCI'ın da bir uyarısı olmuştu. Biliyorsun MSCI bugün baktığımız zaman Türk hisselerinin fiili dolaşım oranını gözden geçireceğini de ifade etti. Uzun süredir MSCI tarafında Türk hisse senetlerine yönelik yapılan açıklamalar var. Bu ana hikaye nereden kaynaklanıyor Altuğ? MSCI'nin yapmış olduğu bu açıklamalar yabancı yatırımcı açısından ne ifade ediyor? Bugün hacim olarak değer

0: Değerlendirdiğimiz Borsa İstanbul'daki hacmin geneline baktığımız zaman yatırımcı sayısından mı kaynaklanıyor, yoksa belirli kurumlar tarafından daha ağırlıklı olan alımlar ya da satımlardan mı kaynaklanıyor? Bu mesela MSCI'ın radarında olan bir şey mi? Nasıl okuyorsun MSCI'ın bu açıklamalarını?
1: Şimdi biz bu açıklamaları ve bu uyarıları yeni görüyoruz ama biraz filmi geriye sarmak gerekiyor. Türkiye'de sermaye piyasalarındaki fiyatlama dinamiğinin bozulması bence işte Covid sonrası iyice arşa çıktı ve orada esasında yeni bir plato yaptı. O günden bugüne de bu şekilde devam ediyor. Yani biz kabaca diyelim ki 2021 itibariyle 5 yıldır fiyatlama davranışlarının bozulduğu, fiyatlamanın ya da işte piyasanın diyelim hem regülatör kanunlarının hem de ahlaki kurallara muhalefet edercesine devam ettiği bir piyasa içerisinde yaşıyoruz. Bu da 5 senelik bir geçmişi var. İlk de halka arzlarla başladı. Ara ara dönemlerde de halka arzlarla devam ediyor. Şimdi MSCI ve FTSE belki uyarı yapmakta bile geç kaldı diyebiliriz. Uyarıların hepsinin arkası dolu. Ne yazık ki bizim sermaye piyasalarımızda fiyatlama davranışları evet bozuldu. Ama hisse senedi tarafında, Borsa İstanbul tarafında çok başka bir yere geldi. Ve biz içeride bozduğumuz fiyatlama davranışlarıyla fiyatları suni olarak yukarı çıktığı bir piyasada yabancı yatırımcılara şirketleri suni fiyatlardan bir şekilde onların kuralları katı olması sebebiyle endekslere girişleri bir şekilde hisselerin bir kısmını devrediyoruz. Ve doğal olarak da çok yüksek ederlerde, çok yüksek çarpanlarda, yani bu tip bir değerlemenin vuku bulamayacağı bir gerçeklik içerisinde bunları alıyorlar. Ve dönem dönem de bundan çok ciddi zarar ediyorlar. Bir sürü uyarı geldi ve bu uyarının sonucunda da artık MSCI'de dedik hani bardak taşıyor. Şimdi bu uyarılar ne kadar dikkate alınacak, ne kadar bunlar engellenecek, bunu kestirmek çok zor. Şöyle söyleyeyim sana, MSCI ile FTSE eğer Kasım'da biz Frontier Market'a düşürülürsek, düşürülür düşürülmez bilmiyorum. Buna cevap vermekte biraz spekülasyon yapmaya girer. Ama kabaca 7,5-8 milyar dolar civarında bir çıkış olur. Bu Türkiye borsası için çok büyük bir çıkış. Neden çok büyük bir çıkış? Yani ne bileyim, bir algoritmik robotun 5 ya da 6 milyar net alım yaptığı bir günde Borsa İstanbul %3 yükseliyor. Yani 7-8 milyar dediğim stoplar kabaca 40 milyar TL'ye geliyor. Bunu piyasada böyle değerlendirmek lazım. Ha, alıcı gelir alır altına, ne bileyim kamuoyuyla girer vesaire falan, onlara bir şey diyemem. Ama dediğim gibi bu piyasanın düzelmesi bence bugünden yarına olacak bir şey değil. 5 senede bozulan bazı şeylerin tamir edilmesi de çok kolay olacak bir şey değil. Aynı zamanda burada fonlar aracılığıyla yapılan bu tip suni fiyat hareketleri bence portföy yönetim şirketi ekosistemini de bozuyor. Burada çok ciddi bir crowding out etkisi yarattı. Piyasada dün nasıl işlem yapıyorsa bugün de o şekilde yapmaya çalışan hem kurumlar hem de bu kurumlardaki emektar insanların verdiği emekler ne yazık ki getirinin ölçüsüz olduğu ve yatırımcının da açgözlülüğü sebebiyle hani risk reward oranını göz ardı ettiği bir yerde bu kurumlardan başka yerlere doğru kayıyor ve doğal olarak da o PYŞ ekosistemi ve oradaki PYŞ'ler ve emektarlar bir şekilde bundan zarar görüyor. Yani bugün ne bileyim bir hisse senedi yoğun fonun bugünkü mekanizma içerisinde Borsa İstanbul'u benchmark olarak görüp bunu geçebilme ihtimali hayatın olağan akışında çok zor. Çok şanslı olması gerekiyor. Bunun olduğu bir yerde de kalıcı bir yabancı Türkiye'ye ne yazık ki girmez. Bazı şeylerin düzelmesi için dün de TEFAS bir karar aldı. İşte TEFAS'ın açıkladığı 53 sayfalık bir işte değişiklik tebliği vardı. Hani buradan ez cümle esasında şu: TEFAS diyor ki ben artık diyor buradaki netting vesaire işlemlerinde garantör olmaktan çıkıyorum. Ben bir dijital platform olarak görev yapacağım. Ben Sermaye Piyasası Kurulu'nun da yakın dönemde bunları destekleyici ve tamamlayıcı bazı kararlar almasını bekliyorum. Ama bugünden yarına dediğim gibi bu sorunlar düzelmez. 5 senede biriken gerçekten ciddi bir sorunlar dağı var. Bunları düzeltmek gerçek anlamda niyet istiyor. Bu niyeti görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Bunun da cevabını ne yazık ki bilmiyorum. Hepimiz zamanla göreceğiz diyelim.
0: Şimdi o zaman biraz yabancı yatırımcı açısından ne ifade ediyor onu soralım. Yılın ikinci yarısında madem biz enflasyonda beklenen bir düşüş Bu da gerçekleşirse yabancının TL varlıkları olan ilgisini arttırabileceği yönünde beklentileri aktarmıştık da. Şimdi bu başlık mesela sermaye piyasalarına girişini yabancının etkiler mi? Yani yoksa Borsa İstanbul tarafında yine tercihini mi kullanır? Yoksa hayır Pelin, bu başlıklar biraz aslında engel oluşturabilir. TL'de işte tahvil tarafına mı yoğunlaştırır dersin?

0: Şimdi yabancı yatırımcı tarafı zaten tahvil bono tarafında çok ağırlıklı. Yani işte şu anda da kısa vadeli banka bonoları alıyorlar. Yani bir 15-20 gündür falan, hatta PYŞ'lere direkt gelip PYŞ'lerden blok olarak da mal aldıkları oluyor. Yani 250-300 dolarlık ticket'lar geçiyor o tarafta. Bu tarafta bir onlar için görece daha iyi. Girip çıkması, oradaki kerisi vesaire falan. Hani Borsa İstanbul tarafında kalıcı ve gerçek bir flow'un ben seçim kararının açıklanacağı güne kadar geleceğini düşünmüyorum. Seçim kararı açıklandığı gün bence buraya flow gelmeye başlar. O dönem, oraya kadarki hikayede bence hedge fonlar gelip burayı kısa vade trade ederler. Ondan sonra karlarını alır, teşekkür edip çıkarlar. Hani benim piyasadaki fiyatlama beklentim bu şekilde. Tabii MSCI ile FTSE'nin bu tarafla bağlantısı olarak bakarsak, şimdi MSCI ve FTSE dediğimiz yerler sonuçta bir endeks. Buraya sadece endeksi takip eden fonlar geliyor. Yani onlar zaten bu hisselerin çoğunu da almıyorlar. Hedge fonlar vesaire de almıyor. Bu tip işte suni fiyat hareketine konu olan hisse senetlerini. Doğal olarak MSCI ile FTSE'nin etkilediği fon sınıfları ve fonlarla buraya kısa vadede gelecek Türkiye pozitif uluslararası ilişkiler bazında, Türkiye pozitif haberlerde, Türkiye'yi trade etmek için gelecek hedge fonlar aynı değil. Bakış açıları da aynı değil. O yüzden NATO'da, NATO'dan sonraki belli gelişmelerde Türkiye pozitif olmaya devam ederse burada kısa vadede bence Borsa İstanbul'u bir şekilde yukarı götürecek bir flow görebiliriz. Benim de beklentim açıkçası bu şekilde.
1: Peki şimdi gelelim şöyle bir o zaman yine enflasyondaki görünümle birlikte bugün küresel görünüm içerisinde, içerideki dezenflasyon süreci içinde ya da bununla birlikte para politikasının gidişatı, mali politika derken özellikle bugün TL varlıkları için 3-6 aylık dönemde en büyük riskin ne, en büyük fırsatın ne?
0: Yani şöyle, bir kere kur tarafında ben 2023 Mayıs'tan beri söylüyorum, hiçbir risk görmüyorum. Seçime kadar bu şekilde devam edecektir. Ama TL'nin reel olarak değerlenme frekansı düşüyor, düşmeye de devam edecek. O ayrı bir konu. Ya uluslararası şöyle bir risk belki olabilir ama bu da kontrol ediliyor. Uluslararası ilişkilerdeki haber akışı ne kadar pozitif olursa iç siyasi gündemin hararetli olma ihtimali de o kadar yüksek olur. İkisinin arasında bir ters bir korelasyon var. Ama burada şunu gördük esasında son bir senedir, ki son 10-15 senedir görmemiştik. Türkiye'de mevcut faiz politikası, faiz haddi ve buradan bunun türevi olan kur politikası bir şekilde hane halkı tarafından kanıksandı. Yani çok uzun senelerdir, en azından 2017'den beri bunu ilk defa görüyoruz. Haber akışı ne kadar pozitif negatif olursa olsun, içeride de dışarıda da bir dolarizasyon görmüyoruz. Bir dolarizasyon eğilimi görmüyoruz. Bu da bu politikanın bir şekilde içselleştirildiği, kabul edildiği ve hane halkı tarafından buna güvenildiğini gösteriyor. Bu yüzden de TL varlıklar açısından olabilecek en büyük risk, hani enflasyondaki dezenflasyon sürecinin bir şekilde sekteye uğraması, hani bizim 2027 görünümünün bozulması olur. Bunun dışında yönetilemez bir risk ben görmüyorum açıkçası.
1: Peki Alto, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Detaylar için bakalım bugün gerçekleşecek başlıkları, haftayı seninle birlikte üzerinden geçiyor olacağız. Teşekkürler, güzel bir hafta diliyoruz. Doktor Alto Özaslan'ı ağırlamış olduk efendim. Şimdi ise kısa bir araya gidiyoruz.

0: Reklam.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz
2: sizin. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
0: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Canseven ile birlikteyiz. Elif, günaydın, hoş geldin. Küresel fiyatlamalar diyeyim ve sözü sana vereyim.
1: Küresel piyasalarda bugün oldukça satıcılı bir güne başladığımızı söyleyebiliriz Pelin. Özellikle Asya'nın öne çıktığı, bilançoların geldiği ve kar realizasyonlarının olduğu bir harita görüyoruz şu dakikalarda. ABD vadelileri negatif takip ediyor ve bunun yanında özellikle Asya tarafında KOSPI endeksinde devre kesicilerin işleme alındığı bir sabah geçirdik. Hemen alt kırılımlarına bakalım. Birazcık piyasalarda neler oluyor onları inceleyelim. Samsung tarafına baktığımızda dün öncü bilançosu geldi ve net karını o geçen çeyreğe göre 19 kat arttırdı. Fakat piyasanın yine de bunu olumlu karşılamadığını söyleyebiliriz. Özellikle daha önce Nvidia'da da gördüğümüz teknoloji hisselerinde, teknoloji bilançolarının açıklanmasında, yarı iletken çip şirketlerindeki bilançoların açıklanmasında piyasanın bunu birazcık daha beklentilerin üstünde olağanüstü bir bilanço beklemesiyle ve özellikle aslında satışların daha önceden fiyatlanmasıyla beraber bilanço açıklamasının arkasında birazcık kar realizasyonuna gidiş görüyoruz ve Asya tarafında gördüğümüzde sabahtan olarak bunu ifade ediyor. Samsung'da %10'a varan aşağı yönlü hareketler gördük. Buna eski Hynix gibi çip şirketleri de eşlik etti. Özellikle Bloomberg'un ilk 20 yarı iletken endeksine baktığımızda ise savaş başından bu yana aslında yarı iletken endeksinin yukarı yönlü hareketlerini takip ederken bugün geldiğimiz noktada bir miktar daha volatilitenin arttığını söyleyebiliriz. 2020'den bu yana en yüksek seviye ulaştı volatil. Aslında bu da bize yatırımcıların artık teknoloji sektöründe tek yönlü yükselen bir hikaye olarak fiyatlamadığını gösteriyor. Samsung da bunun en güncel örneğini gösterdi bize. Artık güçlü bilanço açıklamak tek başına yetmiyor. Bunun yanında piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde tahminler getirmek gerekiyor. Bu noktada hemen hatırlatalım, geçtiğimiz haftalarda bir miktar daha aslında piyasanın ileriye dönük beklentilerine, yani yapılan CAPEX

0: harcamalarının teknoloji sektörünün önünde yapılan CAPEX harcamalarının geriye dönüşlerinin ne şekilde olacağını fiyatlanmasını bekleyen bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatlamalar buna göre şekilleniyor diyebiliriz. Burada birazcık alt kırılımlara baktığımızda aslında yarı iletken çip sektöründeki çıkışlar sürerken TSMC gibi özellikle burada TSMC'de JP Morgan'ın hedef fiyatı yükseltmesiyle beraber hisselerde yükselişler sürdü. Çin tarafına baktığımızda ise alt kırılımlarda teknoloji hisselerinde ufak yükselişler gördüğümüzü söyleyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum Avrupa tarafına. Çünkü bugün NATO zirvesinin başlayacak olmasıyla beraber özellikle Avrupa tarafındaki ülkelerin birazcık daha NATO yani savunma harcamalarında bütçeleriyle ilgili doğrudan haberlere etkilemesiyle beraber savunma hisseleri tarafında ciddi yükselişler gördük. Ve VSTOXX ve VIX arasındaki fark neredeyse kapandığını söyleyebiliriz. VSTOXX burada volatilite endeksi olduğunu söyleyebiliriz Avrupa tarafında. VIX'in de Amerika'nın korku endeksi. Yani bunun aslında grafiğimizde de şu an görüyoruz. VSTOXX endeksinin VIX endeksi arasındaki farkın yukarıda olması bize bir miktarda Avrupa hisselerindeki oynaklığın yüksek olduğunu gösteriyor. Keza Mart ve Mayıs aylarının arasındaki dönemde de biz bunu yaşadık. Fakat şu an geldiğimiz noktada aradaki farkın neredeyse sıfırlandığını söyleyebiliriz. Burada birazcık Avrupa tarafındaki risk primlerinin o dönemde yükselmiş olması, belirsizliğin komple piyasayı kaplamış olması burada etkiliydi. Fakat şu an geldiğimiz noktada birazcık daha Avrupa tarafında risk primlerinin aşağı yönüne gittiği, siyasi taraftaki belirsizliklerin bir miktar daha çözüldüğünü söyleyebiliriz. Keza buna sadece Avrupa tarafındaki VSTOXX endeksindeki yumuşama değil, aslında VIX endeksindeki korku endeksindeki oynaklığın artması da eşlik ediyor. Çünkü ABD tarafına baktığımızda özellikle şu an geldiğimiz ki biz dün itibariyle jeopolitik tarafta da artık risk priminin bir tık daha yükseldiğini söyleyebiliriz. Çünkü ABD ve İran arasındaki gerilimin bir tık artmasıyla 72-83 dolarlara gelen bir Brent petrol takip ediyoruz. Bununla beraber de enerji maliyetlerinin yükselişleri, aradaki ateşkesin nereye gideceğine olan belirsizlerin enflasyon üzerindeki yaptığı baskıyla beraber Fed'in bundan sonraki olacak tutumu birazcık daha korku endeksini, ABD tarafındaki VIX endeksini bir miktar daha yükseltiyor ve bizim aradaki farkın bir miktar daha kapanmasına yol açıyor. Burada hemen hatırlatalım, önceki aylarda Haziran ayının başında takip ettiğimiz SpaceX endeksi de bugün Nasdaq tarafında işlem görmeye başlayacak. Gün içi hareketliği orada da takip edeceğiz. Bugün Trump'ın Ankara'ya gelişi ve NATO zirvesinin başlangıcı da piyasalara etkisini takip ediyor olacağız Pelin.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve efendim araştırma masasını noktalıyoruz.

0: hemen borsa uçuş beklentisini karşılayalım. Gidelim Info Yatırım'a. Info Yatırım'dan Tolga Erkan bizlerle birlikte. Tolga Bey, hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum şimdiden. Vadeli taraf negatif bir fiyatlama yani itibariyle işaret ediyor. Küresel piyasalar bir miktar daha bugün satıcılı bir seyre işaret ediyor. Bize nasıl yansır?
1: Günaydın Pelin Hanım. Endeks sizin de bahsettiğiniz gibi vadeli de bir satıcılı bir açılış var. Dünya geneline paralel aslında hem Asya tarafında hem Amerika tarafında satıcılı bir seyrin olduğunu görüyoruz. Bunda tabii bir miktar yurt dışında şirketlerin bilançolarının beklentileri karşılamamasıyla bir miktar ilişkilendirilse de bir yandan da bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri baskılayan hem bir dolar endeksi var henüz sönümlenmemiş olan. Hem de Amerikan 10 yıllık hazine tahvil faizinde yine 4,5 seviyesinin görüldüğünü görüyoruz. Burada FED toplantı tutanakları önemli olacak. Oradan bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri özellikle rahatlatacak bir şeyler çıkar mı onu takip ediyor olacağız. Ancak bugünkü görünüm dünyaya paralel satıcı olacak gibi gözüküyor. Aşağıda 14.350 ve 14.150 de önemli destekler olarak karşımıza çıkacak.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için. Güzel bir seans günü diliyoruz Info Yatırım ailesine ve sizlere. Efendim, haberimizle birlikte devam ediyoruz. Commerzbank ekonomistleri enflasyondaki sınırlı iyileşmeye rağmen Türkiye'de çekirdek enflasyonun ve ana eğiliminin yüksek olduğuna işaret etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise yakın dönemde faiz indirmek için alanı olmadığını öngördü.
2: Commerzbank ekonomistleri enflasyondaki sınırlı iyileşmeye rağmen Türkiye'de çekirdek enflasyonun ve ana eğilimin yüksek seyrini koruduğuna işaret etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yakın dönemde faiz indirmek için alanı olmadığını öngördü. Commerzbank yayımladığı değerlendirmede Haziran ayı verilerinin çekirdek enflasyonun sınırlı ölçüde yavaşladığını gösterdiğini belirtti. Notta aylık %0,9 olarak görünen görece düşük manşet veri hem manşet hem de çekirdek enflasyonu yıllıklandırıldığında yaklaşık %24'lük manşet enflasyon ivmesine karşılık geliyor. Bu durum İran savaşı nedeniyle yaşanan sıçramanın görüldüğü aylara kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret etse de fiyat artışlarının mevcut hızı tek haneli enflasyona ulaşılması ya da TCMB'nin uzun süreli %5 hedefi açısından inandırıcı bir patika sunmaktan hala oldukça uzak denildi. Analizde enerji enflasyonunun yıllık bazda yavaşlamasına rağmen aylık enerji fiyatlarının %3, aramalları fiyatlarının ise %1,9 arttığına dikkat çekildi. Bu görünümün maliyet baskılarında kısmi bir hafiflemeye işaret ettiği ancak enflasyonu kalıcı olarak aşağı çekecek ölçüde güçlü bir destek sunmadığı ifade edildi. Değerlendirmede Haziran ayı verilerinin enerji fiyat şokunun hafiflemesi sayesinde piyasa beklentilerinden daha olumlu geldiği belirtilirken enflasyonun ana eğiliminin politika yapıcıların rahatlayabileceği ya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz koridorunda gevşeme yönündeki sinyallerini destekleyecek kadar düşük seviyelere gerilemediği vurgulandı.
0: Ve efendim, bu kez Goldman Sachs'ın cari dengeye yönelik yapmış olduğu bir yorum var ki Türkiye ekonomisi için yapışkan enflasyondan daha önemli bir risk oluşturuyor dedi.
3: Goldman Sachs Türkiye analizinde cari dengenin enflasyondan daha fazla risk oluşturduğunu belirtti. Çekirdek enflasyonda belirgin bir artış görüldüğünü belirten Goldman'dan Clemens Graf ve Paşa Ketizgil, tüm çekirdek enflasyon göstergelerimiz yükseliş kaydetti. Özellikle medyan enflasyon Haziran ayında 0,2 puan artarak 3 aylık hareketli ortalamada aylık %2,2 seviyesine ulaştı ifadelerine yer verdi. Merkez Bankası'nın Mart ayından bu yana Türk lirasının daha hızlı değer kaybetmesine izin verdiğine dikkat çeken analistler. Çekirdek enflasyon ivmesini dizginlemek için zayıf para biriminin yanı sıra muhtemelen daha sıkı finansal koşullara da ihtiyaç duyulacağını ve bunun 4. çeyrek öncesinde anlamlı faiz indirimleri için çok az alan bıraktığını belirtti. Finansal koşullarda böyle bir sıkılaşma olmaması durumunda, yıllık bazda %29 olan yıl sonu enflasyon tahminimizde yukarı yönlü kayda değer bir risk görüyoruz ifadelerine yer verildi. Türkiye'de enflasyon Haziran ayında enerji fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle İran savaşının patlak vermesinden bu yana ilk kez yavaşladı. Tüketici fiyatları yıllık bazda %32,1 oranında arttı. Önceki ay %36,6 artış olmuştu.
0: Ve efendim, evet, Borsa İstanbul'da bugün gong Orzax için çalacak. Borsa İstanbul'da gong bugün an itibariyle töreni de ekranlarınıza getiriyoruz. Orzax için çalıyor. Türkiye'nin takviye edici gıda üreticisi Orzax 29-30 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında talep topladı. Halka arz fiyatı ise 69 Türk Lirası, borsa kodu olarak da Orzaks olarak belirlendi. Info Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde yürütülen talep toplama işlemlerinde 52 milyon 500 bin Türk Lirası nominal değerli payların satışı ise gerçekleştirilmiş oldu. Yurt içi bireysel yatırımcılar tahsilat tutarının yaklaşık 1,6 katı, grup çalışanları tahsilat tutarının ise yaklaşık 1,5 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsilat tutarının 11 katı yaklaşık, yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise tahsilat tutarının yaklaşık 3,2 katı olmak üzere toplamda 4,6 kat filtrelenmiş talep gelmiş oldu efendim. Halka arz sonuçlarına göre Orzaks payları 974.597 adet yatırımcıya ise dağıtılmış oldu. Halka arz büyüklüğü 3,6 milyar Türk lirası oldu.
4: Gideceğiz. Evet, ondan geriye hep birlikte güçlü desteklerimize sayıyoruz. Başlıyoruz.

0: Efendim, evet, Orzax için çaldı bugün Borsa İstanbul'da gong. Programı noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Reklam. Şar Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal. Bu bölümde Bloomberg Etti analist, araştırma analisti Mehmet Özdemir'le beraberiz. Mehmet günaydın. Hoş geldin Zeynep. Tekrar yayına. Şimdi yeni güne başlarken neler bilmek lazım? Dün piyasamız neleri fiyatladı? Şöyle bir turlayalım istersen.
1: Dünkü fiyatlamaya baktığın zaman, şimdi işte bugünkü açılış rakamlarını birazdan konuşuruz Zeynep, ama şöyle bir hani 2-3 hissenin, belki işte 4 hissenin bir miktar daha yukarı doğru geldiği, ama onlar da endeksin ağır topları olduğu için biraz daha endeksi tutar bir görünümü gördük. Ama onun dışında 61 hissenin dün geri çekildiği bir ortamı gördük ki şöyle bir hani... Endeks aslında yukarı doğru çeken performansa baktığımız zaman işte o geri alım programı ile birlikte BİM tarafında bir hareket görmüştük. Oradası 36 puan civarında endeks yukarı doğru taşıdı Zeynep. Ve belki de işte biraz sonra raporlarını okumaya devam edeceğim. Çünkü biz geçtiğimiz haftadan bu yana Türk Hava Yolları konuşmaya ve okumaya devam ediyoruz. Aracı kurumlar bunlardan bahsetmeye devam ederken oradan 28 puanlık bir katkı derken Ereğli'nin dünkü hareketi yılbaşından bu yana zaten işte %70'ler 80'ler civarında derken primleri dün %3,5'luk civarında bir yukarı doğru hareket gördük ama... Onun dışında belki işte geri çekilmesini konuşabileceğimiz destek finans faktörünün ki %5'e yakın dün geri çekildi. Orada bir ciddi negatif katkı aldık. Şöyle bir baktığımızda Zeynep, geçtiğimiz haftanın çok benzer bir haftanın ilk işlem gününü gördük ki geçtiğimiz haftada ne vardı? Genele yayılmadan alımların biraz daha uzaklaştığı, işte belirli hisselere konsantre olunduğu, işte bu aşamada da halka arz sürecinin devam ettiği ve halka arza işte bugün yine bir gong töreni gördük o tarafta. Dolayısıyla biraz daha böyle seçici olmaya çalışan bir piyasa görüyoruz. Şimdi tabii küresel tarafa baktığımızda da o tarafta da belki biraz teknoloji ve çip şirketlerine parantez açılmalı Zeynep ki Kospi'de işte düşüşler ciddi anlamda devre kesti falan filan derken orası biraz en azından dipten toparlar nitelikteydi ama işte Samsung'un bilançosunu sabah biraz bahsetmeye çalıştık. O tüm teknoloji şirketlerini aşağı doğru çekiyor ki dün özellikle Nasdaq yukarı doğru hafif kapanmışken bugün orası da vadeli tarafta biraz daha iştah aşağı doğru döndü. Dolayısıyla bugün en azından şöyle bir Eurostoxx vadeli baktığımız zaman, açık Asya kotasyonlarına baktığımız zaman çok kuvvetli alımların olmadığı bir haftanın ikinci işlem günü diyebiliriz. Bizim açılışımıza da baktığımız zaman, şimdi açılışımıza yaklaşık 5 dakikalık bir süre var ama Viyop açılışlarında yaklaşık 1.4'ler 1.5'ler civarında negatif olduğunu söyleyebiliriz bu tarafta. Tabii dünden bu yana devreden dün akşam MSCI'nin bir uyarısı geldi Zeynep. Bu aralar evet. Hani MSCI'dan o uyarıları almaya hani epey sıklıkla görmeye başlamıştık. Endonezya evet. Ve özellikle bizde bir miktar daha hani bu raporları görüyoruz. Şimdi bu tarafta yapmış olduğu açıklamada Türk şirketlerini her birinin ayrı ayrı bazda değerlendirmeye devam edeceğini özellikle söyledik ki biz yaklaşık geçen hafta ya da ondan önceki haftalık süreçte de işte Endonezya ile birlikte bir miktar daha Kasım gibi değerlendirmeye tekrar tabi tutulacağımızı ve hani bu tarafta biraz daha hem açığa satış noktasında ki açığa satış noktasında orada hani açığa satışın tekrar başladığı bir ortamda bir de bu fiili dolaşım oranı üzerinden birkaç işte uyarıya maruz kalmıştık bu tarafta ama önümüzdeki süreçte bu adımları ki SPK'nın yakın zamanda atmış olduğu adımlar var Zeynep. Buna ilişkin takip etmek lazım ama yani dolayısıyla böyle bir MSCI uyarısıyla haftanın ikinci işlem gününe başlıyoruz gibi gözüküyor. Yani diğer taraftan baktığımız zaman belki de bizi bugün ve yarın etkisi altına alacak NATO gündemimiz var Zeynep bu tarafta. Yani burada işte F-35 programlarından tutun katsa yaptırımlarına, uçak motorlarından tutun işte ikili ilişkilerin nasıl evrileceğine kadar birçok şeyi aynı anda takip etme imkanı bulacağız diyelim bugün itibariyle. Dolayısıyla orası da biraz daha kritik. Bizim biraz daha haber akışımızın, veri ajandasının en azından daha nispeten sakin olduğu bir günde diyelim. Biraz daha bu tarafta NATO zirvesine odaklanacağız diyebilirim. Endekse de baktığımızda o tarafta karışık fiyatlama bugün tekrar etkisini hissettirecek mi? Ya da bir tümden balım olacak ya da bir işte satış mı her neyse bununla ilgili. Burayı biraz daha burayı yakından takip etmek lazım. Ama şu anda en azından endeks ikinci çeyrek bilançolarının ardından biraz daha üçüncü çeyrek bilançolarına odaklanmış. Ve buralarda fırsat arayan analist yorumlarını bu tarafta görebiliyoruz. Ya dediğim gibi ikinci çeyrek burada çok da kuvvetli olmayacağı benziyor. Yavaş yavaş o taraftan gelen görüşleri de almaya başladık.
0: Şimdi tabii bugün dediğin gibi veri ajandamız biraz sakin gözüküyor. Hazine nakit gerçekleşmelerini takip edeceğiz. Hazine tarafında bugün iki tane de ihale var. 4 yıllık TLRF endeksi ve 5 yıllık yine sabit kuponlu kağıdı yeniden ihraçlarını takip ediyoruz. Bir taraftan da NATO ile alakalı sabah New York Times'da haber vardı. Türkiye'ye NATO'nun ihtiyacı olduğu ile ilgili haber başlıklarında F-35 satışının tekrar burada gündeme gelebileceği ifade edilmişti Erdoğan-Trump görüşmesinde. Burayı tabii takip ediyoruz diyelim. Diğer tarafta şirket haberlerinde nasıl bir gün başladı? Hemen bir de o tarafı hızlıca turlayalım. Bugünün temettü ödemesi takvimine baktığımızda Meysul Gıda'nın bugün temettü ödeyeceğini görüyoruz. Aynı zamanda yine şirket haberlerinde AGESA'nın Ocak-Haziran döneminde prim üretimi %48 artışla 15,7 milyar TL seviyesine yükseldi diyelim. Akbank tarafında yine 184 gün vadeli 7,4 milyar TL tutarında bono ihracı var. Halkbank'ın Moody's tarafından temel kredi notu CAA1'den B3'e yukarı yönlü revize edildi. QNB Bank ise 214 gün vadeli 2,9 milyar TL tutarında bono ihraç etti. Yapı Kredi yine yurt dışında 371 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında borsalama ihracına gitmiş durumda. BİM'de yine şirket hisselerinin gerçeklerini yansıtmadığı gerekçesiyle 1 milyar TL'ye kadar hisse geri alım programı başlatıldığı açıklanmıştı. Program kapsamında 2,5 milyon payın geri alınabileceği ifade edilmişti, hatırlatalım. Yine Ford Otomotiv'de yıllık izin ve bakım çalışmaları kapsamında dün de aktarmıştık. 25 Temmuz-10 Ağustos arasında Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında 1 ila 19 Ağustos tarihleri arasında ise yine Craiova fabrikasında üretime ara verileceği ifade edilmişti diye bu dipnotları da yine bir kez daha hatırlatıyor bize aracı kurumlardan gelen şirket haberleri diyelim. Şimdi bilançolara gözler çevrilmişken analiz toplantılarında da tekrar bir yoğunlaşma söz konusu oldu bu rakamlar gelmeden önce. Deniz Yatırım'ın da gerçekleştirdiği bir takım ziyaretler var. İstersen biraz bunlardan bahsedelim bu sabah.
1: Türk Hava Yolları tarafından bakalım Zeynep. O tarafı yeni yayınladılar. İstersen ki ikinci çeyreğe ilişkin hem beklentiler hem de önümüzdeki çeyrekleri ilişkin, döneme ilişkin beklentilere de yansıtıyor. Şimdi burada belirli rakamlar var. O yüzden biraz daha kıymetli bir rapor. Şimdi şöyle bir baktığımızda Deniz Yatırım Türk Hava Yolları ile görüşmesinden çıktılar. Artan jeopolitik risklerin gölgesinde başlayan ikinci çeyrek döneminin Türk Hava Yolları için jeopolitik konum ve filo kompozisyonu avantajlarının etkin kullanıldığı bir çeyrek olarak tamamlandığını değerlendiriyor bu tarafta analistler. Takip ettikleri trafik verileri üzerinden şirketin Asya odaklı büyüme stratejinin sağladığı avantajları net bir şekilde ortaya koymaktadır. Şirket bu stratejine ek olarak Körfez merkezli hava yollarından aldığı geçici pazar payı ile büyümesini daha da güçlendirmiştir diyelim istersen. Bir nokta
0: evet,
1: koyayım.
0: Evet, bir virgül koyalım, hemen devam edeceğiz diyelim. Öncelikle 14.407 puanda borsa %0.12'lik bir eksiyle açıldı. Biopodus'daki %0.55'i dikkate alacak olursak aslında nispeten ılımlı bir negatif yönde açılış diyebiliriz. 16 puanlık bir düşüş var borsa açılışında. Bu esnada sektörel kırılımlar tarafında işler nasıl gidiyor? Bir de o tarafa göz atacağız her sabah olduğu gibi. Mali endeks %0.11, sanayi %0.01, banka endeksi %0.27 satıcılı bir şekilde ekranlarımıza yansıyor. Bu esnada hizmetler endeksinde işlemler %0.09 satıcılı devam ederken ulaştırma

0: 32 hisse yükselirken 48 hisse eksi de 10 hisse güne yatay başladı. Endeks 100 üzerinde konuşacak olursak puan bazlı katkılarda Aselsan, Tüpraş, İzdemir, Işıklar Enerji, CW Enerji ilk 5'i oluştururken puan bazlı baskılarda Odin Solutions, BİM, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve Destek Finans hisseleri var. Bununla beraber yüzdesel bazda güne en alıcılı başlayan hisse İzdemir Enerji oldu. Arkasında Grain Türk Tarım, Pasifik Teknoloji, CW Enerji ve Galatasaray Sportif ile ilk 5'i turladık. Yüzdesel bazda en çok düşerek güne başlayan tarafta da Odin Solutions'ı, Pasifik Gayrimenkul, Girişim Elektrik, Çaneki Termik ve Pasifik Yüreje hisseleri takip etti. İlk 5'liyi turlayacak olursak diyelim ve Türk Hava Yolları ile devam etmeden hemen bir de Orzaks'ı aktaralım. İlk işlem gününde tavan fiyatlamayla 75 lira 90 kuruştan güne başladı. Halka arz fiyatı ise 69 TL olmuştu. Radyodan tekrar takip edenler için bir kez daha okuyalım. Orzaks ilk işlem gününde tavan fiyatlamayla 75 lira 90 kuruştan işlem gördü. Halka arz fiyatı ise 69 TL'ydi diyelim. Bu hafta yine saat 1'de Şara'nın halka arzlarıyla ilgili talep toplama sürecini de izliyoruz. Dipnotunu aktaralım. Tekrar Türk Hava Yolları diyelim.
1: Döneyim buraya ben de hemen. Artan birim gelirlerin ve Orta Doğu dışındaki pazarlarda yolcu sayısı ile rekabet artışının ciro performansını desteklemesini bekliyorlar. Bu tarafta Zeynep devam etmem gerekirse. Buna ek olarak da son dönemde aslında hızlandığını gördüğümüz o kargo tarafında hem artan hem de hacimle birlikte yükselen birim gelirleri ciro artışına ivme kazandıracağını düşünüyor Deniz Yatırım tarafı. Öncü beklentileri yolcu gelirlerinde %15'lik büyümeyle 5.7 milyar dolar. Kargo tarafında ise 1.2 milyar dolara yaklaşan ciroyu işaret etmektedir. Ciro tarafındaki bu olumlu görünümün karlılık üzerinde artan yakıt fiyatlarından kaynaklanan baskıyı kısmen sınırlandığını gözlemliyoruz demişler. İkinci çeyrek döneminde ortalama, belki bu tespit biraz daha önemli olabilir. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde ortalama 66,7 dolar olan Brent petrol fiyatları bu çeyrek döneminde, ikinci çeyrek döneminde 96,7 dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durumun neticesinde yakıt giderlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına yaklaşan bir artış göstereceğini bu taraf düşünüyor diyebiliriz. İkinci çeyrek 2026 yıl dönemine yönelik öncü beklentiler 7.1 milyar dolar ciro ve 879 milyar dolar milyon dolar falkök yönündedir. Bu tahminlerinin yıllık bazda yaklaşık %18'lik bir ciro büyümesine ve %12,4 seviyesinde bir falkök marjına işaret etmektedir derler. Hatırlanacağı üzere bir önceki çeyrekte finansal sonuçlarının ardından ikinci çeyreğe yönelik beklentilerini Türk Hava Yolları bu tarafta paylaşmış. Şöyle bir baktığımız zaman ise genel anlamda hissenin ya da Deniz Yatırım'ın notlarının da ikinci çeyrekte belki bir miktar daha baskı görülebileceğine ilişkin, ama şöyle bir genel toparladığımızda ise Zeynep, bu raporları ki dün işte HSBC tarafından gördük. Ondan önceki hafta iş yatırımdan ve Gedik Yatırım gibi kurumlardan görmüştük. Burada Türk Hava Yolları'nı bir miktar daha ön plana çıkarmaya devam ediyorlar. Ben bir de grafik hazırlamıştım. Hani şöyle bir dünkü fiyatlamaya baktığımızda tüm zamanların neredeyse zirvesine doğru gelen bir fiyatlama var orada. Kabaca ben oraya işte 350 lira gibi bir şey olarak söylüyorum, ama buradaki son dönemde belki de dünkü hacimler üzerinden bir miktar daha vurgu yapabiliriz Zeynep. İşte dün 200 milyar TL'ye yaklaşan bir hacimle birlikte endekste tek başına yaklaşık 30 milyar TL civarında bir Türk Hava Yolları işlem hacmi gördük bu tarafta. Yani son dönemde bankalardan çıktığını, o konuştuğumuz yabancı yatırımcıların da bir miktar daha burada pozisyonlanmaya devam ettiğini görmüştük. Dolayısıyla burada en azından biraz daha hareketi yakından takip etmek lazım. Ama şimdi Şubat'ın ortasında başlayan ABD-İran gerilimiyle birlikte diyelim, daha önce piyasalar aşağı doğru gelmeden zaten havacılık şirketleri ciddi anlamda bir baskı altına girmişti savaştan önce. Burada da Şubat'ın ortasında görülen seviyelere neredeyse yaklaştığını, buralara değdiğini görüyoruz fiyatın. Tabi buraların aşılması burada hem fiyatı izleyen analistler açısından da biraz daha kritik. Ya bu 350-355 bandının yukarı doğru geçilmesi ve aslında buraların üzerinde kapanış yapılması da artık Türk Hava Yolları tarafında yeni bir hikayenin de başlayabileceği anlamına gelebilir. Burayı yakından takip etmek lazım. Ama şöyle bir baktığımızda Zeynep, ikinci yarı yıl strateji raporlarına, ikinci çeyrek bilanço beklentilerine ya da işte yılın geri kalanına ilişkin görüşlere baktığımız zaman burada

0: artık biraz daha ulaştırma yönünde bir konsensüs oluştuğunu görüyoruz. Ama şunu da ekleyeyim hemen sana. Bunun biraz daha Türk Hava Yolları özelinde gördüğümüzü söyleyelim. Pegasus ve TAV Havalimanlarına yönelik beklentiler daha uzun vadeli pozitif olmaya devam ederken kısa ve orta vadede biraz daha hisselerin baskı altında kalabileceğine ilişkin görüşler de var. Türk Hava Yolları burada pozitif ayrışıyor ve belki de burada kurumların favori ve işte beğendiği hisseler özelinde olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Keza dün de Burak'a bunun bir iz düşümünü gördük Zeynep. Türk Hava Yolları %4'ler civarında yukarı doğru hareket ederken ve hacimle birlikte yukarı doğru giderken Pegasus ve TAV Havalimanlarının bu harekete katılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla hani 3. çeyreğe ilişkin beklentileri vesaire bunları almamızda biraz daha var. Yani havacılığın en favori sezonundan bahsediyorum. Ama şunu da görmek lazım ki şu anda biraz daha Türk Hava Yolları kısmı biraz daha önde diyebilirim.
1: Şimdi Türk Hava Yolları ile ilgili terminale döndüğümüzde HSBC'den yine 6 Temmuz tarihli taze bir tavsiye var. Al demişler. 460 liraya hedef verdiler. Kuvvetli Yükatırım da yine 6 Temmuz tarihinde al tavsiyesi vererek 400 TL'ye hedef fiyat gösterdi. Şeker Yatırım'ın 1 Temmuz tarihli yine piyasa üstü getiri tavsiyesine de 445 TL'lik bir hedef fiyat eşlik etti. Türk Hava Yolları şu anda 349 liradan 2 TL yükselişle işlem görüyor diyelim. Bu arada yine AGESA'dan gelen rakamlarla ilgili Deniz Yatırım'dan olumlu notu geldi. Prim üretimle ilişkin rakamları az önce aktarmıştık. Bir de ÇİMSA başlığı var. 26 Eylül 2023 tarihli özel durum açıklamasında duyurulan Eskişehir fabrikasındaki 5500 kW TPE doğrudan akım kurulu güce sahip atık ısıdan elektrik üretimi tesisini tamamlayarak devreye aldığı bildirildi. Bu tesis fabrikanın enerji maliyetlerini düşürecek ve karbon emisyonu azaltım hedeflerine olumlu bir katkı sağlayacak değerlendirmesi var. Gelecek Varlık tarafında yine Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 2026 tarihli kararı doğrultusunda yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 15 milyar TL tutara kadar borçlanma aracı ihracı tavan onayı için SPK'ya başvurduğu yine bildirildi. Bir de Reysaş Gayrimenkul'de %100 bağlı ortaklığı Cevizli Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kolaylaştırılmış usulde devralma yoluyla birleştirmek üzere SPK'ya başvurusu söz konusu. Bu birleşme operasyon ve finansal verimliliği artırmayı, yine maliyetleri düşürmeyi ve hukuki altyapıyı sadeleştirmeyi hedefliyor. İşlem sonucunda sermaye artırımı veya pay sahipleri için yine ayrılma hakkı doğmayacaktır şeklinde not düşüldü. Kontrolmatik'te de bugün genel kurul toplantısı gerçekleşecek. Orayı da bir yandan analistler takip edecek diyelim. Son bir dakikada ne ekleyebiliriz?
0: Yatay bir açılışın ardından tekrar o fiyatlamanın en azından sürdüğünü görüyoruz Zeynep. Şöyle bir hisselerin içerisine de baktığım zaman yani işte bankalarda bir miktarda daha bir dengelenme çabası var. O taraf hani çok ciddi bir primlenme işaret etmiyor ama şöyle bir hissesel kırılımlara baktığım zaman çok ciddi anlamda ön plana çıkan bir hisseyi de o tarafta görmüyoruz. Belki Tüpraş'ın bugün 250 liranın üzerine açılış itibariyle zorlayan bir harekete konuşulabilir. Ama şöyle bir işte
1: hani petrolde 47, hafif bir yukarı yönlü hareket.
0: Petrolde işte evet petroldeki yukarı doğru harekette işte 40-50 neredeyse 45 hissenin yukarı doğru gitmeye çalıştığı bir görüntü var diyebiliriz.
1: Böyle bırakıyoruz efendim biz piyasayı, piyasa masasını noktalarken yarın sabah güneyine birlikte başlamak üzere. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, Ankara'daki iki günlük NATO zirvesi bugün Savunma Sanayi Forumu ile birlikte başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle birlikte karşılayacak. Bugün önemli bir haber akışı yer almıştı. New York Times'ın haberine göre Trump'ın ziyareti sırasında Erdoğan'a yeniden F-35 savaş uçağı programına dahil edilmesine hazır olduğu söylemesi yönünde bir beklenti şekilleniyor. Dolayısıyla piyasaların gözü kulağı da NATO zirvesine çevrilmiş bulunmakta, ikili görüşmeye de çevrilmiş bulunmakta. Peki fiyatlamalar öncesinde nasıl şekilleniyor efendim? Hemen şöyle bir Borsa İstanbul'a bakalım. An itibariyle 0.30'luk yön yukarı, 14.468 puandan işlem geçiyor BIST 100 endeksinde.

0: Alt endekslere bir de bakalım nasıl şekilleniyor. Bankacılık endeksinde 0.63'lük yön yukarı. Bunun yanı sıra sanayi endeksinde 0.25'lik pozitif bir seyir ve maliye endeks tarafında ise 0.28'lik alıcılı bir seyir söz konusu olmaya devam ediyor. Dünkü kapanışlarda yatay bir görünüm söz konusuydu. Hem endeksin tamamı hem de bankalar tarafında yönsüz bir gün yaşanmıştı. Bugüne bakacak olursak hizmetler endeksi tarafında 0.15'lik yön yukarı. Turizm endeksi tarafında bir geri çekilme yaşanıyor. 0.27'lik bir geri çekilme var ve ulaştırma tarafında ise yatay bir görünüm söz konusu. Diğer bir tarafta hareketlilik devam ediyor. Pariteler kısmındaki özellikle burada önemli başlıklar vardı. Bu önemli başlıklardan yen tarafı hareketlilik gösteriyordu. Diğer tarafta yene bakacak olursak bu süreç içerisinde son dönemde hem jeopolitik gelişmeler hem büyüme temasının etrafında şekillenen süreç bir miktar daha döviz ve carry trade temasını karşımıza geçiriyordu. Yen karşısında açılan kısa pozisyonlar 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken dolar endeksi tarafındaki yükselişler ve long pozisyonlar orada bir miktar daha öne çıkıyordu. Bugün an itibariyle güçlü seyrini korumaya devam ediyor. 100,96 seviyesinden işlem geçerken euro dolar çaprazında 1.1428, sterlin dolar tarafında 1.3379 seviyelerini takip ediyoruz. Dolar TL tarafında ise 46.8401, euro TL tarafında ise 53.5602 seviyelerini yakından takip ediyoruz. Pariteler tarafı bir miktar daha hareketliliğini korurken Japonya kaynaklı olası carry trade çözülmeleri varlık sınıflarında para birimlerinde bir sert etki yaratabilir mi? Dolar endeksi tarafındaki hareketlilik neye işaret ediyor? Detayları program içerisinde İkinci bölümde Özgür Hatipoğlu ile birlikte değerlendiriyor olacağız. Ancak öncesinde bugün Borsa İstanbul'da gong Orzax için çaldı. Arkadaşımız Burak Karagöz'e gidiyoruz ve kendisi halka arzın detaylarını CEO Yunus Emre Alimoğlu ile birlikte konuşuyor olacak. Burak, söz sizde.
1: Pelin, teşekkürler. Ben de hemen Yunus Bey'e soracağım. Efendim, öncelikle hayırlı olsun. Bugün Borsa İstanbul'da gong sizin için çaldı. Biraz halka arzın detayını anlatır mısınız?
2: Evet, çok gong töreniyle beraber halka arzımızı gerçekleştirmiş olduk. En öncelikle halka arzımızın yatırımcılarımıza, firmamıza, ülkemize, sermaye piyasalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bildiğiniz üzere biz 3.6 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğü, lot başı 69 TL'lik bir fiyatla halka arz sürecinde talep toplamıştık. 1 milyonun üzerinde bireysel bir yatırım ve halka arz tutarının 4 katı üzerinde de bir talep oluştu. Dolayısıyla oldukça başarılı bir halka arz süreci gerçekleşmiş oldu diyebilirim.
1: Rakamlar sizi şaşırttı mı?
2: Yani 5 halka arzın birden olması aslında birazcık rakamların daha fazla büyümesinin önünde bir engel olduğunu düşünüyorum. Eğer 5 halka arz birden olmasaydı çok daha ciddi rakamların gerçekleşebileceğini düşünüyordum.
1: Yunus Bey, halka arzdan gelecek kaynağı nerelerde kullanmayı planlıyorsunuz?
2: Ya Orzax'ın özelliği bence kısa vadeli yatırımlar değil, orta ve uzun vadeli yatırımlar yapan bir firma. Dolayısıyla halka arzdan bağımsız olarak biz firmanın büyüme vizyonu, büyüme stratejileri doğrultusunda süregelen çeşitli yatırımlar gerçekleştiriyorduk. Bu yatırımlardan birisi üretim kapasitesiyle ilişkiliydi. Biz şu an 36 milyon kutuyla Türkiye'deki en yüksek üretim kapasitesine sahip olan takviyeci gıda firmasıyız. Bu kapasiteyi %90 oranında kullanıyoruz. Dolayısıyla bu kapasiteyi artırmak üzere aslında 2025 yılı Ocak ayı itibariyle yeni fabrikamızın kurulumuna başlamıştık. Bu süreci sürdürüyoruz. Bu yılın son çeyreğinde kademeli olarak yeni fabrikamızdaki üretim kapasitemizdeki hatları yavaş yavaş devreye alıyor olacağız. Bir taraftan biz uzun vadeli yatırımlar yapıyoruz dedik. 2017 yılından beri biz ciddi Ar-Ge yatırımları yapan bir firmayız. Biyoteknolojik yöntemlerle probiyotiklerin ya da mikroalglerden çeşitli ham maddelerin sentezi üzerine çalışıyorduk. Yaklaşık 7 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ardından ilk ürün çıktılarını elde ettik ve hala bunları ticarileştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 yıllık bir çalışmanın ardından dermokozmetik alanına yatırım yaptık. 2026 yılı Ocak ayı itibariyle bu ürünlerimizin lansmanını gerçekleştirdik. Şu an sporcu ürünleri kategorisi üzerine çalışıyoruz. İlaç sanayi üzerine çalışıyoruz. Biz bunların tamamını aslında firmanın üretmiş olduğu karlılık ya da ulaşabildiğimiz finansal kaynaklarla sürdürüyorduk. Bugün bu likiditenin firmaya girişiyle beraber biz artık daha özgüvenli bir şekilde, daha hızlı bir şekilde aslında bu kararları alıp bu süreçlerimizi yürütüyor olacağız.
1: Yunus Bey, dünyada bu tarz ürünlere çok fazla ilgi var. Dolayısıyla ihracat tarafını sormak istiyorum. Orada hedeflenen nasıl?
2: Şöyle, dünyada bu pazarın büyüklüğü yaklaşık olarak 192,5 milyar dolarlık bir pazar. Dolayısıyla biz aslında halka arzı da yerelden globale mottosuyla gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla evet biz Türkiye'de çeşitli başarı elde ettik ama çok daha büyük başarıların global pazarlarda bizi beklediğini düşünüyoruz. 2025 yılı itibariyle ihracatın ciromuzun içerisindeki payı yaklaşık olarak %5,5 bandındaydı. Yine izahnameye dönüp baktığımızda 2028 yılında bunun %12 olması öngörülüyor. Ama bu startup olarak nitelendirildiği için aslında çok muhafazakar yaklaşılmış rakamlar. Biz takviye ürünler, dermokozmetik üretmiş olduğumuz ham maddeler, sporcu ürün kategorileri ve ilaç sanayi yapmış olduğumuz yatırımlarla 2028 yılında toplam ciromuzun içerisinde ya da 29 yılında %30-35'lik bir banda sahip olacağını düşünüyoruz ihracatın.
1: İç pazarda durum nasıl?
2: İç pazarda 2024 yılı Grand View Research raporlarına dönüp baktığımızda 1,5 milyar dolarlık bir pazar olduğunu görüyoruz. Eczane kanalında şu an Orzax'ın pazar payının kutu bazında %20 olduğunu söyleyebilirim. Burada aslında güzellik şurada. Biz 2004 yılında takviyeci gıda pazarına yatırım yapmaya başladığımızda yerli üretici yoktu. Tamamen ithal ürünlerden oluşan bir pazardı. Bugün Orzax'ın liderliğinde, Orzax'ın yerli ürünlerin kalitesiyle ilgili standartları, sağlık profesyonelinin kabul edebileceği bir düzeyde üretmesi sayesinde Türkiye'deki diğer yatırımcılarımızın pazara ilgileri neticesinde bugün pazarı %80 oranında yerleştirdik ve Orzax diğer firmalarla beraber yüzünü globale dönmeye başladı. Aslında gurur duyduğumuz, başarısından en büyük haz duyduğumuz konulardan birisi de bu.
1: Rus Bey, yeri gelmişken şunu da sormak istiyorum. Bu tarz ürünlerle ilgili tüketici açısından güvenlik de çok önemli. Dolayısıyla tüketicilere ne tavsiye edersiniz?
2: Şöyle, ben aslında bu ürünler bir taraftan gıda değil, bir taraftan ilaç değil. Gıda ile ilaç arasında bir konumda olan ürünler. Dolayısıyla sağlığımız üzerinde doğru kullanıldığında, sağlık profesyonellerinin yönlendirmesi kullanıldığında ciddi olumlu etkileri olabilecek ürünler. En temelde ben sağlık profesyonellerine danışarak bu ürünlerin tedarik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan da bu ürünler sıcaklığa duyarlı. Raf ömrü sonunda stabil olması gereken ürünler. Dolayısıyla tedarik zincirinin başından tüketiciye ulaşıncaya kadar bu altyapıyı sağlayabilecek en temel noktaların şu an eczaneler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla en güvenli noktaların ürün tedariği anlamda eczaneler olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki, tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum.
2: Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Evet, benim sözü tekrar sana bırakıyorum.
0: Peki Burak, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Ve efendim Burcu'nun hemen şöyle, bugün kritik bir gün dedik. Kritik iki gün başlıyor. Peki piyasa nasıl fiyatlıyor? Nasıl da fiyatlayacak? Tüm bu detaylara gidelim. Nurol Portföy'e ve Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'dan detayları alalım. Murat Bey, iyi seanslar diliyorum. Bir tarafta Ankara'daki iki günlük NATO zirvesi bugün Savunma Sanayi Forumu ile birlikte başlıyor. Gözler bu tarafa çevrilmiş bulunmakta. Diğer tarafta ise bir takım Takas Bank'ın da yapmış olduğu açıklamalar vardı. Buna yönelik, fonlara yönelik MSCI'ın Türkiye için bir uyarısı vardı. Üçüncü açıklaması da geldi. Derken tüm bu detayları da göz önünde bulundurursak piyasanın işlerliği konusunda bugün nasıl bir beklentiniz var?
3: Öncelikle günaydın. Sizin de dediğiniz gibi öncelikle NATO zirvesi, bütün dünyanın gözü Ankara'da NATO zirvesinde. Oradan çıkacak kararları herkes kulağını açmış bekliyor, neler çıkacak diye. Bu Türkiye'nin F-35'leri tekrar alıp almayacağı, uçak motorunu alıp almayacağının kararları çok önemli olacak. En azından burada tekrar kulübe bir geri dönme havası olup olmayacağı, daha pozitif, Türkiye'nin daha pozitif olarak algılanmayacağına bakacağız. Ama diğer taraftan baktığımızda, MSCI tarafından baktığımızda çok da pozitif olan bir gündem yok. Özellikle dün akşam gelen açıklamalarda Endonezya'yı çok sert uyarmış. Bizi de yine altını çizerek bu fiili dolaşımdan bahsetmiş. Kasım'dan önce yapacağı bir takım hamleler var. Sadece MSCI'nin değil, aynı zamanda FTSE'nin de atacağı adımlar olacak ki zaten bizim borsamızın en büyük problemine baktığımız zaman bir likidite problemi var. Dışarıdan yeni bir para girişi yok. MSCI ve FTSE tarafından baktığımız zaman Ağustos ve Eylül ayında MSCI'dan Ağustos'ta 225 milyon dolar gibi bir para, Eylül'de de FTSE tarafından 320 milyon dolar gibi bir paranın piyasadan çıkması söz konusu. Yani 545 milyon dolarlık bir hesaplama var. Bu hesaplamada ve HSBC tarafından, HSBC araştırma tarafından yapılmış bir hesaplama ve bu da dün bizde sosyal medyada da paylaşıldı. Şimdi burada hem halka arzlar devam ediyor, hem patron satışları mı diyelim, ikinci halka arzlar mı diyelim, hem de bu yurt dışında endekslerden para çıkışı ister istemez piyasadaki likiditeyi emiyor. Bu da bizim piyasamızın ivme kazanmasını engelliyor. Yoksa dünyaya baktığımızda çok da bir problem yok. Biliyorsunuz Hürmüz problemi çözüldü. Petrol fiyatıyla aralık vadedeki petrol fiyatına baktığımız zaman flat olduğunu görüyoruz. İkisi de 72'de dolanıyor. Borsalar tarafında bir problem yok. Yani evet. Her şey dururken bizim gidemememiz, aynı aralıklarda devam etmemiz, etmek durumunda kalmamızın nedeni bu likidite probleminden kaynaklanıyor. Bugün ihaleler de var. Bir 5 yıllık bir de 4 yıllık TLRF ihaleleri var. Bugün piyasada çok büyük hareketler olmasını beklemiyoruz. Ama dediğimiz gibi burada bir hareket başlayacaksa eğer, özellikle dolar bazında bakıp 340 dolar üzerinde fiyatlamaların olacağı zamanı bekliyor olmamız lazım. Halen de aşağıda 290 dolar, yukarıda 340 dolar arasında sıkışmış durumdayız. Herkese iyi seanslar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum.
0: Peki. Bizler de teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için Murat İman. Detaylar için diyoruz ve güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim araştırma masasıyla devam ediyoruz.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil.
0: Ve Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif hoş geldin. Söz sende.
5: Merhaba Pelin, iyi yayınlar diliyorum. Sabah seninle yine burada küresel piyasalardaki satış dalgasını konuşuyorduk. Bugün geldiğimiz, bugünün aslında öne çıkan haberlerine baktığımızda bir diğer önemli gelişmenin de CFTC verilerinde olduğunu söyleyebiliriz. Haziran ayı boyunca doların güçlü seyrinden sıklıkla bahsediyor olduk. Fakat geçen hafta gelen hem tarım dışı istihdam verisi hem de Merkez Bankası başkanlarının yaptığı toplantıda Kevin Warsh'un tutumuyla beraber FED'e ilişkin enflasyon beklentilerinin bir miktar daha aşağı yönlü kalmasıyla aslında dolar tarafındaki 101'in altında gelen seyri takip ettik. Dün gelen CFTC verileriyle beraber döviz piyasasında aslında dolar yen paritesinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslında verilere baktığımızda hemen hatırlatalım. Geçen hafta 40 yılın en düşük seviyesinde bir yen takip etmiştik. Bugün de CFTC verilerini incelediğimizde ise yatırımcıların CFTC üzerindeki call pozisyon, yani satış pozisyon onlarını arttırdığını ve 2007'den bu yana en yüksek seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ki burada baktığımızda 19 yılın en güçlü verisini almış satış anlamında dolar yen paritesi. Goldman Sachs'ın da burada önemli bir açıklaması var. Goldman Sachs da dolar yen paritesinin 12 ay için, önümüzdeki 12 ay için 155 seviyelerinden 165'e geleceğini öngördüğünü söyledi ve bunun en önemli nedeni olarak da aslında Japonya'nın politika faiz ve ABD'nin tahvil faizi arasındaki faiz farkı, ABD tarafından jeopolitik gelişmelerle beraber bir miktar daha sertleşmesi beklenen jeopolitik gündemlerin aslında, özür diliyorum, sertleşmesi beklenen jeopolitik gündemlerin değil, sertleşen jeopolitik gündemlerle beraber tahvil faizlerinin ve aslında Fed'in faiz artıracağına olan beklentilerin artık bir tam puan sene sonu için fiyatlanıyor olması bu aradaki makasın kapanmayacağına dair olan beklentileri güçlendirdi. Bu da aslında dolar yen tahminini özellikle Goldman Sachs tarafında bir miktar daha yukarı yönlü revize edilmesine sebep oldu diyebiliriz. Opsiyon piyasasında da aynı şeyi görüyoruz. Çünkü opsiyon piyasasında da şu an önümüzdeki 12 ay için yatırımcıların dolar yen paritesinin 165 seviyesine ulaşma ihtimalini %76 seviyesine çıkardığını görüyor. Yani şu an geldiğimiz noktada bugün itibariyle 100.93 seviyesinde bir dolar endeksi takip ederken yatırımcıların şu an, ki burada keza hatırlatalım, hedge fonlar yine dün gelen CFTC verilerine göre doların önümüzdeki süreçte artacağına dair olan pozisyonlar ise son 15 yılın en güçlü seyrine, son 11 yılın, özür diliyorum, 2015 yılından beri en güçlü seyrinde olduğunu söyleyebiliriz. Yatırımcıların şu an yenin bir miktar daha yıl içerisinde değer kaybedeceğini beklerken dolar tarafında ise güçlenme trendinin devam edeceğini bekliyor. Biz de önümüzdeki sürecin nasıl ilerleyeceğini takip ediyor olacağız.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için Elif, ve araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: Beyefendim, kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından önemli konular var ki özellikle çip hisselerindeki volatilitenin pandemiden bu yana en yüksek seviyeye yükseldiğini görüyoruz. Yatırımcılar bu bağlamda AI rallisini mi sorgulamaya başladı? Sektör rotasyonu mu gerçekleşecek? Bunun yanı sıra artan yatırım harcamaları bu bağlamda bu sektöre yönelik bir endişe kaynağı oluşturuyor mu? Diğer bir endişe kaynağı ise carry trade pozisyonları ve hikayesi. Burada Japon yenine bakıyoruz. Önemli bir aslında ışık gösterge olmaya devam ediyor para birimleri açısından. Ne işaret ediyor? Kendisiyle birlikte özellikle carry trade tarafında konuşuyor olacağız Özgür Atipoğlu ile birlikte, ama öncesinde kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattım ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Ve Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Stratejist Özgür Haçipoğlu bizlerle birlikte. Özgür hoş geldin.
2: Pelin merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet Özgür, önemli ve kritik bir gündem var. NATO zirvesi, bunu soracağım ama daha da önemlisi uzun süredir konuştuğumuz bir konu var ki özellikle yapay zeka temasına ilişkin bir inanç devam etse de her ne kadar burada inanç sürse de yatırımcılar artık yüksek değerlemelerin sürdürülebilir olup olmadığını da tartışıyor. Şimdi yönetmenimden de rica edeceğim ki özellikle küresel çip hisselerinde yani yarı iletken hisselerinde oynaklığın 2020'den bu yana en yüksek seviyeye geldiğini bize gösteriyor. Bu da yarı iletken hisselerinde volatilitenin pandemiden sonra zirve seviyeye işaret ettiğini görüyor. Özgür, şimdi bu grafikle birlikte özellikle sağlıklı bir kar realizasyonundan mı bahsediyoruz? Sektör rotasyonu olarak mı okuruz yoksa AI temasında balonlaşma riskinin ilk sinyalleri olarak mı okuyoruz bunu? Sen nasıl görüyorsun?
2: Pelin, 3 tane nokta söyledin. Balonlaşma riski söyledin, rotasyon söyledin veya sağlıklı bir kar realizasyonu mu dedin. Balonlaşmayı hemen çıkartalım. Çünkü burada hala yatırım devam ediyor. Yatırımın sonucunda üretim var. Üretimin sonucunda da kazanılan para var. Daha bu sabah Samsung Electronics'in bilançosu geldi. Gelirlerini, kazançlarını 19 kat arttırmış vesaire vesaire. Yani söylenecek bir sürü güzel, anlatılacak bir sürü güzel hikaye var orada. Ve bu sadece tek bir hisse için değil, birçok çip üreticisi için geçerli. Dolayısıyla balonlaşma konusunu çok kabul edemem bu aşamada. Ama şunu söyleyebilirim. Yani 1,5 ay gibi bir sürede %100 ile %300 arasında artan marjlarda değeri artan hisseler oldu çip üreticilerinde ve yarı iletkenlerde. Doğal olarak burada bir geri çekilme, yani senin söylediğin o 3 faktörden bir tanesini yaşamamız gerekiyordu. O da bir sağlıklı geri çekilme. Şimdi yaşadığımız sağlıklı geri çekilme olarak düşünüyorum ben bunu, ama bunu şöyle de değerlendirmemek lazım. Yani bu işte bir hafta, 2 hafta geri çekilir, daha önceki zamanlarda olduğu gibi sonra Nasdaq'ı alırlar diye düşünmemek lazım. Öyle bir konjonktürel zamandayız ki bence bu özellikle çip sektöründeki teknik düzeltme herhalde birkaç ayı alır, 1-1,5 ayı en azından alır diye düşünüyorum. Yani acele etmemekte fayda görüyorum. Şimdi bu bir konu. Bir başka konu da aslına bakarsan o volatiliteyi bence çok doğru bir zamanda gündeme taşıdınız. Çünkü bu volatilitenin temel kaynağı aslında aşırı yükseldiği için kar realize eden yatırımcılar vesairelerden ziyade kimler biliyor musun? Şimdi Amerika'da son birkaç senede daha çok moda olan bir enstrüman türü var. Hani eskiden sadece Nasdaq'ın veya işte S&P 500'ün falan böyle 2 katlı, 1 katlı ETF'leri olurdu. Artık hisseler bazında bu var. Yani Tesla'nın, Micron'un, AMD'nin 1 katlı, 2 katlı ETF'leri var. Hatta bunların inverse ETF'leri var. Yani ters yönde çalışan ETF'leri var ve bunlar da kaldıraçlı. Şimdi kaldıraç dediğin girdiği zaman işin içine çok ciddi bir teminat hareketi ve dayanak varlık olan hissede çok ciddi bir volüm artışı gündeme geliyor. Dolayısıyla aslında bizim son zamanlarda bu hisselerde gördüğümüz yüksek volümler, yüksek volatiliteler sadece piyasanın normal işleyişindeki şeylerden, alışverişlerden, alıp satımlardan kaynaklanmıyor. Daha çoğu bu kaldıraçlı ETF'lerden kaynaklanıyor. Fakat bu bir riskle geliyor. Güzel bir şey, yatırımcıya alternatif sunuyorsun. Fakat bu bir riskle geliyor. Çünkü kaldıraç dediğin zaman bu tür ETF'ler hisseyi alıyor ve ondan sonra aracı kurumuna, bankasına teminat olarak veriyor. Fakat işler bozulup teminatlar düşmeye başladığı zaman, teminat değeri düşmeye başladığı zaman hızlıca likiditasyonların gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu biraz risk getiriyor. O yüzden bence piyasanın stabil hale gelmesine kadar bu şeyin, teknik düzeltmenin ne kadar süreceğini, ne kadar derinleşeceğini bilmek zor. biraz kenarda kalmak en mantıklısı. Bir faktör daha söylemiştin, rotasyon. Rotasyonun da olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sağlık hisselerine şu anda çok fazla giriş olduğunu biliyorum. Sağlık hisseleri son zamanlarda hepsi yeni yüksekler yapıyor. Keza aynı şekilde finansallar, özellikle Amerikan bankalarında son haftalarda bakarsak her gün bir tanesi yeni yüksek yapıyor diyebilirim. Dolayısıyla böyle bir rotasyon da var.
1: Peki Özgür, diğer bir sorunsal olarak okuduğumuz noktada şimdi carry trade başlığının içerisinde en önemli finansal para birimi olarak uzun süredir aslında Japon yenini konuşuyoruz. Şimdi evet. Japon yeni önümüzdeki dönemde özellikle yen kaynaklı bir yeni bir carry trade çözülmesi riskini beraberinde getirir mi diye de soru sormazsam olmaz. Hakikaten baktığımız zaman şu an en önemli sorunsallardan biri olarak görünüyor.
2: Çok doğru. Potansiyel risklerden bir tanesi de belki budur ve en çok konuşulan konulardan bir tanesi de bu. Ve çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Japon yeni dünyanın en çok işlem gören, en kalabalık, en çok hacmin geçtiği FX dünyasında paritelerden bir tanesi, para birimlerinden bir tanesi ve ne yazık ki bu para biriminin kaderi aslında Japonya Merkez Bankası'nın elinde değil, daha çok Fed'in elinde. Çünkü dediğin gibi carry trade'den en fazla etkilenen para birimi ve büyük ihtimalle Japon yenindeki bu zayıflama, Japon Merkez Bankası'nın aldığı önlemler, işte yetkililerin konuşmalarından ziyade Fed'in faiz indirimine ne kadar yaklaştığıyla bağlı olarak değişecek bir şey. Çünkü şöyle söyleyeyim, ben bu sabahki raporumda buna yer verdim. 2 yıllık Amerikan tahvil faizi ile Japon yeni dolar yen paritesini üst üste koyduğumuzda son derece yüksek bir korelasyonla birlikte hareket ettiği görülüyor. Bu da bizi şu noktaya getiriyor. Ne zaman ki Amerika'da para politikası tekrar gevşemeye yüz tutar, şu anda sıkılaşma bekleniyor ama sonuçta bu gevşemeye döneceğini düşünüyorum ben. Ne zaman bu biraz daha gündeme gelir, fiyatlanmaya başlar, o zaman çok büyük ihtimalle dolar yen paritesinde tekrar 150'lere doğru hızlı bir hareket görürüz. Ve doğrusunu istersen Japon Merkez Bankası'nın da bu süreçte momentumu güçlendirmek amacıyla bir kez daha, en azından bir kez daha müdahale edeceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda çok fazla akıntıya karşı kürek çekmek isteyip sermaye yakmak istemediklerini değerlendiriyorum. O yüzden de çok gerekmedikçe Japon Merkez Bankası oyuna girmiyor. Ama masa terse döndüğünde eminim o da girip momentumu güçlendirip Japon yenini biraz daha pahalılaştıracaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi Özgür, diğer bir tarafta bu sadece elbette Japon yeni özelinde de konuşmayayım bunu. Biraz daha ilerleteyim konuyu. Gelişen ülke para birimlerinde aslında bir carry trade cazibesinde geri çekilmeyi görüyoruz. Bu aynı zamanda ekrana da geldi. Şu anda gelişen ülkelerin carry trade getirisinin gerilediğini görüyoruz. Orada mesela şu an baktığımız zaman Türkiye'de özellikle Türk lirasının carry trade cazibesinin nasıl zaman içerisinde değiştiğini gösteriyor. Mesela Haziran 2025'te endeks 40-55 seviyeleri, 40-45 seviyelerindeyken grafikte son bir yılda genel eğilimin aşağı yönlü olduğunu ve 25,2 seviyesine kadar geldiğini gösteriyor. Şimdi buradaki ana hikaye özellikle bundan sonraki süreçte hem TL bazında olsun hem de diğer para birimleri açısından olsun, bu bize riskin arttığını ve doların güçlenme senaryolarının desteklediğini mi gösteriyor, yoksa Japon yeni hiç sunmuş olduğun tabloyu gelişen ülkelere yansıtır mısın?
2: Yani şöyle söyleyeceğim, şimdi eğer piyasadaki büyük kurumların raporlarına bakarsak birçoğu, hani ben de okuyorum, sizler de okuyup paylaşıyorsunuz, birçoğu aslında doların güçlenmeye devam edeceğine dair görüşler bildiriyorlar. Kendi modellerinde işte o sonuçları paylaşıyorlar ki bu çok normaldir. Çünkü model dediğimiz şey geriden gelen bir takım veri setini alıp hesaplıyor. Ya şimdiki durumu ya da ileriye yönelik projeksiyonu bize veriyor. Ama gerçekte piyasa böyle işlemiyor. Çünkü gerçekte piyasadaki dönüşler haberler sıklıkla şu anda bilinmeyen haber akışlarıyla ortaya çıkıyor. Nadiren şimdiden tahmin edilen haber akışları gerçekte realize olur ve piyasa bu şekilde döner. O yüzden bu modeller veya bu tür görüşler bence hepsi değişmeye tabi olacaklar. Çünkü şimdi orada matematiksel model, bu tarafta bir intuitive dediğimiz, yani hissiyatla, muhakemeyle, Tanrı'nın bizlere verdiği muhakeme yeteneğiyle oluşturduğumuz bir öngörü var. Ve bu öngörü bana şunu söylüyor. Şu anda doların güçlenmesi dünyada aklınıza gelebilecek hiç kimsenin işine yaramaz. Hı hı. Ve daha fazla güçlenmesi. O yüzden dönüp baktığımızda Amerika da bunu biraz zayıflatmak istiyor. Diğer ülkelerin birçoğu da aynı şekilde kendi para birimlerinin biraz yükselmesinde zarar görmüyor. Carry trade açısından baktığımızda bunu gelişmekte olan ülkelere yapabilir miyiz, yayabilir miyiz düşüncesi bence iyi çalışır. Dünyada bir kriz olmadığı sürece, ki şu anda işte görüyorsunuz, yani bu kadar savaşlar oldu, bilmem bir sürü şeyler oldu. Hala krizsel bir durum yok, çünkü ekonomik büyümeler yerli yerinde gibi görünüyor. Ticaret yavaş yavaş yeniden yerine oturacak gibi görünüyor. İşte supply chain'de arz talep dengesinde herhangi bir kalıcı problem yok gibi gözüküyor. O yüzden sonuçta dönüp baktığımızda dolar faizi eğer aşağı doğru dönecek gibi olursa, yani Fed'in para politikasında gevşeme sinyalleri gelmeye başladığından itibaren emerging market, gelişmekte olan ülkelerin dövizlerinde de kayda değer bir pozitif eğilim olur. Aynı zamanda o ülkelerin borsalarında da olmalı. Bizimki gibi işte diğer emerginglerin borsalarında da, para birimlerinde de bir pozitif hikaye yazılabilir bence.
1: Peki, diğer bir başlık tahviller. Şimdi ABD 10 yıllıklara bakıyoruz. 4.5'a yaklaştı. Dolayısıyla burada sence Fed'in uzun süre yüksek faiz politikasını yeterince fiyatladığını bu gösterge sana gösteriyor mu?
2: Valla burada tahvil piyasası çok karışık. Sana onu söyleyebilirim. Yani zaman zaman bakıyoruz, uzun vadelerle kısa vadeler farklı fiyatlamalar yapıyor. Bazen habere göre bütün getiri eğrisi yukarı gidiyor veya aşağı geliyor. Dolayısıyla orada ciddi bir yönsüzlüğün hakim olduğunu söyleyebilirim. Ama sonuçta şunu görüyorum. Hem uzun vadeli tahvillerde hem de kısa vadeli tahvillerde artık kalıcı olarak ürkütücü yukarı gidişler yok. Bu ne demek, ürkütücü lafı? Yani uzun vadeli tahvillerde özellikle hani %5'in üzeri biraz daha risk faktörü oluyor 10 yıllıklar için söylersek. Herhalde bundan sonra 10 yıllıklarda %5'i falan görmeyeceğiz. Bilakis haber akışı eğer şu son bir ayda gerçekleştiği gibi gelirse, Amerika'daki ekonomik veri akışı, bundan sonra yukarı faizdeki yukarı denemelerin hepsi tekrar aşağı dönüş için pozisyonlanma olarak, yani faiz yukarı gittiğinde tahvil fiyatı aşağı gelir. Oralardan yatırımcıların tahvil almaları için fırsat olarak görüyorum ben bunları. Nitekim CFTC kod raporuna baktığımızda işte 30, 15 ve 2 yıllıklara bakıyorum daha çok. Bunların hepsinde yatırımcılar long pozisyon arttırmaya başladılar. Yani faizin düşeceğine yönelik pozisyonlar diyeyim ben sana.
1: Peki uzun vadeli tahvillerde duration riski taşımak için hangi seviyeler sence cazip hale gelir?
2: Valla şöyle diyeyim. Şimdi dürasyon riski yani o şu anlarda çok onu görmüyorum. Çünkü dürasyon riski dediğimiz zaman şu anlamda bunu düşünmek lazım. Piyasa, eğer ben senin uzun vadeli tahvilini taşıyorsam senin riskini taşıyorumdur. O zaman işte örnek veriyorum, %5-20'leri isterim 10 yıllıkta veya işte 30 yıllıkta daha yüksekleri isterim dediği bir durum şu anda pek yok. Geçen aylarda vardı bu. Bundan 7-8 ay önce falan çok konuşulan bir konuydu. Ama sanki şu anda bu veriler biraz daha şey geldi ya Pelin, enflasyon ve istihdam verileri biraz daha böyle ekonominin o kadar ısınmadığını gösterdi ya bize. O yüzden piyasa sanki buna biraz kani olmuş vaziyette. Onun için bir term premium, yani bir dürasyon primi diyeyim sana, pek istemiyor. Yavaş yavaş orada bu bölgelerden herkes tahvil alıyor diye ben görüyorum.
1: Peki, şimdi diğer bir tarafta özellikle bugün küresel yatırımcı açısından portföyü şekillendirecek olursak, hisse, tahvil, nakit, emtia Hangisini sence risk ve fırsat eşliğinde karşılaştırdığımızda, yani şu anki koşullara göre kıyaslarız ve hangisine en büyük fırsatı veririz mesela?
2: Aslında bir nevi bir portföy dağılımında güvenli ve güvensiz enstrümanlar bazında bakalım diyorsun. Valla şu anda her şey aslında tahvile bağlı, yani faize bağlı diyebiliriz. Çünkü bu dövizi de, doları da etkileyecek. Doğal olarak emtiayı da etkileyecek. En başta faizi ve sonra da mutlaka hisseleri de etkileyecek. Fakat yani şu anda yapacağım, oluşturacağım bir portföyde ben şöyle düşünürdüm. Ağırlığı çok arttırmadan tahvil de bir kere alış yapardım. Çünkü hani zannediyorum seneye bu zamanlarda tahviller kayda değer getiriler elde etmiş olacak. Alfa yaratır mı tartışılır ama büyük parayı park etmek için iyi bir yer. İkinci olarak kıymetli metallerde yavaş yavaş belki türev enstrümanları kullanarak pozisyon oluşturmakta fayda görüyorum. Kaldıraç almak pek iyi bir fikir olmaz şu anda hala. Çünkü bakıyorum ne future kontratlarında asset manager'lar, varlık yöneticileri pozisyonlarını artırıyorlar. Ne de ETF'lerde adam gibi para girişi var. Yani henüz moda değil. Moda olmayan bir şeye çok para koymayız ama para koyarız eğer bir düşüncemiz varsa. Ve şu anda benim düşüncem faiz temasının yumuşamaya başlamasıyla birlikte kıymetli metallerde de pozitif bir hava olacak. O anlamda yavaş yavaş eğer portföyümde yoksa oluşturmak isterim. Portföyümde varsa da yine

0: yavaş yavaş eklemek isterim, altın ve gümüşü özellikle. Hisse senetleri tarafında demin dediğim gibi sağlık hisseleri ve bankacılık hisseleri favorilerim. Oradan devam ederim diye düşünüyorum. Onun haricinde bir de şimdi şey var, Pelin, El Nino hikayesini sanki yeni olmuş gibi gündeme getirdiler ama sonuçta piyasa bunu fiyatlamak için yeni hazır oldu ve piyasa hazırsa bunu oynamak lazım diye. Özellikle tarımsal emtiada kakao, özür dilerim, daha çok kahve, kakao da olur tabii, kahve ve grain kompleksi, yani tahıl kompleksinde pozitif hareketler başladı bile. Sanırım bunların biraz daha devamını göreceğiz. Hani bir miktar orada da varlık arttırmakta fayda görüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bir son ufakta bir NATO'ya ilişkin çok böyle iyimser bir beklenti, piyasaya can suyu olur şeklinde böyle bir beklentiye sahip misin?
0: Valla yani buradan çok fazla bir şey çıkacağını çok düşünmüyorum. Yani genel NATO itibariyle. Ama Türkiye için sanki iyi bir şeyler olacak. Çünkü Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar, öncesinde yaptığı açıklamalar oldukça umut vadediciydi bizim için. Bir takım iyi şeyler olacak diye düşünüyorum. Hani belki bir de yurt içinde gördüğüm kadarıyla çok benim alanım değil. Hani benden daha iyi bilenler, takip edenler vardır ama sanırım savunma hisselerinde biraz hareketlilik var. Belki o tarafta bir pozitif gelişmeler olur diye düşünüyorum ama hani dünyanın selahiyeti açısından bakarsan pek bir şey beklemiyorum doğrusu.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Özgür, güzel bir gün diliyoruz sana. Ve efendim programı noktalıyorum böylece. Hoşça kalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Mehmet Filoğlu ile birlikte devam ediyoruz. Mehmet, şimdi tarım emtiyasında görüyoruz ki aslında burada bir önden alım söz konusu. Yani tarım fiyatlarının yükseleceğini, emtia fiyatlarının yükseleceğini düşünen yatırımcılar nezdinde orada bir yükseliş sergilenmiş. Diğer bir tarafta kakao düşüş trendinde.
2: Kakao, kahve. Özellikle tropik tarafta çok daha fazla bir yükseliş var. Burada bir El Nino, hani onun ne olduğunu anlatırız. El Nino'dan kaynaklı bu sene güçlü bir El Nino bekleniyor. Bundan dolayı tarım emtiyasında kuvvetli bir yükseliş var. Bunun hem neden olduğuna, ne olabileceğine bakacağız. Hem de Türkiye'ye yansımaları ne olabilir, biraz ona bakacağız.
1: Peki, o zaman başlasın grafik tüellosu diyoruz. Ve başlasın efendim, hemen grafiklerimizin başına geçelim. Evet, tarım emtiyasında bir önceki grafiği rica edebilirsem ardından kakaoya geçmek isterim. Şimdi tarım emtiyasında genele yayılan bir yükseliş hikayesinden bahsediyoruz aslında. Dalgalı bir seyir sonrasında en fazla işlem gören 10 tarım emtiyası El Nino'yu fiyatlıyor aslında burada. Bu grafik tarım emtiyasının en fazla işlem gören 10 tarım emtiyasını içeren bir sepetten oluşuyor ve son bir yıllık performansını gösteriyor bu grafik bize. Grafiğin anlattığı ana hikaye aslında burada. Endeks 2025 yılından itibaren bir yine yükseliş trendine girdiğini gösteriyor bize. Yani özellikle Şubat 2026 tarihi itibariyle birlikte yükselişin hızlandığını, Mayıs ayında bir her ne kadar düzeltme yaşamış olsa dahi ardından bir kez daha yeniden yukarı yönlü güçlü bir hareketin yaşandığını, endeks yaklaşık şu anda 300

0: 81 seviyesine kadar çıktığını da gösteriyor. Peki en fazla işlem gören 10 tarım emtiyası sepeti neyi fiyatlıyor? El Niño'yu fiyatlıyor efendim. Yani El Niño ve iklim kaynaklı hava olaylarını fiyatlıyor aslında. Ve dolayısıyla nedir bu? Kuraklık, aşırı yağış, verim kaybı, hasat riskleri ortaya çıkıyor ve yatırımcılar aslında gelecekte arzın azalabileceği düşüncesiyle birlikte tarım ürünlerini şimdiden satın aldığından bahsedebiliriz. Bu da tarım emtialarındaki yükselişi beraberinde getiriyor Mehmet.
1: Şimdi sen bu 10 en fazla işlem gören tarım ürününden bahsettin. Ben bunun kahve tarafına, sadece daha küçük bir tarafına bakacağım. Evet. Kahve tarafında dün çok ciddi bir hareket gerçekleşti. Bir günde, sadece bir günde kahve fiyatları, yani Arabica kahve fiyatı, ki bu toplam kahve piyasasının %60'ını yaklaşık oluşturuyor, %19'luk bir artış kaydetti. Bu son 26 yılda görülen en yüksek günlük artış. Ama sadece dün gerçekleşen bir durum değil. Aslında bakarsak son bir ayda kahve fiyatlarının yönünü yukarı yönünü çevirdiğini ve neredeyse her işlem gününde, arada birkaç gün mola vermekle birlikte, neredeyse her işlem gününde kahve fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Bu endeksin en dibinde, yani 250'nin seviyesine geldiğinde, biz yine grafik yolusunda Pelin'le işlemiştik. Kahve fiyatları yaklaşık 2024'ten bu yana en düşük seviyelerde demiştik. O dönem savaş bittikten ve Brezilya'da özellikle iyi bir üretim gerçekleşebileceğine dair beklentilerle fiyatları aşağı yönlü seyretmişti. Ancak son bir ayda El Niño'ya ilişkin beklentiler, az önce Pelin de bahsetti, bu sene oldukça güçlü bir El Niño bekleniyor. Yani Pasifik'te iklim olayları çok daha sert, hava sıcaklıklarının çok daha yüksek ve dolayısıyla tarımsal veriminde çok daha aşağı yönlü olabileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla kahve fiyatının son bir ayda %50 arttığını görüyoruz. Sadece son bir günde %19 artış vardı. Bu da önümüzdeki dönemde bize kahve fiyatlarının daha yüksek bir şekilde yansıması olarak gelecek.
0: Peki kakaoya bakalım o zaman, kahve sonrasında bir de kakaodaki fiyatlamalara bakalım. Şöyle gri alan içerisine baktığımız zaman burada bir düşüş trendi içerisindeydi. Fakat sonrasında düşüş trendini kırdığını gösterdi bize kakao fiyatlarında. Özellikle kakao vadeli işlemlerini gösteriyor efendim ve kakao fiyatı Şubat'tan bu yana yaklaşık %90 seviyesine yükselmiş bulunmakta. Son haftalarda fiyatın kanal dışına taşıp yukarı yönlü bir hareketini beraberinde gösteriyor. Bu da teknik olarak düşüş trendini sona ermiş ve yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceğini gösteriyor bize. Kakao fiyatı yaklaşık %90'lık bir yükselişle birlikte nereden nereye geldi? 5.694 dolar seviyesine, yani 5.700 dolarlara geldi. Nereden geldi peki özellikle bu düşüş trendiyle birlikte? Yaklaşık 3.000 dolar seviyelerinden geldiğini de gösterdi. Kakao piyasasındaki temel sorunlara biraz bakalım orada. Fil dişi sahili ve Gana'da üretim sıkıntılarından bahsediyoruz. Diğer tarafta kötü hava koşulları, yaşlanan kakao ağaçları ve bunun yanı sıra hastalıklar ve arz açığı gibi teknik sebeplerle birlikte de aslında karşımıza bizim kakao fiyatlarının Şubat ayından bu yana %90 yükseldiğini gösteriyor.
1: Bu yaşlanan kakao ağaçları ile ilgili şöyle bir tartışma var. Küresel gıda devleri oradaki yerel çiftçilerden o kadar ucuz alıyor ki kakaoları, aslında yerelden en yerinde o kadar ucuz alıyor ki oradaki çiftçiler o ağaçları yenilemek, bakımını yapmak konusunda çok da ellerinde bir sermaye kalmıyor. Ve bundan dolayı da yaşlanan ağaçlarla aslında üretim düşüp bu sefer tekrar fiyatının yükselişi olarak yansıyor. Aslında orada üretimde sürdürülebilirlik önemli. Kakao da bunun önemli faktörlerinden bir tanesi.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bütün dünyada tarım emtiyası fiyatları yükseliyor diyoruz. Bunun Türkiye yansıması ne olacak? Açıkçası bizi en çok ilgilendiren konu bu. Yani geçen sene gıda tarafında Türkiye özelinde hem kuraklık hem donla çok ciddi şekilde riskler yaşanmıştı. Bu da gıda fiyatlarını yukarı yönlü itmişti. Orada dezenflasyonun beklenen hızda gerçekleşmemesine yol açmıştı. Bu sene aslında biraz daha olumlu tahminler vardı. Hem tahıl üretiminde bu sene bir rekor beklentisi var. Hem yaş meyve sebze tarafında iklim koşullarının, hem iyi yağışların, hem don olaylarının çok sık olmamasından kaynaklı olarak orada bir fiyat düşüşü beklentisi vardı. Ancak bu son olaylar, özellikle küresel anlamda emtia fiyatlarının yükselişi, Türkiye'yi olumsuz etkileyebilir. Biz şu anki güncel tabloyu ekrana getirdik. Merkez Bankası'nın beklentilerini de vereceğim birazdan. Şu anda en son gelen rakamlar itibariyle genel tüfe %32 civarında, 32,1 civarında. Ancak baktığımızda gıda enflasyonu %35,5 civarında. Bu da 2026'ın tamamında gıda enflasyonunun yıllık bazda baktığımızda genel enflasyondan daha yukarı olduğunu görüyoruz. Peki Merkez Bankası ne bekliyor bu konuda? Şu anda %35 olan enflasyonun yıl sonunda %26,3'e gerilemesini bekliyor Merkez Bankası. Bir önceki tahmini %19'du. Buradan yukarı yönlü bir revizyon var. Ancak yine de mevcut seviyeden yaklaşık 10 puanlık bir aşağı yönlü hareket bekliyor. Ancak bu dediğim gibi az önce bahsettiğim olumlu iklim koşulları, Türkiye'de özellikle üretimin artması, ekim miktarının artmasıyla alakalı olumlu tablo çerçevesinde çizilmiş rakamlardı. Ancak yine Türkiye üzerinde baktığımızda hem İran Savaşı nedeniyle artan gübre fiyatları hem artan mazot fiyatları yönlü bir maliyet baskısı var. Onun dışında baktığımızda Türkiye az önce anlattığımız kakao ve kahve gibi ürünlerde net ithalatçı durumunda. Dolayısıyla yurt dışındaki fiyatlar Türkiye'ye net doğrudan etki ediyor. Tüm bu faktörleri etkilediğimizde aslında gıdada dezenflasyon tarafında olumlu tarafının yanında olumsuz taraflarında giderek güç kazandığını görüyoruz.
0: Hatta son enflasyon verisinde Cuma günü aldığımızda işlenmiş gıdanın orada yükseliş sergilediğini de gördük. Manşetin çok üzerinde işlenmemiş gıdaya oranla bu da yine bir etki olarak karşımıza çıkabilir. Bakalım değerlendirmeye devam edeceğiz. Efendim evet, Mehmet Filoğlu ile birlikte grafik düellosunu tarafınıza aktarmış olduk. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Reklam.

0: Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programından herkese merhaba diyelim. Evet, şimdi bakıldığında bugün dünden bu yana konuştuğumuz NATO zirvesi, tarihi NATO zirvesi bugün gerçekleştirilecek ve saatler 12.45'i gösterdiğinde savunma sanayi forumuyla beraber NATO Genel Sekreteri Rutte'nin açılış konuşmasının ardından başlayacak diyelim zirve. Şu an ABD Başkanı Donald Trump dahilinde 32 tane başkanın yavaş yavaş zirveye doğru gelmesi bekleniyor. Trump da şu an uçakta, yolda Türkiye'ye gelmek üzere, açıklamasını sizlere yapalım. Peki NATO zirvesi bu denli diplomasi trafiğiyle devam edecekken ve başlayacakken ekonomik ajandayı da biraz konuşmak lazım. Çünkü bugün dışarıda gözler Almanya sanayi üretimindeydi. Sabah saati geldi. Beklentileri de aşan bir rakamla karşı karşıya kaldık. Bir yandan Amerika tarafında dış ticaret dengesi gelecek ve ithalat rakamlarının gelmesi beklentiler dahilindeyken içeriden hazine nakit dengesini alacağımızı sizlere aktaralım ve başlıklara bakalım dilerseniz beraber. Haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında NATO zirvesi tabii ki gündemdeki ilk sırada yerini koruyor. Tarihi zirve bugün gerçekleştirilecek. Dünden bu yana hazırlıklar vardı. 36. tarihi NATO zirvesi demiştik burada. Amerikan Başkanı Donald Trump dahilinde 32 tane devlet başkanı bu zirvede yerini alacaklar. Tabii zirve 12.45'te sanayi forumuyla başlayacak diyelim. Savunma sanayi forumunun ardından ise diplomasi trafiğinin bir hayli yoğun süreceği iki güne adım atacağız demek çok doğru olur. Bir diğer yandan ise Donald Trump'ın da uçakta olduğunu biliyoruz. NATO zirvesi için Türkiye'ye yolculuk yapıyor ve kendisinin de saatler 14.15'i gösterince Türkiye'ye varması beklentiler dahilinde. Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan birebir karşılayacak ve saatler 15'i gösterdiğinde bir sarkma veya aksilik olmazsa iki başkanın beraber ikili bir görüştürme gerçekleştirilmesi bekleniyor diyelim. Bunun yanı sıra savunma sanayi ve aslında burada bakıldığında Dışişleri Bakanlarının da mevkidaşlarıyla beraber toplantılar gerçekleştirilmesi iki gün boyunca beklentiler dahilinde olacak. 36 NATO zirvesi iki gün sürecek diyelim ve buradan çıkacak savunma sanayi, ABD-İran savaşı ve Rusya-Ukrayna gerginliğinden somut adımlarda beklentiler içerisinde yerini alıyor. Bir de ikinci başlığa göz gezdirmek lazım. Bu da içeriden geliyor çünkü MSCI tarafından aslında her hafta bir yeni açıklamayla karşı karşıya kalıyoruz. Endeks yapıcı MSCI ile Türkiye'ye yeni bir uyarıda bulundu ve burada Türk hisselerine dair yeni bir uyarı yaptı. MSCI tarafından gelen uyarılara bakıldığında her bir şirket bazında değerlendirme açık olduğunu açıkladı ve eğer somut bir adım gelmezse burada fiili dolaşıma dair de yeni bir değerlendirme yapabileceğini söyledi. Genel açıklamaya bakıldığında burada pay oranları gözden geçirilebileceğini, eğer bir fiili dolaşımda somut adım gelmezse belirli fonların elindeki paylar da dahil olmak üzere bazı hissedarları serbest dolaşımdaki pay kapsamından çıkararak fiili dolaşım dışı olarak yeniden değerlendirebileceğini açıkladı. O değerlendirmeye de burada bakıldığında müşterileri önceden bildirebileceğinin altını çizdi diyelim ve buradan son başlığımıza geçelim. O da Almanya tarafından sanayi üretim rakamlarından geliyor. Bugün gözler bir yandan Almanya sanayi üretim rakamlarına odaklanmıştı. Beklentiler %0,1'lik aylık bazda büyümesi yönündeydi. Fakat beklentilerin de üzerine gelerek %0,9'luk bir artış Almanya'da sanayi üretimi gösterdi. Yıllık bazda bir değişim yok. Sabit kalırken bu aylıktaki yükselişi tetikleyen tarafınsa otomotiv tarafından gelen %3,5'u da aşan bir büyüme olduğunun rakamlar altını çizdi.

Evet, öne çıkan başlıkları ekranlarınıza getirdik. Gündem NATO zirvesi demiştik. Zirve sırasında bakalım bir de içeride piyasalarda nasıl bir fiyatlanma hakim. Şu an Borsa İstanbul tarafına bakıldığında %0,55'e varan bir prim var. Yarım puanlık bir primin ardından 14.500 puandan işlem hacmine devam ettiriyor diyelim. Ve alt endekslere bakmak lazım. Çünkü dün ulaştırma tarafında %3'e varan bir prim vardı sabah saatlerinde. Şu an bakıldığında bugün daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Endekste alt sektörlerde turizm ve ulaştırma tarafında aslında ulaştırmada yatay pozitif, turizmde ise %1'e yakın biraz daha sınır olmasına rağmen bir negatif seyrin olduğunu gördük. Banka, sanayi ve mali tarafta ise puan bazlı yatay pozitif katkıların olduğunu izliyoruz diyelim ve küresel para piyasalarına göz gezdirelim. Çünkü bakıldığında güçlü dolar hikayesinin uzun zamandır devam ettiği bir ortamla karşı karşıya kalmıştık. Dün 101 seviyesinde biraz üzerinde ilerleyen bir fiyatlama varken dolar endeksinde bugün 100 seviyesinde 101'in biraz daha altına iğne atmış bir fiyatlamanın olduğunu gördük. Geçtiğimiz sene güçsüz dolarla beraber gelişmek olan para piyasalarına girişlerin çok olduğunu görmüştük. Fakat bu sene olan güçlü dolar hikayesiyle beraber gelişen piyasalara girişlerinde kat be kat arttığını görüyoruz. En son aslında Amerika'daki faiz artırımı beklentilerindeki belirsizlikle beraber burada dolarda biraz daha güçlenmenin olduğunu ve yatırımcıların buraya doğru kaydığını fiyatlamalardan izliyorduk. Şu an dolar TL, euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem görerek devam ediyor. Euro dolar çarpazı 1.1429 seviyesinden işlem hacmini devam ettiriyor diyelim ve Avrupa tarafına göz gezdirelim. Çünkü ECB üyelerinden, Avrupa Merkez Bankası üyelerinden arka arkaya açıklamalar gelmeye başladı. ECB üyesi Schnabel diyor ki enerji fiyatları gerilese bile hala bir belirsizlik var ve savaş öncesi koşullara geri dönmedik açıklamasını yapıyor. ECB üyesi Panetta ise Schnabel'i destekler nitelikte, anlaşmaya varılsa bile aslında kırılgan görünüm hala devam edebilir ve edebileceğini de öngörüyoruz açıklamasında bulunuyor. Almanya sanayi üretimi geldi demiştik. Şu an Frankfurt tarafında ise yatay negatif bir seyir var. Londra, FTSE, Paris, Kakarang ve İtalya FTSE tarafında ise yatay pozitif bir ayrışmanın hakim olduğunu Avrupa borsalarında izliyoruz. Tabii jeopolitik tansiyon derken bir de Amerika tarafına bakmak lazım. Amerikan Başkanı Donald Trump bugün Türkiye'ye geliyor. Şu an yolda demiştik. Bu süreçte şu an vadelerde karışık bir seyir hakim izlendiğinde. ECB tarafındaki üyelerden bu denli savaşın kırılganlığına dem vuran açıklamalar gelirken Fed tarafında yani Amerikan Merkez Bankası

0: sonrası FED üyelerinden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Burada Waller bir açıklama yaptı ve faiz oranlarına dair sinyaller dikkatli verildiğinde faydalı olabilir mesajının altını çizdi. Yani temkinli ve veriye dayalı bir öngörü sunulması gerektiğini açıklamalarında beyan etmişti kendisi. Şimdi geçtiğimiz haftalarda mega halka arzlar demiştik ve SpaceX tarafından bir yüksek halka arz gerçekleştirilmişti. Fakat bu halka arzın ardından 600 milyar dolara varan bir para da piyasadan çekilmişti. Yani burada aslında farklı endişelerinde fiyatlandığı bir teknoloji tarafında piyasayla karşı karşıya kalmıştık. Aslında Asya tarafında ise mega bir halka arz yolda diyebiliriz. Eski Hynix tarafındansa bir açıklama geldi ve Wall Street'in en büyük yatırma senedi ihracını yapacağını duyurduğunu açıkladı eski Hynix tarafı da. Bu da SpaceX tarafından sonra ikinci en büyük halka arz niteliğini taşıyabilecek bir açıklama olarak piyasalardaki yerini aldı diyelim ve biraz da MTA tarafına göz gezdirelim. Çünkü güçlü dolar derken ons altın tarafındaki geri çekilmelerinde şu an hakim olduğunu fiyatlamalar nezdinde izliyoruz. Spot piyasada ons altın 4135 dolardan işlem geçiyor. Ons gümüş 61 dolardan %1,5'a varan bir geri çekilmeyle işlem hacmini devam ettirirken Bitcoin tarafında 63 bin dolarları gördük. İlk yarıyılda 1 trilyon dolara yakın bir aslında piyasada rakam silindi demiştik verilere bakıldığında. Şu anda 63 bin dolarda %1'e varan bir geri çekilme daralmanın da olduğunu bu fiyatlamalar nezdinde görüyoruz diyelim ve petrol tarafına göz gezdirelim. Orada da yatay aslında pozitif %1'e varan 1,5'a varan bir prim olduğunu görüyoruz. Evet, fiyatlamalar bu yöndeydi. Şimdi Fokus'ta kısa bir araya gidiyoruz.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Fokus kaldığı yerden devam ediyor ve Ankara'da tarihi 36. NATO zirvesi başlıyor demiştik. Hemen kameraları Ankara'ya çevirelim ve bizlere Habertürk'ten Sena Alkan eşlik ediyor. Sena, merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Merhaba Lara, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sena, şimdi bakıldığında tüm gözler aslında Ankara'ya çevrilmiş durumda ve 36. tarihi NATO zirvesi başlıyor. Peki detaylar neler ve nasıl bir ortam var? Biraz sahayı ve havayı senden dinleyelim.
1: Şöyle bir ortam var Lara. Hemen yanımda bir Yunan kanalı birazdan yayına girecek. Hemen arkamda Amerikan kanalı bir yayın yapıyor. Ve böyle inanılmaz bir dünyanın her yerinden basının ilgisinin olduğu, çok yoğun medya katılımının da olduğu, NATO heyetlerinin aralarda geçtiği bir ortamdayız. Tam arkamdan ana bina diyebileceğim bina var ve podyum hazır orada. Akşamüstü liderler oradan geçecekler. Tek tek Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak onları ve akşam yemeğine geçecekler. Ama ondan önce zirve içinde zirve olarak tabir edebileceğimiz kritik bir görüşme yapılacak. Amerikan Başkanı Donald Trump 14-15 sularında Türkiye'de olacak. Şu sıralar uçağı havada, hareket halinde Türkiye'ye geliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşecek. Acaba bu görüşmede çok kritik savunma anlaşmalarına imza atılabilir mi? Beklentiler bu yönde. Bunlardan başlıcası ve Trump'ın daha gelmeden duyurduğu F-110 jet motorları. Bu konuda ilerleme bekleniyor. Türkiye'nin bu jet motorlarını alması bekleniyor. Ama bunun haricinde bugün sabah saatlerinde bir haberle gündemimize giren, aslında olabilir mi diye sorduğumuz ama ihtimalini de çok yüksek görmediğimiz, halen daha ihtiyat payı bırakarak olabileceğine dair sinyallerin arttığını söyleyebileceğimiz bir gelişme var. O da F-35'lerin Türkiye'ye gönderilme ihtimali. Şimdi Türkiye'nin bu projenin içerisinde yer aldığı, uzunca süredir projenin bir bileşeni olduğu ve üretiminde de yer aldığını biliyorduk. Ama S-400'leri aldıktan sonra bu projeden Türkiye çıkarılmıştı. Daha sonra kendisi için üretilen 6 F-35'i de alamadığımız bir dönemi yaşamıştık. Şimdi New York Times'a sızdırılan, yazılan bir haber var. Bu habere göre konuşan Amerikan kaynakları diyorlar ki, New York Times'a konuşanlar, Türkiye'ye F-35'lerin satışı ile ilgili bir açıklama yapabilir Amerikan Başkanı Donald Trump. Bu projeye tam anlamıyla dönüş olacak mı, olmayacak mı? Sadece şu an orada Amerika'da hangarda bekleyen F-35'lerin Türkiye'ye mi teslimi, nedir kapsamı çok net değil. Hatta haber içerisinde buna da atıf yapılıyor. Trump'ın yakın isimler dahi ne olacağını, Amerikan Başkanı'nın tam olarak ne açıklayacağını bilmiyorlar. Bir süredir bir mektup gelgiti olabilir taraflar arasında. Trump'ın ne açıklayacağına dair soru işaretleri var ama F-35 ile ilgili bir açıklama yapacağına dair yüksek bir ihtimal var diye yazılıp çizildi. Bundan bir gün önce de Netanyahu Fox and Friends'e konuştu. Amerikan basınına Türkiye'ye F-35 vermeyin dedi. Hatta Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'e karşı olduğunu ifade eden açıklamaları oldu. Netanyahu'nun Fox and Friends'te yaptığı açıklamada. Bunun üzerine New York Times'te bu haberi gördük. Hatta Netanyahu'nun Amerikan başkanıyla telefonda görüştüğü ve Türkiye'ye, Türkiye ile yakınlaşmaya dönük, Türkiye'nin de İsrail'e dönük söylemleri üzerinde endişeleri olduğuna dair bir mesaj verdiği yine yazıldı, çizildi. Yani demem o ki biz bugün burada sadece jet motorlarını değil F-35'lere ilişkin de önemli gelişmeleri duyabiliriz, görebiliriz. Bugün 14-15'te Amerikan Başkanı gelecek Ankara'ya. Bu bir resmi ziyaret kapsamında ifade ediliyor. Yani sadece NATO liderler zirvesine katılmak için değil, resmi bir ziyaret kapsamında da burada olacak. Bu tanımlamayı alınca zirve içinde zirve demek böylece daha anlamlı hale geliyor. Bir kısa basın açıklaması olabilir ya da belki bir basın toplantısı olabilir. Bütün bunları izleyeceğiz buradan. Bunun haricinde, bunu kenara koyalım, NATO'ya ilişkin de burada çok dönüştürücü, çok kritik önemli adımların atılacağı bir zirve olacak. Neden bunu söylüyoruz? Konvansiyonel olarak savunmayı ABD'nin hem nükleer caydırıcılık, nükleer şemsiye bağlamında hem de konvansiyonel savunma bağlamında bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin omuzlarındaydı bu yük. Bu yükü paylaşmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri.

0: Diyor ki Avrupa kıtasındaki NATO müttefiklerine artık siz de savunmanızı arttırın, bütçelerinizi arttırdınız ama üretiminizi de arttırın, konvansiyonel savunmayı siz alın. Hatta NATO içerisindeki belirli komutanlıkları da Avrupalı isimleri Avrupa'ya devretti ABD bu bağlamda. Dolayısıyla burada konvansiyonel savunmayı Avrupa'nın üstlendiği, ABD'nin nükleer şemsiye olarak kaldığı ama bu konvansiyonel savunma boyutunda da savunma sanayi işbirliklerinin arttığı bir dönemin, bir dönüşümün kapısı açılıyor olabilir. Burada da en önemli soru bu savunma sanayi işbirliklerinde Türkiye'nin rolü ne olacak? Kıta Avrupası sadece kendi arasında Avrupa Birliği üyesi ülkelerle mi bu alışverişi yapacak? Buna yeterli olacak mı üretim bantları, üretim kapasitesi? Burada Türkiye gibi önde gelen savunma sanayine yatırım arttırmış ülkelerle nasıl bir işbirliği modeli geliştirebilecek? Bütün bunların yanıtı bugün burada ortaya çıkacak, yapılacak görüşmelerde. Yarın Amerikan Başkanı ayrılmadan bir basın toplantısı yapacak. Amerikan Başkanı'nın bütün basın toplantıları, bütün basın açıklamaları sürprizlere de bir o kadar açık. Dolayısıyla orada vereceği mesajlar önemli olacak. Yine pek çok lider ayrılmadan basın toplantısı yapacak. Mesela Macron Suriye'deydi. Suriye'den buraya geldi. Gelecek daha doğrusu, hatta Suriye'de Emevi Camii'ne gitti. Orada da bir yakınlarında kaldı. Yerin yakınlarına bir saldırı olduğu haberi geldi. Bütün bunlar bölgesel gelişmelerin bütünüyle ele alınacağı bir iki günün başladığını gösteriyor bize. Bildirgenin çıkışıyla göreceğiz verilen mesajları. Ama şunu söylemek mümkün. Çok yoğun bir basın ilgisi, uluslararası basın ilgisi var ve bugünden yarın akşama verilecek mesajlar, yapılacak görüşmeler NATO'yu, Kuzey Atlantik İttifakı'nı dönüştürücü nitelikte olacak.
1: Evet Sena, çok teşekkürler katkıların için. Sana doğru da kolaylıklar dilerim. Evet değerli izleyen, NATO tarafındaki son detayları ve aslında başlama öncesindeki oradaki havayı Sena Alkan'dan dinlemiştik. Şimdi ise biraz daha içeri dönerek sektörleri konuşmak üzere, sanayi üretimini konuşmak üzere çok değerli bir konuğum bizlere eşlik ediyor. Züccaciyeler Derneği Başkanı Burak Önder bizimle. Burak Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi bir yandan NATO zirvesi Ankara'da ev sahipliğinde ilerliyor. Fakat bir de içeri bakmak lazım. Çünkü tabii burada bakıldığında sanayi üretimi tarafında bu cuma yeni rakamlar gelecek. Fakat bir geri çekilmenin de olduğunu son iki aydır rakamlar bize gösteriyor. Şimdi sanayi üretimin ekonomiye katkısında aldığı payın aslında daralmaya doğru üst üste iki aydır gittiğini gördük. Peki bu sizce kısa süreçte jeopolitik tansiyonun da etkisiyle olan bir taraftan bakılmalı, yorumlanmalı? Yoksa diğer taraftan uzun zamandır aslında biriken bir finansmana erişim sorununun devamında gelen bir süreç olarak mı okunmalı? Ve lokomotif olarak sanayiyi büyütmek amaçlı nasıl bir adım önceliklendirmeliyiz sizce?
2: Ya şöyle, sizin de söylediğiniz gibi sanayinin ekonominin içinden aldığı pay gün ve gün azalıyor. Şöyle bir veriyi paylaşayım. 2000'li yılların başında Türkiye sanayisinin gayri safi milli hasıladan aldığı pay yaklaşık %24-25'lerdeyken geçen ay yayınlanan büyüme rakamlarına baktığımız zaman bu oranın %18-19'lara geldiğini görüyoruz. Tabii benzer bir durumun dünyada da olduğunu söylüyorlar. Doğru. Yine dünyaya baktığımız zaman da toplam sanayinin yine toplam hasılanın içinden aldığı payın azaldığını görüyoruz. Yine Dünya Bankası verilerine bakacak olursak 2000'li yılları yine kerteriz alalım. 2000'li yıllarda imalat sanayinin dünya hasılasından aldığı pay yaklaşık %18'lerdeyken bugün baktığınız zaman %15'lere kadar geriledi. Evet. Peki burada tek bir istisna var. Onu bir parantez içinde söylemek lazım. Çin. Çin'in haricinde hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinin sanayilerinde bir gerileme var. Peki bu gerilemenin nedeni ne? Biraz ona bakalım. Belki bunu üç başlık altında özetleyebiliriz. Birincisi, tabii ki arz arttığı zaman fiyatlar ister istemez geriye geliyor. Birinci neden o. Diğeri de tabii yüksek hizmetler sektörü diyelim. Bunlar yapay zeka, bilişim, yazılım gibi sektörlerin aldığı pay her geçen gün daha fazla artıyor. Üçüncüsü de gelişmiş ülkelerin bir özelliğidir. 2000'li yıllarda üretimlerini bir şekilde Asya ülkelerine, Çin'e kaydırması diye özetleyebiliriz. Tabii Türkiye'nin hikayesiyle özellikle gelişmiş ülkelerin hikayesi birbirinden farklı. Gelişmiş ülkelere baktığınız zaman evet sanayilerinin aldığı pay azalsa da aslında sanayileri büyüyor. Hı hı. Ama orada asıl katalizör etkisini yapan kim? O gelişmiş hizmetler sektörü dediğimiz sektörlerin aldığı payın oranı arttıkça sanayinin payı azalıyor ama sanayileri büyüyor. Türkiye'ye baktığınız zamansa, Türkiye'de büyüme verilerine baktığınız zaman tüketimin, inşaatın ve basit hizmetler.

0: sektörünün aldığı pay büyürken sanayinin geldiği aldığı pay her geçen küçülüyor. PMI endekslerine baktığınız zaman son 27 aydır eşit değer 50'nin altında olduğunu görüyoruz. Peki ne yapılması lazım? Sorunuza gelelim. Tabii aslında ekonomi rakamların ötesinde, yani sosyoloji ve psikoloji işi. Öncelikle kısa vadede muhakkak ki sanayicinin, üreticinin finansman sorununu çözmek gerekiyor. Yoksa bir işveren parayı düşündüğü zaman inanın başka bir şey düşünemez.
1: Ki hemen araya girmek isterim Burak Bey. Aslında çok değerli dernek başkanlarının da bir ortak çağrısı vardı. Sanayi odaklı bir finansman paketi çağrısı ve mesajında bulunmuşlardı. Peki şimdi bu çağrıyı biraz detaylandırmak lazım sizinle beraber. Nasıl bir paket ortaya sunulmalı ve eski pakete kıyasla nasıl bir fark olmalı ki? Çünkü birçok paketi de biz bu zamana kadar gördük. Nefesi zaten son zamanda gelmişti ve ilk etap gerçekleştirildi. Hakeza teminat tarafındaki sıkıntılar ve burada miktar büyüklüğü tarafından birçok konuğum aslında değerlendiriyordu. Siz nasıl okuyorsunuz nefes kredisini ve diğer taraftan bu pakette nasıl bir farklılık olmalı ki sanayi desteklensin?
0: Buraya gelmeden önce şunu söyleyeyim. Tabii ki biz sanayici olarak özellikle enflasyonla mücadele programı destekliyoruz. Ama 3 yılı aşkın süredir uygulanan bu politika ister istemez sanayi kesimini fazlasıyla yordu. Ne yapılabilir? Ben yine kendi küçük penceremden yorumlamaya çalışayım. Bir, en esas olan şey işletmelerin devamlılığı, sürekliliği. Bu nedenle muhakkak işletme sermayesi kredisi açıklanması gerekiyor. Bunu nasıl yapılabilir? Bunu pandemi zamanında yapılmıştı. Özellikle ham madde alımlarında ve işletme giderlerinde bunlar belgelenebiliyor. Bunlarla beraber KGF ve kamu bankalarının burada muhakkak bir katalizör etkisinin olması lazım. Burada finansmana erişim de yetmez. Bunu da altını çizmek lazım. Finansmanın da kalitesini iyileştirecek. Neyi söylüyorum? Hem vadesini hem de faiz oranlarının daha düşük olduğu bir şeyi vurgulamak lazım. Bunlar konuşulduğu zaman şu akla geliyor. Efendim, kredilerin açılması enflasyonu tetikler mi? Kredilere bakışımız böyle toptancı bir bakış olmaması lazım. Evet, enflasyonist dönemlerde tüketici kredilerin azalması rasyoneldir. Evet. Ama işletmelerin devamlılığı, özellikle az önce söyledik 3 yıl aşkın süredir bir enflasyonla mücadele programı var, daha kritik seviyedir. İkincisi ne yapılabilir? Bakın, Türkiye sanayisinin dönüşmesi gerekiyor. Evet, bugün finansman bizim ana gündem maddemiz ama orta vadede sanayideki dönüşümü yakalayabilmek için yine belki 2 yıl ödemesiz daha uzun vadeli kredilerle otomasyon yatırımlarının, dijitalleşme yatırımlarının muhakkak yaptırılması lazım. Bugün Türkiye'de işçiliğin cirodan aldığı pay %25-30'lara geldi. Dünyadaki ortalaması 10-15. Biz eğer küresel rekabetçiliğe oynamak istiyorsak, sanayimizi korumak istiyorsak muhakkak ki işçilik maliyetlerini %10-15'lere maksimum getirmemiz lazım. Bu niye gösterir? İster istemez üretimdeki kas gücünü biraz daha azaltmamız gerekiyor. Bu da otomasyon yatırımlarıyla, yani sanayideki dönüşümle olacak bir şey. Üçüncü başlığı da az önce söylediniz. Muhakkak ki limitler, artık firmalar limitlere takılıyor. Yine burada da KGF iyi bir enstrüman. Ez cümle sanayiciye muhakkak, üreticiye, ihracatçıya, istihdam sağlayana, döviz kazandırıcı faaliyet yapan işletmelere finansman kolaylığının hem dediğim gibi finansmana erişimde hem de finansmanın kalitesinde sağlanması gerekiyor. Üretici bu zamanda hep söylüyorum kaderine terk edilmemesi gerekiyor. Bugün yapacağımız destekler yarın hem ülkemiz hem ekonomimiz için çok önemli olacağını bir kez daha altını çizeyim istiyorum.
1: Keza aslında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası verilerine bakıldığında, sicil istatistikleri tarafından alınan verilere göre burada kapanan şirket sayısı ilk 5 ayda %8'i aşmış. Açılan tarafı da %9 düşmüş. Yani burada bir aslında ters korelasyonun da olduğunu gördük. Peki buradaki daralma daha da ölçeklenebilir mi? Daha derinleşebilir mi? Nasıl bir ikinci yarı yıl bekliyorsunuz?
0: Ya, ikinci yarı yıl tabii gelecek her zaman kaotiktir. 5 günden fazla hala hava tahmini yapılamaz. Ama eğer tabii bir tikelle de açıklanamaz ama çevremizdeki ihracat ve üretim ayağında söyleyeyim. Savaşlar son bulursa, uzlaşma sağlanırsa hem Irak, İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail hem de kuzeyde Rusya ve Ukrayna, bu bizi bu çatışmaların ve savaşların azalması ihracatta avantaj sağlayacaktır. Neden? Türkiye ihracatın ağırlığı çevre ülkeleridir. Bunu öncelikle söyleyeyim. İkincisi, tabii uzun zamandır beklediğimiz enflasyonla mücadele programının sonuçlarının alınması bizi özellikle iç piyasada rahatlatacaktır. Neden? Çünkü tüketim, yani ithalata baktığınız zaman tüketim malı ithalatının hala arttığını görüyoruz ki yatırım malı ithalatını geçtiği zamanları bile görüyoruz. Bu Türkiye'nin sorunlarından bir tanesidir. O yüzden Türkiye'deki sanayicinin hem ihracat ayağında hem içeride kendi ülkesinde güçlü olabilmesi önemli. Hı. Ama bunu biraz bugünden yorumlamak çok zor. Umutlarımız var. İnşallah bu böyle olur diyoruz. Ama ikinci yarıyla alakalı dediğim gibi birçok tikel var ele alınması gereken. Ama biz yine de sanayiciler olarak, üreticiler olarak umutlarımızı koruyoruz diyeyim.
1: Evet, birçok konum çok temkinli aslında. Çünkü 2025 yılının sonunda 2026 için çok güzel bir aslında performans biçilmişti. Evet. Fakat Mart ayı başında bakıldığında günün sonunda jeopolitik tansiyon, iç taraftaki siyasi süreçler derken piyasalarda bir belirsizlik ortamı evet. Tabii ki risk iştahını düşüren bir tarafa doğru ilerletti. Peki bir de şu tarafı konuşmak lazım. İhracat tarafında bir artış oldu Haziran'daki. Evet. Geçtiğimiz sene Haziran'da bayram etkisinden dolayı bu seneki ihracatımızda bir artış olduğunu konuklarımla zaten konuşmaya başlamıştım. Ama ithalat tarafında da ihracatı geçen %23'lük bir evet. Aslında yükseliş vardı. Yani hem sizin sektörünüz hem de genel sanayi politikalarına bakıldığında bu makas sizce ne zaman kapanacak ve kapanması için nasıl bir süreç olmalı? Dayanıklı mallarda bir ithalatta artış var diyordunuz. Bunun evet. Kapanması için en aceliyetli önlem ne olacaktır?
0: Şöyle ilk 6 aya bakalım. %3.6 ihracatımız artmış. İthalatımız %4.6 artmış. Aslında ilk 6 ayda verdiğimiz dış ticaret açığı yaklaşık 53 milyar dolar. Yani aylık yaklaşık 8.8 milyar dolarlık dış ticaret açığı veriyoruz. Burada asıl bakacağımız yerlerden bir tanesi ithalat tarafına fokuslanmak lazım. İthalat tarafında da en büyük ithalat kalemi ara malları ve yatırım malları. En önemlisi ara malı, yani ham madde. Türkiye ham maddede dışa bağımlı. Türkiye'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yaklaşık %70'lerde. Enerjiyi çıkardığınız zaman %80'lere geliyor. Tabii Türkiye'de ve dünyada enerjiyle alakalı bir dönüşüm söz konusu. Evet. Bunun Türkiye'ye pozitif tezahürleri olacaktır ki Türkiye'de son 20 yılda alternatif enerji kaynaklarına ciddi oranda yatırım yaptı. Buradaki enerji tarafında rahatlayabiliriz. Ama aramalı tarafında bu durum böyle değil. Bu açık nasıl kapanır? En temelini söyleyeyim. İki şekilde kapanabilir. En temel ayaklarından bir tanesi Türkiye'de aramalı üretimini arttırmak. Bu çok kolay bir iş değil. Bakın ben plastik sektörünü temsil ediyorum. Bizim sektörümüzde ki Türkiye plastikte Avrupa'da Almanya'dan sonra ikinci büyüklüğe sahip, dünyada yedinci büyüklüğe sahip. Ama biz ham maddemizin %90'ını ithal ederiz. Türkiye'de hani ham madde üretimi konuşulacağı kadar kolay bir şey değildir ama bunun yapılması lazım. İkinci hususta ne yapılabilir? Tabii ki ihracat ayağında katma değerli ihracat, yüksek teknoloji ve orta yüksek teknoloji ihracatı arttırmak. Türkiye son aylarda baktığınız zaman yaklaşık bu oranı %44'lere çıkardı. Ama sadece yine bitkelden bakmayalım. %44'e çıkardı. Evet, savunma sanayisi, birçok yüksek teknoloji ürün ihracatımız artarken burada düşük, orta düşük teknoloji, daha çok işçiliğin olduğu tekstil, mobilya gibi sektörlerin de ihracatı düşüldüğü için bu kadar oran artıyor. Ez cümle bu iki unsur çok kısa vadede gerçekleşecek unsurlar değil. Bu açığı bir süre daha biz dayanacağız. Ama doğru işler yaparsak, doğru stratejiler belirlersek orta uzun vadede bu açığı rahatlıkla kapatabiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki yılı nerede kapatırız? Tabii şimdi belirsizlik çok fazla diye sizinle konuştuk. Fakat ihracat tarafındaki beklentilerde şu an bir revizyon var mı bu son gelen rakamlardan sonra?
0: Ya, buradaki en önemli şey ham madde fiyatları. Şeye baktığınız zaman ihracatımız değerde artıyor ama tonajda azalıyor.
1: Kimya çünkü son 3 aydır aslında pozitif tarafta kalan tek sektör olmuştu
0: evet.
1: İhracatta.
0: Miktar bazında azalıyoruz. Evet. Türkiye'de aslında ihracat pazarlarında çok büyük sorunlar yok. Biz sadece kur tikelini indiriyoruz. Tabii ki kur çok önemli bir enstrüman. Bunu bir tarafa bırakıyorum. Ama ihracat iklim endeksimiz var. İstanbul Sanayi Odası'nı yayınladı. 28 aydır ihracat iklim endeksimiz eşik değer 50'nin üstünde.
1: Burak Bey, hemen araya girmek isterim. Nisan ayında bakıldığında aslında bir geri çekilme vardı. Mayıs'ta Körfez talebinden dolayı bir toparlanma görmüştük. Fakat burada Haziran tarafında aynı etkiyi göremedik. Bu kalıcılık olmaması da ihracat rakamlarını etkileyen bir handikap mı oldu?
0: Bakın bunlar çok kısa vadeli şeylerdi. Geneline bakarsanız 2 yıldır ihracat iklim endeksimiz yine eşik değer 50'nin üzerinde seyrediyor. Evet. Bu niye gösteriyor? İhracat pazarınızda işler var. Ama sizin rekabetçilik sorunuz var. Sizin ihracatınızda sorun var. Türkiye'nin bence en çok üzerine çalışması Türk sanayisinin ve ihracatçısının rekabetçilik olması lazım. Bu problemimizi çözersek Türkiye 58 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde ve çok iyi bir lokasyonda üretim kültürü geç başlamamıza rağmen oturmuş, ihracatı öğrenmiş bir toplumuz. Eğer doğru adımlar atabilirsek, biraz orta uzun vadeli planlar yapabilirsek, evet zor ama biz bu açığı çok rahatlıkla kapatabileceğimizi düşünüyoruz diye özetleyeyim.
1: Ama cephelere de bakmak lazım. Şimdi Çin tarafında agresif bir fiyat politikası ve ihracat tarafındaki adımları gördük. Fakat Avrupa tarafında bu sabah Almanya sanayi üretimi geldi. Beklentileri biraz aşan bir rakamda vardı. Pozitif algılandı. Fakat günün sonunda yavaşlayan seyir ve durağan taleple beraber farklı bir cephe olduğunu Avrupa pazarının görmüştük. Peki bu iki pazarı kıyaslarsak bizim hangi alanda daha fazla zorluklar yaşadığımızı görüyorsunuz?
0: Ya tabii Çin çok önemli bir oyuncu ve Çin'in de kendi yapısal sorunları var. Onu söyleyeyim. Bir ciddi bir kapasite fazlası var. Dünyada onlar için de işler iyi gitmiyor. Korumacılığın arttığı bir dönem. Ama bunu nasıl telafi ediyorlar? Çin fiyatlarında çok agresif verdi. Hizmette çok agresif. Çok iyi bir gelişim sağladılar. Bir kere ihracatımızda rekabetçilikten uzak olmamızın diğer bir faktörü de muhakkak ki Çin etkisi. Ama tabii bizim farklı avantajlarımız var. Ama bu avantajlar da tek başına yeterli değil. Tabii ki coğrafi yakınlık, nakliye süreleri, navlun fiyatları. Bu konuda bir avantajımız olsa da Çin'in her geçen gün arttırdığı hegemonyası bizi ihracat pazarlarında hala zorlamaya devam ediyor.
1: Evet, Burak Önder çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için diyelim ve kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saatler 12 gösterdi. Yeniden karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. 30 dakika programıyla karşınızdayız. Saat başını böyle çıkan gündemi ekranlarınıza getirelim dilerseniz. Evet, gözler NATO zirvesinde. Ankara'daki iki günlük NATO zirvesi bugün savunma sanayi forumuyla başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak. New York Times'ın haberine göre Trump'ın ziyareti sırasında Erdoğan'a Türkiye'nin yeniden F-35 savaş uçağı programına dahil edilmesine hazır olduğunu söylemesi bekleniyor. MSCI'dan da bir Türkiye uyarısı yeniden geldi. MSCI yatırım yapılabilirliğe ilişkin endişelerin tespit edildiği durumlarda Türk hisselerini her bir şirket bazında değerlendirmeye devam edeceğini bildirdi. Endeks sağlayıcısı MSCI, bazı hissedarları serbest dolaşımdaki pay kapsamından çıkararak fiili dolaşım dışı olarak yeniden sınıflandırabileceğini belirtti. Dolar iyimserliği ise 11 yılın zirvesine çıkmış durumda. Amerika'da faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle yatırımcıların dolara dair iyimserliği 2015 yılının son aylarından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Wall Street'teki büyük bankalar da ABD para biriminde yükseliş beklentisini koruyor. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden de kırılganlık ikazı uyarıları geldi diyelim. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta'dan bir uyarı geldi ve Panetta burada mutabakat anlaşmasına varılmasına rağmen görünümün hala kırılgan olduğunun altını çizdi. Ayrıca para politikasının önceden belirlenmiş bir yol izlemekten kaçınmasını da gerektiriyor açıklamasında bulundu. Bu sabah saati gelen bir önemli verimiz Almanya'dan sanayi üretimi oldu ve üretim beklentinin de üzerinde geldi. Burada Almanya tarafında bakıldığında sanayi üretimi aylık %0,9, yıllıksa yüzde aslında değişim göstermeyerek ilerledi. %0,9 artan sanayi üretiminin aylık bazdaki artışına bakıldığında beklentiler %0,1'lik bir artış yönündeydi. Bu artıştaki destekleyen ivmenin ise otomotiv tarafında %3,5'un üzerinde bir büyüme olduğunu da altı çizildi.

0: Evet, saat başında gündem bir hayli böyle yoğunken arabuluculuk tarafındaki son süreci ve iç piyasayı konuşmak üzere çok değerli bir konumuz 30 dakika programında bizlere eşlik ediyor. Türkiye Arabulucular ve Alabuluculuk Merkezleri Sözcüsü Avukat Umut Metin bizlerle. Umut Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Alper Hanım. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi iş dünyası için çok önemli bir konumdasınız diyelim aslında. Çünkü zaman zaman para aslında bir zaman demek oluyor iş dünyası için ve bu tarafta anlaşmazlıklar yaşanınca bir arabulucunun da gerekliliği ve zamanı aslında yöneten bir sürece doğru ittiğini de izliyoruz. Peki likidite açısından arabuluculuklar şirketlere ne anlam ifade, nasıl bir fayda sağlıyor? Biraz sizden dinleyerek
1: tabii,
0: başlayalım.
1: Çok dersiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle öyle bir güzel giriş yaptınız ki benim aslında ticaret hayatı için, iş dünyası için arabuluculuğun ne kadar faydalı olduğunu anlatmama imkan vermiş oldunuz. Ticaret zamanı iyi kullanmayı gerektirir. Nakdi iyi kullanmayı gerektirir. Bu halde bir şirketin karşılaştığı herhangi bir uyuşmazlıkta yıllar alan bir uyuşmazlık modelini mi tercih etmesi beklenir? Yoksa bir sorunu hızlıca çözdüğü ve zamanı aslında kendisine değer katan işlere ayırdığı bir yaklaşım mı göstermesi gerekir? İşte arabuluculuk aslında ticaret dünyasının genel olarak hangi sektörde olduğu hiç önemli değil, hangi alanda iş yapıldığı hiç önemli değil, hepsinin ortak bakışı olan nakit ve vakit denklemini doğru kullanmasını çok güçlü bir şekilde sağlayan bir hukuki kurumdur. Burada anlaşma varsa, eğer arabulucuda anlaşma varsa dava yok demektir. Dava yoksa ne vardır? Üretim vardır, istihdam vardır, çalışma vardır. Daha güçlü, daha kazançlı yarınlar vardır.
0: Ekonomiye katkı vardır.
1: Kesinlikle
0: diye anlıyorum.
1: Vardır.
0: Şimdi tabii şirketler arasındaki krizlerin çözülmemesi köklü şirketlerin de iflasa doğru gittiğine dair haberleri de gündeme taşıyor. Yani bu denli bir aslında sıkışıklık ve olumsuz bir süreç varken pek arabuluculuk tarafında krize dönüşmeden bu süreci barışa dair nasıl evriltebiliyorsunuz? Nasıl bir çözüm sunabiliyorsunuz?
1: Şöyle evriltebiliyoruz. Aslında biz Alara'nın güzellikleri ön plana çıkartma konusunda uzmanlık kazanmış bir meslek grubuyuz. Ne yapıyoruz? Evet, sorunlar vardır. Hangi uyuşmazlık, hangi sorun bunun taraflarını yıpratmaz ki? İki insan arasında da olsa insanlar bundan yıpranır. Şirketler de olsa şirketler bundan yıpranır. Niye? Aslında bu bir patinaj meselesi gibidir. Durduk yerde ileriye gitmeyen ama kendisine zarar veren bir dönüşüm gibidir. Halbuki arabuluculuk sorunu geride bırakmaya, gerçekten geride bırakmaya, sorunun geride kalması da birlikte iş dünyasının da ileriye dönük yeni adımlar atmasına imkan verir. Ne yapıyor arabulucular? Güzeli, doğruyu, daha olumlu olanın altını çizerek onu yukarı taşıyor. Ne yapıyor taraflar? Diyelim birbirlerini suçluyorlar. Suçlamayı bir tarafa bırakarak, geçmişte diyelim 10 yıllık ticari ilişkileri varsa, 20 yıllık ticari ilişkileri varsa tarafların, ama bugüne kadar da 10 yıldır bir arada yaptığınız nice güzel işin olduğunu unutmamak lazım. Geçmişi geçmişte bırakalım derler.
0: Böylelikle yani iki tarafın da kazanmasını sağlayan bir faaliyette ilerliyorsunuz. Peki ben uzun zamandır bu kira ve yani kiracı ve ev sahibi arasındaki arabuluculukların çok yükseldiğini ve sizi çok yorduğunu duyuyordum. Hala bu taraftaki süreçler ve arabuluculuk işlemleri devam ediyor mu? Şu an en fazla yoğunlaştığınız alan neresi oluyor? İş dünyası tarafındaki ticari anlaşmazlıklar mı yoksa kiracı ev sahibi tarafındaki anlaşmazlıklar mı yer alıyor?
1: Aslında bir gerçeklik var. Ekonomide harikaları yaşadığımız bir dönem içerisinde değiliz. Nakit sıkıntısı hepimizin malumu. Nakit sıkıntısı olunca ne olur? Şirketler birbirleriyle uzlaşmakta zorlanmaya başlarlar. O halde birbirlerine doğru adım atmaları gerekir. Birbirlerini anlayacak adımlar atmaları ya da çözümler üretmeleri gerekir. Karma çözümler, nakit yanında malın gündeme geldiği, ödeme şekillerinin değiştiği ya da işte fiyatlarda bir indirim yapılabildiği modellerin gündeme gelmesi gerekir. Evet, kira sorunları da gerek toplumun gerekse iş dünyasının yoğun yaşadığı sorun alanlarından birisi. Ama zirveyi geride bıraktık. En yüksek yoğunluk sorun yaşadığımız dönem aslında geride kaldı. Ama bugün şunu unutmayalım. Bir dava haline dönüşmüş olsa bile bizi izleyenler için çok önemli. Ya ben kirada sorunumu çözemedim. İş yerine ilişkin, işte fabrikama ilişkin, dükkanıma ilişkin, mağazama ilişkin kira sorununu çözemedim. Ama davam var, artık arabuluculuk aşamasını geçtik mi, artık arabuluculuktan faydalanamaz mıyım diyorlarsa hayır, dava içinde de arabuluculuk mümkündür. Geçmişte anlaşamamış olabilirsiniz. Bugün ihtiyari olarak bir arabulucu hizmetinden faydalanırsınız ve sorunu yine geride bırakabilirsiniz. Bu haliyle arabulucular topluma barış katmak için kira uyuşmazlıkları dahil olmak üzere iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda hizmet vermeye devam ediyorlar.
0: Peki şurada bakıldığında peki son zamanda arabuluculuk tarafından mı daha fazla talep var yoksa hemen bir dava açayım mantığı hala devam ediyor mu? Bu algıyı kırabildiniz mi?

0: Şöyle aslında arabuluculukla Türk toplumunun tanıştığı yıl 2013'tü. Ama 2018 bir kırılma yılı. Neden? Belli konularda dava öncesi arabuluculuk zorunlu hale getirildi. Hangi alanlar bunlar? İş uyuşmazlıkları, devamında tüketici uyuşmazlıkları, ticari uyuşmazlıklar, ortaklar arası sorunlar vesaire böyle arttırılabilir. Toplum dava şartı haline geldikten sonra arabuluculuğu zorunlu olarak tanıdı. Tanıdıkça da benimsedi. Şu an her yıl milyonların üzerinde anlaşma oranı yakalıyoruz, sayısı yakalıyoruz. Ve baktığımızda diyelim 2024'te varılan sayıyı 2025'te %20-%30 arttırıyoruz. 2026'da yine o hızımız devam ediyor. Demek ki toplum arabuluculuğun kendisi için bir dava şartı olarak önüne gelmesine rağmen arkasından bunu benimseyerek yukarıya doğru taşıdı. Neden biliyor musunuz? Bir davayı kazanabilirsiniz. Bakın kazandık diyelim ama karşı tarafı kaybettim. Arabulucukta öyle bir şey yok. Arabulucukta el sıkıştıysanız o ilişki devam eder. İnsanlar kol kola, omuz omuza çıkıp yeni bir ilişki, yeni bir işi yaratabilirler. Kim davayı kazanıp karşı tarafı kazanabilir ki? Suçlayarak dava kazanılır. Çünkü davanın özü budur. Karşı taraftaki kusuru anlatırsınız ve o kusurlu olduğu için sizin haklı olduğunuza dair hakimden, bakın insani hususları, duyguları da göz ardı ederek, çünkü o kanunla tabidir, kanunla sınırlıdır. Halbuki arabuluculukta öyle değildir. Arabuluculuk mazeret üretmek, sorunun üzerine odaklanmak yerine çözüm üretmek, deva üretmek üzerine kurguludur. Bu hale iş dünyasına çok fayda sağlıyoruz.
1: Bir de maliyet fayda tarafındaki süreçleri konuşalım sizinle. Çünkü tabii finansmanın zorluğun çokça yaşandığı bir dönemden geçtiğimizi söylemişsiniz. Bir diğer taraftan bakıldığında ise aslında da bir davaya gittiğimizde avukat masrafı, mahkeme harçları ve sürdürülebilir bir sermayenin de olması gerekliliği tabii ki arkasından peşi sıra geliyor. Arabuluculukla beraber maliyet fayda tarafında nasıl bir ortam ve performans sağlıyorsunuz?
0: Arabuluculuktaki tek maliyet kalemi arabuluculuk hizmet bedelidir. Bu bedel de anlaşma olduğu zaman ortaya çıkan resmi tarifeye bağlı olarak bir ücretlendirmedir. Elbette arabulucu daha kompleks, daha nitelikli işlerde, daha nitelikli sorunlarda tarifenin üstünde hizmet verebilir ama tarifenin altında hizmet veremez. Lakin davada mesele çok başka. Harçlar var, komisyonlar var, bilirkişi ücretleri var. Doğal olarak avukatların alması gereken avukatlık hizmet bedelleri var. Kıyasladığınızda diyelim bir dava yolunda 10 milyon TL'lik bir uyuşmazlıkta karşımıza daha başlangıçta ilk daha adımını attığımızda hiç daha dava başlamadan sadece mahkemeye dilekçeyi sunduğumuz anda 200 bin TL gibi bir masraf yapmak zorundayken arabulucukta böyle bir maliyet yoktur. Çünkü arabulucukta keşif yoktur. Arabulucukta bilirkişi incelemesi yoktur. Taraflar kendi uzmanlarını getirmek isterlerse mutabıklarsa elbette dinlenebilir. Ama prosedürler ağır olmadığı için arabuluculuk paha biçilemezdir. Pahalı değil, paha biçilemezdir. Bu hale ikisi arasında ciddi bir maliyet farklılığı var.
1: Peki bugüne geldiğimizde talep nasıl gidiyor arabuluculuk tarafında Umut Bey? Çünkü son zamanda 2013 yılından bu yana çıkan bir sistem olduğunu söylemişsiniz ve 2018 bizim için aslında krizin eşiğinde talep artışının yaşandığı bir dönem olarak adlandırmışsınız. 2026 yılına geldiğimizde şu an talep ne yönde gidiyor?
0: Şunu ifade etmem lazım. Türkiye'de hukukta bir reform varsa bu reform kesinlikle arabuluculuktur. Kesinlikle arabuluculuktur. Çünkü toplumun kavga etmeden, sürtüşmeden birbirini anlamasına imkan vermiştir. İş dünyası zaten bu nitelendirmeyi yapan da iş dünyasının bizzat kendisidir. Bakın hiç işveren uyuşmazlıklarında, işveren dediğimizde iş dünyası akla gelir. Eskiden işverenler çalışanlarının özlük haklarını öderken bir tereddüt yaşıyorlardı. Ya tamam ben özlük haklarını ödeyeyim de arkasından bir davayla mı karşılaşacağım? Aynısı çalışan için de geçerliydi. Ya tamam ben bir şey imzalıyorum. Ama imzaladıktan sonra acaba param ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Benim bu bunca yıllık çalışmam, emeğimin karşılığı ne olacak? İşte üçüncü kişi olan, tarafsız olan, Adalet Bakanlığı lisanslı olan arabulucular tam da bu noktada devreye girdiler. Şimdi bunu vatandaş, çalışan da anladı. Yine vatandaş iş dünyasındaki iş insanı da anladı.
1: Peki bunu mahkeme eğitimlerinin daha da azalıp arabuluculara doğru talebin arttığına dair yorumlayabilir miyiz? Böyle bir başlık çıkar mı sizce buradan?
0: Kesinlikle. Bakın,
1: böyle bir eğilim var mı son zamanlarda?
0: Kesinlikle var, kesinlikle var. Örneğin 12. yargı paketine bakalım. Ne adı en basit haliyle? Yargının süratlendirilmesi ve etkin kılınmasına yönelik bir paketten bahsediyor. İsmi de bu şekilde. Arabuluculuk zaten yargıdaki yükü alıyor. Zaten orayı rahatlatıyor. Bu haliyle arabuluculuğun yargıyı da önemli şekilde destekleyen, aslında adaletin mahkemede vatandaşlarımızla, iş dünyasıyla buluşmasını sağlayan yönünü de arabuluculuk destekliyor.
1: Mahkeme tarafında hukuki bağlılığın aslında insanlara daha cezbedici geldiğini son zamanlarda dinlerdik. Peki arabuluculuk tarafında böyle bir bağlılık var mı? Çünkü el sıkıştık ama havada kaldı. Bir bağlılık olmayacak mı acaba? Bir burada hukuki süreçte ilerleme olmayacak mı? Soru işareti izleyicilerimizde, benim de herhalde aklımda barınıyor. Biraz sizden detayları ve açıklamayı dinleyelim dilerseniz.
0: Müthiş soru, çok önemliydi. Çünkü bunu anlatmadan buradan ayrılsam belki de eksik kalırdı.

0: bir, bir yönü. Evet, arabulucukta bir anlaşma varsa artık taraflar için kesin bağlayıcıdır. Görüşülen konularda, müzakere edilen konulardaki anlaşma o alanda bir davanın olmayacağı anlamına gelir. Bu ne demek? Mahkeme kararıyla eş hukuki güç demek. Demek ki biz arabulucumuzda anlaştığımızda, sonrasında anlaşma belgesini imzaladığımızda, oradan ayrıldığımızda hayır ben bu anlaşma belgesini yanıltıldım, imzaladım vesaire diyebilme imkanı çok çok çok düşüktür. Bunun olamayacağını ifade etmek gerekir. Ama bunların özü sağlıklı ve nitelikli arabuluculuk uygulamalarının arttırılmasıdır. Biz de TROMEP olarak, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Birliği olarak bu konuda nitelikli arabuluculuğun arttırılması için çalışmalar yapıyoruz. Örnek arabulucukları paylaşıyoruz.
1: Şimdi insan ve empati tarafındaki duyguları da konuşmak lazım. Çünkü arabuluculuk demişken iletişimin çok kuvvetli olduğu, maddelerin dışında daha insan iletişiminin öne çıktığı bir süreci konuşuyoruz sizinle beraber. Peki duygular bu arabuluculuğa karışınca nasıl bir süreç ortaya çıkıyor? Hukuki bağlılık tarafında ciddi bir süreç olduğunu söylüyorsunuz. Peki insan ve empati tarafındaki duygularla beraber nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor?
0: Burası işin en değerli kısmı bence. Bakın ülkemizde ve dünyadaki itibarlı şirketleri düşünelim. Nihayetinde bu şirketleri de insanlar yönetir. İnsanın olduğu yerde duygu yoktur diyebilir miyiz? Duygu vardır ve duygu çok önemlidir. Siz karşınızdaki kişiye değer veriyorsanız onunla bir çözüme yakınsınızdır. Değer verme sözünü söyleyemiyorsanız bunu söyletebilen birinin o masada moderatör gibi bulunarak toplantıyı yönetmesi, işte arabuluculuk yapması çok kıymetlidir. Güzellikleri ön plana çıkartmak, güzeli söyletmek, duyguda birleştirmek aslında çok nitelikli ticari sorunların geride bırakılması için imkandır. En büyük şirketleri de yine insanlar yönetir ve insanların duygularını da dikkate alarak, onlara değer vererek arabulucukla anlaşmazlıkları çözmek kadar güzel bir şey olabilir mi? Bunu mahkemede bulamıyoruz. Hakim sizin duygularınızla ilgilenmez. Hakimin böyle bir yükümlülüğü de yoktur. İstediği kadar iyi niyetli, istediği kadar insani bir bakış olsun hakimin. Hakim ve kimse hakimden böyle bir tavır beklemiyordur ki. Ama arabulucukta beklenen tam da budur. Ve bu bakış bu topraklardaki, Anadolu'daki kültürle de tam uyumludur. Bunu isterseniz bir yabancıyla toplantı halinde sergileyin. İsterseniz Türkiye'deki şirketlerle sergileyin. Hepsi de kendisine değer verilmesi karşısında o sorunun çözümü için anahtarı çıkartmaya hazır hale gelecektir.
1: Tabii bunlar içeri piyasadaki son süreçler. Bir de dışarı taraftaki anlaşmalara ve ticari anlaşmazlıklara bakmak lazım. Jeopolitik tansiyondan mütevellit aslında çok yurt dışıyla bağlantılı satın alma birleşmelerinin yaşandığı bir ortamdan geçiyoruz. Peki bu süreçte arabuluculuk tarafında nasıl bir performans sergilendi ve yurt dışındaki bağlantılarda hukuki tarafta bir bağlılık nasıl ilerliyor sizce?
0: Uluslararası yatırımcı sorunlarının hangi yöntemlerle çözüleceği konusunda alternatifleri aslında görmek ister. Eğer bir ülkede alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, yani arabuluculuk, tahkim gibi yöntemler aktif olarak uygulanabiliyorsa, evet ben demek ki bir sorunla karşılaşırsam yarınlarda sadece devlet yargısına, mahkemelere gitmek zorunda kalmayabilirim. Demek ki ben sorunu çözebilirim diye bir kere yatırımcının ülkeye ilişkin giriş ve yatırım şeyi yönlendirmesinde bir artış görülebilir. Kaldı ki arabuluculukta örneğin bir mahkemeye gittiğinizde hakimle siz sadece Türkiye'de Türkçe konuşabilirsiniz. Orada bir tercümandan faydalanmanız gerekir.
1: Evet.
0: Ama arabuluculukta arabulucular doğrudan yabancı dil kullanabilmekte. Hatta toplantıları Türkiye'de ve başka ülkelerde yapabilmekteler. Hatta Singapur Sözleşmesi'yle bugün yaklaşık 60 ülkede ticari alandaki arabuluculuk anlaşmalarının icra edilebilirliği noktasına eriştik.
1: Dil bariyeri bile kalkıyor
0: dil
1: diyorsunuz.
0: Dil bariyeri kalktı ve Singapur Sözleşmesi'ni de çok önemsemek lazım. Dünya ticaret hacmindeki %50'yi temsil eden devletler bu anlaşmaya taraf veya imzalamış durumdadır. Bu da yine arabuluculuğun ticari alanda tercih için diğer bir sebeptir.
1: Avukat Umut Metin, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, buradan bir de Ankara'ya kameralarımızı çevirmek lazım. Çünkü biz NATO zirvesini takip eden çok sevgili Habertürk muhabiri Buse Gençtürk Böke bekliyor. Buse merhabalar, yayınımıza hoş geldin. Çok tarihi bir zirve var Ankara'da gerçekleşiyor. Başlayacak, hatta başladı bile diyebiliriz ama detayları ve son havayı biraz senden dinleyelim.
2: Evet, biz dün sabah erken saatlerden bu yana Trump'ın kalacağı otelin önündeyiz. Bu noktada güvenlik seviyeleri en üst noktada. Tabii güvenlik önlemlerinin aslında en yüksek olduğu yerlerden birisi Ankara'da, başkentte. Kırmızı alanlar arasında yer alıyor bu nokta. Söğüt özünde bulunan bu otelde ABD Başkanı Donald Trump konaklayacak ve bugün artık saatler 14 sularını gösterdiğinde Ankara Havalimanı'na uçağının yeni Air Force One uçağıyla iniş yapması bekleniyor Trump'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da Ankara Havalimanı'nda karşıdan kazanması öngörülüyor. Ardından iki isim Beştepe'ye doğru geçiş yapacak ve Beştepe'de de Trump için bir resmi tören düzenlenecek. A tipi protokolle yapılacak bu resmi tören. Resmi törenin ardından ikili görüşme olacak. Baş başa görüşmede oldukça önemli başlıklar var. Hem NATO zirvesi hem de iki ülke ilişkileri değerlendirilecek. Şüphesiz ki bu noktada F-35'ler konusu, F-35'lerle ilgili başlığın geniş kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Trump geçtiğimiz haftalarda muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirmişti ve görüşmede katsa yaptırımlarının da ele alınmasını bekliyoruz. Yaptırımlar kaldırılacak mı yoksa esnetilecek mi? Daha farklı bir yöntem mi izlenecek? Bu merak ediliyor. Aslında başlıklar arasında yer alıyor. Kaan uçakları için motor satışının da gündeme gelmesi ve yeni savunma projelerinde yine görüşmede değerlendirilmesi bekleniyor. Trump'ın talebine peki NATO çerçevesinde, NATO şemsiyesi altında ülkelerin savunma harcamalarının NATO'ya verecekleri katkıyı %5'e çıkartılmasını talep ediyor. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa NATO'daki külfet paylaşımına dikkat çekmesi öngörülüyor. Bugün New York Times'a çıkan bir haber vardı. O habere göre Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F-35 savaş uçaklarını satın almasına imkan tanıyacak programa yeniden erişim sağlanmasına hazır olduğunu söylemesi bekleniyor. Trump bu görüşmenin ardından iki ismin ortak basın toplantısı yapma ihtimali de söz konusu. Yüksek bir ihtimalle yapılacağı gözüyle bakılıyor artık Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın bir basın toplantısı yapması konusunda. Akşam yemeği ise saatler 19'u gösterdiğinde verilecek. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen isimlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan bir akşam yemeği onuruna vermiş olacak onların. Yarın yine Trump'ın programı oldukça yoğun olacak. Zirvenin ikinci gününde saatler 10.30'u gösterdiğinde NATO resmi karşılama töreni başlayacak. Ve Trump o törene katılacak, ardından da aile fotoğrafı çekimine geçilecek. NATO liderleri çalışma toplantısına da katılacak ve Trump ikili görüşmeler de yapacak. Bugün gözler bir yandan hem Ankara'da hem de Suriye'deydi. Macron Şam'a bir ziyaret yaptı. Şara'yla görüşmek üzere o noktadaydı. Ancak Suriye'de bir patlama yaşandı. Macron'un bulunduğu noktaya çok yakın bir noktada. Bu nedenle de Trump'ın yapacağı, yarın Şara'yla yapacağı görüşme bu açıdan da önemli olacak. Hem bu Suriye'deki patlama, bunun yanı sıra Orta Doğu'daki son gelişmeler, Gazze başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor. Trump bir yandan da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de bir görüşme yapacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair son gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor ve aynı zamanda Ukrayna NATO'ya üye olmak istiyor ama bu talebe dair bir adım atılması şu an için beklentiler bu yönde değil tabii ki. Bu görüşmelerin ardından da Trump bir basın toplantısı düzenleyecek. Zirvede ardından da Ankara'dan ayrılacak ama biz Trump'ın kalacağı oteldeyiz. Bu noktada yaklaşık bir saat önce Trump'ın makam araçları bu noktadan ayrıldı ve Ankara Havalimanı'na geçiş yaptı. 14 sularında Trump'ın karşılamak üzere canavar denilen o makam araçları ve Trump'ın konvoyu bu noktadan ayrıldı. Güvenlik önlemleri en üst seviyede, X-ray cihazları kuruldu. Güvenlik noktalarından geçişler yapılıyor ve Trump'ın otelinin çevresinde adeta kuş uçurulmuyor.
1: Evet, Habertürk muhabiri Buse Gençlükböke, çok teşekkürler değerli katkıların için. Sana da orada kolaylıklar dilerim. Değerli izleyenler, 30 dakikayı nokta alıyoruz. Saatler 14.45'i gösteren iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
3: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

0: teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Merhaba, Girişimcilik Dünyası'na hoş geldiniz. Girişimcilik Dünyası'nın bugünkü konuğu Kaan Koçak. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Antispy kurucu ortağı.
1: Doğrudur.
0: Peki. Şimdi iş güvenliği alanında faaliyet gösteren bir şirketsiniz ama yapay zeka şirketisiniz. Yani yapay zekanın bu alanda kullanımına dair hizmet sunan bir şirketsiniz. Şimdi yapay zeka, hep söylüyoruz, hayatın her alanında temas etmediği sektör yok. Bundan sonra da böyle devam edecek bu iş, onu anlıyoruz. Bir yapay zeka faaliyet gösterdiğiniz alanı nasıl şekillendiriyor? Siz nasıl bir vizyon koyuyorsunuz ortaya?
1: Aslında tabii çok zor konular bunlar. Yani daha dünya içinde çok yeni bir konu. Ne kadar kullanılması gerektiği, nerede kullanılması gerektiği hala tartışılıyor. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de, dünyanın başka yerlerinde. Biz nasıl bir vizyon koyuyoruz? Bizim kendi işimizle alakalı öncelikli vizyonumuz insan hayatı kurtarmak. Üretim tesislerinde, fabrikalarda bu yapay zekanın gücünü kullanıp nasıl insan hayatı kurtarabiliriz? Bu işi nereye kadar götürebiliriz? Kazaları, uygunsuzlukları, problemleri nasıl engelleyebiliriz? Bununla alakalı bir gelişim yaratabilir miyiz? Bir vizyon yaratabilir miyiz? Biz işin biraz daha burasındayız. Yoksa yapay zeka dediğimiz başlık çok genel geçer bir başlık gibi kaldı artık dünyada. Herkes kullanıyor. Yani bugün kahve yapan bir firmada ben kahvemi yapay zeka ile yapıyorum demeye başladı. Onun için böyle biraz ayrışmak, sektör sektör ayrışmak gerekiyor. Bizim öncelikli vizyonumuz burada insan hayatı kurtarmak. Fabrikaları daha güvenli, daha yaşanabilir, daha izlenebilir bir noktaya taşımak diyelim.
0: Peki, şimdi onun detayına bakalım, biraz açalım. Nasıl?
1: Tabii.
0: Ne yapıyorsunuz? Yani daha güvenilir, daha insan hayatı odaklı hizmetten ne anlıyoruz biz? Yapay zeka burada ya da işte sizin yapay zeka odaklı yaklaşımınızdan ne anlamalıyız?
1: Öncelikle bizim demin söylediğim gibi insan hayatı kurtarmak olan vizyonumuz şöyle bir yere getirdi bizi. Tesislerde yıllardır bulunan ama çok ölü yatırım haline gelmiş kamera sistemleri.

0: Burada bile şu an baksak belki bir 5-10 tane kamera vardır. İşte koridorlarda, orada burada. Ve bu kameralar aslında niye ölü yatırım dedim? Şu açıdan ölü yatırım dedim. Günümüzde sadece bir şey olduktan sonra dönüp geriye doğru ya burada ne olmuş bir açıp izleyelim dediğimiz bir hale dönüştü. Başka hiçbir işe yaramıyor. Fakat başka bir taraftan da baktığınız zaman binlerce kamera var tesislerde. Onlarca, yüzlerce tesisin büyüklüğüne göre acayip bir kamera yatırımı oluyor her tarafta. Ama hiçbir işimize de yaramıyor. Bir kaza oluyor, biri Allah korusun ölüyor ya da bir yangın çıkıyor, bir makine arızalanıyor. Biz oturuyoruz şeyin başına, ekranın başına. Geçen hafta ne olmuş diye kameradaki olayı izliyoruz. Şimdi evet bir noktada bir işe yarıyor ama bu kadar data varken burada, bu görüntüler, bu veriler, bu akış varken buradan da bir şey çıkarmak lazım diye düşündük. Ve bu düşüncemizin üstüne de biz bu kameraları nasıl daha anlamlı, nasıl daha zeki hale getirebiliriz? Nasıl daha buradan bir amaç çıkarabiliriz, bir vizyon çıkarabiliriz düşündük. Ve günün sonunda geldiğimiz noktada aslında biz yapay zekayı tesisteki her bir kameradan veri toplayıp, görüntüleri izleyip, anlamlandırıp, analiz edip bunun üzerinden aksiyon alabileceğimiz, sadece olduktan sonra geçmişe dönüp ne olmuş diye bakacağımız değil, ya böyle bir problem var, yarın bir şey olabilir burada diyebileceğimiz bir noktaya götürmek istiyoruz.
1: Yani daha önleyici bir yaklaşımdan
0: bahsediyoruz. Önleyici bir yaklaşıma, anlamlandırabilecek bir yaklaşıma. Bir yöneticinin de bugün oturduğu zaman, ya benim yarın bir riskim var mı, benim tesisim nasıl gidiyor, bir problem var mı diyebileceği bir noktaya getirmek istiyoruz.
1: Peki, şimdi siz mevcut kamera sistemlerine entegre olmaktan bahsediyorsunuz değil mi?
0: Tabii, tabii, tabii. Yani yaptığımız kurulumun yeni bir cihaz yatırımıyla hiçbir alakası yok. Biz hali hazırda olan kameraları daha akıllı hale nasıl getirizle uğraşıyoruz. Yoksa yeni bir cihaz kuralım, yeni bir kamera kuralım böyle bir derdimiz yok.
1: Ne yapıyorsunuz? Yazılımını mı değiştiriyorsunuz?
0: Yazılımını değiştiriyoruz. Aslında şöyle, yazılımını da değiştirmiyoruz. İşin biraz daha teknik tarafına girmem gerekirse, kamera normal faaliyetine devam ediyor. Biz kameradan şey vardır bilirsiniz, bu NVR cihazları, işte telefonunuzdan da açıp böyle kayıtları izleyebildiğiniz cihazlar vardır, programlar vardır. Biz aslında onlar üzerinden yayını alıyoruz diye düşünün. Kameranın ne olduğu çok önemli değil. Kamera cihaza yayını besliyor. Biz sadece o yayını veri olarak kendi yapay zeka sistemlerimize besliyoruz. Bu veriler üzerinden de her şey yolunda mı, problem var mı, bir aksaklık çıkabilir mi? Biraz daha bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ama bir ekleme yapmama müsaade edin. Bu cihaz tarafıydı işin. Peki burada sistem nasıl çalışıyor? Onu da söylemem lazım. Evet, yayın alıyoruz ama bu yayınla ne yapıyoruz? Bu yayınla ne yapıyoruz kısmında da şöyle bir durum var. Aslında bu yayını izliyor bizim yapay zeka sistemlerimiz canlı olarak. Sizin bizim açıp izleyeceğimiz gibi izliyor. Ya burası aslında nasıl çalışıyor? İşte bu insanlar burada nasıl duruyor? Ne giyiyor? Ne önleyici kıyafetler giyiyor? Buraya hangi araçlar giriyor? Buraya forklift mi giriyor? Kamyon mu giriyor? Tır mı giriyor? İşte insanlar burada sigara içebiliyor mu? İçemiyor mu? Yasak mı? Değil mi? İşte sıvıyla buraya girilebiliyor mu? Bazı yerlere sıvıyla girmek de yasak. Bunları tamamen izliyor, öğreniyor. Ha diyor, bu oda böyle çalışıyor. Bu odada insanlar bunları giyiyor. Bu odada insanlar bu şekilde çalışıyor. Üretim böyle işliyor. Lojistik olarak insanlar önce kolileri elle alıyor, çıkıyor, forklifte şurada besliyor vesaire gibi. Bütün akışı izliyor, öğreniyor, anlamlandırıyor. Ondan sonraki aşamada da bir aksilik olduğu zaman, bir değişiklik olduğu zaman, ha burada bir değişiklik var, burada bir kaza olabilir, burada bir uygunsuzluk olabilir. Burada normalde insanlar sigara içmiyordu ama ben 3 gündür sigara içtiklerini görüyorum. Burada bir yerde bir yangın çıkabilir. Riskte bir artış var. Bunu gerekli bir şeylere, birimlere besliyor, uyarılarını veriyor, aksiyon planlarını yapıyor. Ondan sonra da buranın düzelmesi için önleyici faaliyet kapsamında çalışmaya çalışıyor diyelim.
1: Bunun geri dönüşlerini nasıl alıyorsunuz?
0: Tabii bu biraz daha ölçülmesi zor bir konu. Daha böyle word of mouth, hani soru cevapla giden bir konu.
1: Ama müşterilerinizle...
0: Doğru. Doğru. Müşterilerimizle konuşuyoruz. Sürekli takibindeyiz. Kendi KPI'lerimizi de yaratmaya çalışıyoruz aslında. Yani burada bizim ürünümüz faaliyete başladıktan sonra nasıl dönüşümler oldu? Neler değişti, neler değişmedi? Çünkü şey de zor bir konu, takdir edersiniz ki. Yani bir yere kuruluyoruz evet ama çok büyük... Ölümlü, Allah korusun, yaralanmış.

0: travmalı kaza, işte büyük yangın gibi konular belli başlı tesislerde nadir rastlanan konular. Yani yılda bir kere belki denk geliyor. Ama çok yıkıcı bir sonucu oluyor. Yılda bir kere denk geliyor ama işte birkaç 10 milyon dolar kadar zararı oluyor. Belli başlı hayat kayıplarına yol açıyor. İşte hayat kaybına yol açmasa da Allah korusun uzuv kayıplarına yol açabiliyor vesaire. Bunları ölçmek böyle 1-2 ay, 3 ay, 5 ay gibi sürelerde zor bir konu. Tabii biz bir 3-5 senedir bu sektörün içinde olduğumuz için bizim tesisimiz, yani bizim ürünümüz bir tesiste çalışmaya başladıktan sonra, hatta bir firmamızda şöyle bir deneme yapmıştık, onu da söylememde fayda var. Kurulumdan önce dedik ki yani kimseye bildirmeyin, tamamen gizli kalsın, biz ürünü açalım, tesisin normal aksaklık oranlarını bir ölçelim, kaydedelim içimize. Ondan sonra bir ay sonra siz bunun duyurusunu yapın, nasıl bir değişim olduğu rakamlarla gözlemleme şansımız olsun. Bir ay boyunca biz bunu çalıştırdık teste kimseye söylemeden. Bütün istatistikleri topladık, rakamları topladık. Bir ay sonunda da firma tesis içerisinde bir duyuru yaptı. Dedi ki ben böyle bir sisteme geçiyorum. Bundan sonra yapay zeka ile bütün süreçlerimiz takip edilecek, izlenecek. Gün bazlı düşünürsek %63 bir azalma oldu bütün uygunsuzluklarda. %63. Bu çok büyük bir rakam. Yani 100 tane aksaklık yaşanıyorsa bir tesiste 63 tanesi yok oldu bir anda. Çünkü biraz bu tabii İSG, İş Sağlığı Güvenliği ekiplerinin iş yapış şekliyle de biraz böyle bir şey gidiyor, denk gidiyor. Polisçilik oynuyorlar aslında. Sahaya çıkıyorlar. İşte onlar sahaya girdiğinde herkes baretini takıyor. Baretini takmıyorsa. Şimdi bunu bilmeden izleyebildiğiniz bir yöntem geliştirdiğiniz zaman insanlar doğal halleriyle yaşamaya devam ediyorlar ama bunu söylediğiniz an baretini takıyor hemen. Bir anda %63 bir şey oldu bütün uygunsuzluklarda. En azından bu şekilde böyle bir akış yaratıyor diyebilirim. Tabii yeterli mi? Değil. Ama bunun etrafında bu stratejileri geliştirmek lazım diye düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi müşteri tarafında o zaman bu veriler eşliğinde hikaye nasıl gidiyor? Müşteri portföyünüz ne kadar çeşitli? Hangi sektörler var? Ne kadar büyüyorsunuz? Hedeflediğiniz yerde misiniz?
0: Tabii ki hedeflediğimiz yerde değiliz. Ama müşteri portföyümüz son bir senede çok hızlı büyüdü. Bunu sadece bizim yaptığımız işle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ben çünkü dünyada ülkemizde de ciddi bir farkındalık gelişmeye başladı. Artık bütün firmalar yapay zeka konuşmaya başladı. Mesela ben bir sene önce firmalara gittiğimde firmalarda şeyi hissediyordum. Kimse hiçbir şeyin farkında değil. Yani yapay zeka ne? Niye ben tesisime koyayım? İşte benim görüntülerimi izleyecek. Burada bir sıkıntı olur vesaire vesaire. Ben zaten bu işi kendim yapıyorum falan gibi tepkilerle karşılaşıyordum. Son 4-5 aydır en azından 1-2 çeyrektir diyelim. Ciddi bir farkındalık gelişmeye başladı. Geçenlerde de bizim ülkemizde bir yapay zeka summit oldu. Hı. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı, bir konuşma yaptı falan. Ciddi bir farkındalık gelişmeye başladı. Hala doğru noktada mı emin değilim ama en azından farkındalık yükselmeye başladı. Firmalar bazında konuşursak da bu iş artık herkesin önünde. Herkes şu an yapay zekayı günümüzde firmalarımızda nasıl kullanabiliriz diye bir noktaya geldi. Tabii burada sadece bizim işimiz, bizim sektörümüz değil, diğer birimler için de yapay zeka konuları hayatımıza daha çok girmeye başlayacak. Bu arada ben burayı biraz böyle geçtim ama sorunun bir daha üstünden geçme şansımız olur mu?
1: Hedeflerinizin neresindesiniz? Yani hedeflerinizi tutturabildiniz mi dedim. Tabii ki tutturamadık dediniz
0: tabii
1: ama.
0: Tabii ki tutturamadık.
1: Hangi hedefleri tutturamadınız? Sonuçta çeyreklik, yıllık.
0: Şöyle hedeflerimizi tutturamadık. Bizim aslında hedefimiz burada kendi şirketimiz açısından büyümenin yanında biraz ülkemizdeki vizyonu da geliştirmek. Hı. Yani burada evet böyle bir işe farkındalık var. Bunu yapmak zorundayız. Ve bunu hem bakanlık nezdinde, hem devlet nezdinde, hem firmalar nezdinde evet ya bu İSG konusunu, bu iş sağlığı güvenliği konusunu daha akıllı bir şekilde çözmek zorundayız biz ülke olarak. Bunu daha tutturmuş değiliz ama demin aslında söylediğim cevap şöyle bir yere gidiyor. Doğru noktada ilerliyoruz. Firmalarda güzel bir farkındalık var. İyi bir yere doğru gidiyoruz. Ama ben daha fazlasını beklerim açıkçası. Yani firmalar istediğimiz noktada değil hala. Hmm. En azından beklenti olarak ve peki, farkındalık olarak.
1: Yani bu noktada projeksiyonlarınızı nasıl şekillendiriyorsunuz? Stratejinizi nasıl çiziyorsunuz?
0: Vizyonumuz aslında dünyada bu kültürü geliştirmek. Sadece bizim ülkede değil. Dünyada...
1: Ya Türkiye farkı nasıl? Yani hani dünyada, yani küreselden kastınızı da merak ediyorum. Mesela nereye baz alıyorsunuz dünyada derken? Dünyada geliştirmek istediğiniz yerler neresi? Mesela Batı'da bu ne kadar gelişkin?
0: İş sağlığı güvenliği konusu dünyada yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir sektör, hı hı, yıllık. 3 trilyon dolar bizim ülkemizin gayri safi milli hasılasının 2 katı. Yani 2 tane Türkiye'lik bir sektörden bahsediyoruz. Okay. Bu 3 trilyon dolarlık rakamın altında tazminatlar, kayıp kaçak rakamları, üretim durmaları, işte farklı farklı kazalardan gelen maliyetler, sigorta maliyetleri, birçok maliyet var. Tabii bunu ülke ülke, bölge bölge kırdığınız zaman başka başka rakamlar elde ediyorsunuz. Ama en gelişmiş olacağını tahmin edeceğiniz yer sanıyorum Avrupa. Avrupa'da bile bu rakam çok felaket durumda. Yani şöyle söylemem lazım. Türkiye'de bu sene 2025 yılında yaklaşık Allah rahmet eylesin 3000 civarında insan vefat etti. İş kayıpları yüzünden.
1: İş kazası
0: bağlı. İş kazası yüzünden 3000 insan vefat etti. Avrupa Birliği'nin tamamına baktığınız zaman bu rakam 3500 dolaylarında. Türkiye'nin 100 milyon nüfusu var desek, Avrupa Birliği'nin 450 milyon nüfusu var desek, aslında Avrupa Birliği de Türkiye'den çok çok ileride bir noktada değil. Yani 4'te biri, 3'te biri gibi bir noktada. Yani aslında bu problem dünyanın tamamının problemi. Ama biz tamamen yerli ve milli bir firma olmamızdan kaynaklı öncelik olarak kendi vatanımızı, ülkemizi aldık. Buralarda bu işi geliştirmemiz lazım. Artık bu işlerin önüne geçmemiz lazım. Ama paralelde de biz Orta Doğu'da ve Avrupa Birliği'nin içerisinde operasyonlarımızı başlattık. Oralarda da müşterilerimiz var. Bazı firmalarda gelişim gösteriyoruz. Daha iyi noktaya geleceğiz. Tabii kameralardan birilerini izlemek gibi bir konu başladığı zaman farklı farklı kanunlar devreye giriyor. İşte kişisel verileri koruma kanunu vesaire vesaire. Şimdi böyle olduğu zaman Avrupa Birliği'nde farklı bir yaklaşımla gitmek zorunda kalıyoruz. Biraz onları da öğrenmeye çalışıyoruz. Ama önceliğimiz temelde vatanımızı geliştirmek bu konuda. Orta Doğu'ya giriş yaptık. Çok hızlı büyüyoruz Orta Doğu'da. Çünkü orada işte bizdeki söylediğim vefat ve yaralanma rakamları çok daha fecaat durumda. Gulf countries dediğimiz işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fas, Mısır, Cezayir, Kuveyt, bunların hepsine baktığımızda bütün bu bölgeye, orada istatistikler çok daha kötü durumda. Oralarda da çok büyük gelişim alanları var. Avrupa Birliği'nde evet bizim kadar kötü durumda değil. Ama onlarla da iyi durumda değil. Oralarda da gelişmek lazım. Tabii onlar biraz daha bu işe konvansiyonel yaklaşıyorlar. Yani teknolojiyi kabul etmekte, gelişmeyi kabul etmekte Avrupa Birliği ülkeleri biraz daha işte konvansiyonel diyelim, daha kültürel yaklaşıyor meseleye. Bilmiyorum, belki duymuşsunuz, Big Brother bizi izliyor gibi bir kavram vardır. Avrupa'da bu çok daha geçerli. Onun için oralarda gelişmek daha zor. Ama tabii daha çok yer var. Yani Asya'da da bu işin gelişim için çok alanı var. Amerika tarafında da bu işin çok gelişim alanı var. Ama önceliğimiz kendi ülkemiz. Ama onun dışında vizyonumuz açısından soruyorsanız da bütün dünyaya gelişmek ve bütün dünyada en azından çalışan ve işçi kesiminde biraz daha güvenliği sağlamak, biraz daha gidişatı anlamlandırabilmek bizim için önemli.
1: Kaç yıllık bir şirketsiniz?
0: 3,5-4 yıl diyebilirim.
1: Nasıl şirketin finansal görünümü, yani kar marjları, cirosu?
0: Her zaman kötü. Her zaman kötü. Yani finansal, kar marjı, ciro işin bir tarafı. Bu işin finansallarıyla alakalı. Ben burada şirketin kurucu ortaklarından biriyim. Bu bir tercih meselesi. Ben ekonomi mezunuyum bu arada. Koç Üniversitesi ekonomi mezunuyum. Şimdi kapitalist sistemde şöyle bir problem var. Evet, finansallara ve karlılığa bakmak zorundayız. Şirketleşmek, büyümek, yürümek, devam etmek için. Ama biz burada çok başka bir vizyon koyduk ortaya. İnsan hayatı kurtaracağız diyoruz. Şimdi insan hayatı kurtarmak meselesi bir anda bütün finansalların üstüne geçiyor.
1: Tabii, ama para olmazsa hiçbir şey yapamazsınız.
0: Para olmazsa da hiçbir şey yapamıyorsunuz. İşin böyle bir tarafı var. Ama şöyle bir problem var burada Zeynep Hanım, onu da söylemem lazım. Şimdi konu çok yeni ve sektör çok yeni bir sektör olduğu için daha fiyatlamalar tam dünyada oturmadı. Şimdi bir elma dediğiniz zaman dünyanın her yerinde elmanın maliyeti 3 aşağı 5 yukarı belli. Bir elma ne kadar satılır belli. Ama siz bir yapay zeka satıyorsunuz. Yapay zeka satıyorum dediğiniz zaman insanlar

0: şöyle bir cevap veriyor. Yani kaç para? Ya bunun maliyeti ne? Gibi bir yere geliyor iş. Bu tabii evet, server maliyetleri var, işte ekran kartı maliyetleri var, cihaz maliyetleri var, internet, elektrik vesaire, bir sürü intangible diyelim maliyetleri var. Ama bunun dışında çok ciddi mühendis maliyetleri var. Burada ciddi mühendisler çalışıyor, ciddi çalışmalar oluyor. Dünyada oturmuş bir standardı yok. Hani böyle bir piyasa var da biz bu piyasaya işte denklenmek zorunda kalıyoruz gibi bir durum yok ortada. Biz piyasayı yaratmaya çalışıyoruz. Hmm. Bir piyasa yaratmaya çalışıyoruz. Yok, çünkü bunun bir rekabeti yok dünyada. Tek tük yani 3 firmadır, 4 firmadır, 2 firmadır vesaire. Ama dediğim gibi finansallar konusunda evet kötü değiliz, iyiye gidiyoruz. Ama bizim daha çok önceliklendirdiğimiz ve amaçladığımız nokta bu değil. Şu an daha piyasa yaratma aşamasındayız. Piyasa düzlemi oturduktan sonra zaten fiyat bir yere oturur. Fiyat her zaman kendini bulur ekonomide.
1: Anladım. Peki. Şimdi bir yandan da ağır sanayi, enerji gibi sektörlere de girdiğinizi anlıyorum. Her yeni sektör sizin için etap atlama zorluğu yaratıyor?
0: Çok yaratıyor. Çünkü her yeni sektör yeni bir eğitim demek bizim hı hı. için. Yapay zeka modelleri, generatif AI dediğimiz üretken yapay zeka modelleri. Şimdi bunların hepsi belli bir veri seti üzerinden eğitiliyor. Hı. Şimdi ben bugüne kadar işte ABC sektörleri, bu modellerimi eğittiysem, yarın benim E sektörüm geldiği zaman benim sıfırdan bir eğitim sürecim başlıyor. Tabii buranın şöyle bir bakış açısı da olabilir. Yani bana çok söyledi insanlar bunu. Ya bak, bu sektör çok tehlikeli, bu sektör çok tehlikeli. Buralara öncelik ver. Ama öyle değil. Oradaki insanın hayatı da insan hayatı. Evet, bir tane insan ama onun da hayatı çok önemli. Öbür tarafta 10 insanın hayatı çok değerli. Niye 10 insan bir insan karşılaştırması yapıyorum? İstatistiklere baktığınız zaman, o şey istatistiklerine, her sektörün belli riskleri var. En başta inşaat geliyor. İnşaat çok büyük bir problem bütün dünya için, ama bizim sektörümüz için de çok büyük bir problem. Yani inşaata çözüm üretmek çok problemli. Ama bir alt katmana indiğiniz zaman işte enerji, demir çelik, entegre tesisleri, ağaç üretimi yapan tesisler, ağır sanayi tesisleri, bunların hepsi başlı başına bir problem başlığı. Bunların hepsindeki üretim şekli farklı, lojistik operasyonların üretim yönetimi farklı, üretim farklı. Böyle baktığınız zaman hepsine sıfırdan eğilmek zorunda kalıyorsunuz. Aslında bizim işimiz için size şöyle bir şey vereyim, tiyo vereyim. Işık bile fark ediyor. Yani bu odadaki ışıkla yan odadaki ışığın farkı bile fark ediyor. Oradaki yeri tanımak, anlamak, anlamlandırmak, bazı şeylerin tespitini yapmak, riski belirlemek. Oradaki gölge, sis, ışık bile fark ediyor. Böyle baktığımız zaman aslında her yere çok büyük emek vermek zorundayız. Ama öncelik, evet, çok ağır sanayi oluyor, çok enerji oluyor gibi oluyor. Aslında öncelik onlar olduğu için değil. Bizim için öncelik insan hayatı. Hangisinin olduğu önemli değil. Ama onlarda daha fazla uğraş gerekiyor sadece. Biraz daha emek gerekiyor. Daha standart bir lojistik depoda, işte bir enerji sahasında çalıştığınızın onda biri kadar çalışarak aynı verimi alabiliyorsunuz.
1: Peki. Burası, şimdi söylediklerinizden anladığım bir yandan da bir dakika kadar bir süremiz kaldı ama şu vurguyu da yapmak istiyorum, yani doğru anladıysam. Aslında en nihayetinde operasyonel maliyetler noktasında sürdürülebilir bir verimlilik yaratma hedefi de var şirketler açısından
0: doğru,
1: bu hizmetinizin.
0: Doğru, mecbur. Doğru mu? Çünkü şunu bir kere anlamakta fayda var. Biz bu işe girerken İSG diye girdik, İş Sağlığı Güvenliği girdik diye girdik ama sonra fark ettik ki ithalat, bal alımı, üretim, ihracat ya da mal satımı, lojistik depolama, iş sağlığı güvenliği, bunların hepsi birbirine çok bağlı. Haftaya bir sevkiyat siparişi geliyor ve çok büyük bir miktarda geliyor. Sizin kapasitenizin üstünde bir sevkiyat siparişi geliyor. Sizin lojistiğiniz karışıyor, üretim karışıyor, forkliftler daha hızlı hareket etmeye başlıyor, insanlar koşmaya başlıyor, depolarda yer kalmıyor, insan yoluna mallar taşmaya başlıyor. Şimdi peki, böyle baktığınız zaman meseleye, bunların hepsi çok bağlı birbirine. Peki. Genel olarak bir yaklaşımla bunları optimize etmek zorundayız. Peki.
1: Kaan Bey teşekkür ediyorum. Kaan Koçak konuğumuzdu. Antispay kurucu ortağı. Burada bitiriyoruz girişimcilik dünyasını. Birazdan seans ortası var. Görüşürüz tekrar.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, Seans Ortası'na hoş geldiniz. Programı şöyle bir rakamlarla görünüme odaklanarak bir özetleyerek açalım. 14.432 puanda Borsa İstanbul yatay pozitif seyrediyor. 14.500'ün üzerine gitmişti. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık tarafı pozitif %0,6 kadar primli. Sanayi tarafta %0,25'lik yukarı yönlü hareket var. Mali taraf yatay negatif seyrettiği bir günde. Bakalım ulaştırma, turizm, hizmetler ne durumda diye. Turizm negatif ayrışıyor. %1'in üzerinde kayıp var. Hizmetler tarafı %0,19 primli. Ulaştırma tarafı da %0,29 yukarı yönlü. Bugün tabii ana gündem haber akışlarına baktığımızda NATO zirvesi. Oradan çıkacak mesajlar. Birazdan üzerine de konuşuruz. Küreselde çok da baktığımızda farklılaşan bir durum yok. İşte son aldığımız özellikle tarım dışı istihdam verisi sonrası beklentilerin ötelenmesi FED cephesinde var biliyorsunuz. Bir de tabii ki bizim için de geçen haftanın önemli verisi enflasyon verisiydi. Gerçi sonrasında özellikle bankacılık tarafında satışları takip ettik ama devamına ilişkin beklentiler, yani ne kadar Merkez Bankası'na alan verir, bu fonlama maliyetiyle politika faizi arasındaki makas nereye gider şimdi konuşacağız. Dolar TL 46.84'te, Euro TL 53.54'te. 100'ün üzerinde 197'de dolar endeksi, euro dolar çaprazı da 1.14.25'e gelmiş durumda. Avrupa borsalarını şöyle bir hızlıca tarayalım. Burası Frankfurt DAX endeksi negatif ayrışıyor. Sayfanın geri kalanı yeşil. Londra borsası %0,5'e gelen primle. KKR'nin endeksi %0,37 kadar yukarı yönlü hareketle devam ederken Alman DAX endeksi %0,44 satıcılı. Milano borsasında da %0,35'lik yukarı yönlü hareket var. Amerikan vadelerine bakacak olursak Dow Jones pozitif %0,22 kadar. Nasdaq ve S&P negatifte. Nasdaq %0,9, S&P %0,12 aşağı yönlü. Getir eğrisine bir bakalım. Orada görünüm nereye gelmiş diye. 4.49'da 10 yıllıklar yine 4.50 seviyelerine geldi. Burası yüksek seyretmeye devam ediyor. Amerikan borçluluğunun hayli yüksek olduğu bir dönemde. 5 yıllıklar 4.22, 2 yıllıklar 4.13'te. Emtia, kripto para. Oralar ne yapmış bir bakalım. Petrolün seviyesi 72.87'den devam. Brent petrol Amerikan tipi $69.21'te. Spot altının ons fiyatı $4.131.73'te. 5000'lerin üzerinden buraya geldiğini söyleyelim. Gümüş $120'lardan buraya geldi. $60.95'te. Bitcoin'de de $63.285 seviyesini görüyoruz. Böyle toparladık. Hemen stüdyoda yanı başımdaki konuğuma dönmek istiyorum. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı benimle. Serdar hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Şu ana gündemle bir başlayalım. Bir NATO. Tabii. Yani NATO. Şimdi NATO zirvesi tabii belki de bugüne kadarki en farklı zirve.
2: Kesinlikle.
1: Hem Amerika cephesinin NATO'ya

0: yaklaşımı, yani Trump'ın NATO karşıtı açıklamaları. Zaten uzun süredir buradaki savunma ağırlığını Avrupa'nın da paylaşması gerektiği yönündeki açıklamaları. Avrupa'da da ülkelerin işte milli gelirinin %5'i kadar bir payı savunmaya ayıracak olması üzerinden yeniden şekillenen bir dinamik var. Dolayısıyla piyasalar açısından da yakın takipte. Zaten tam da bu işin savunma finansal tarafının görüşüleceği panel de olacak. Evet. O yüzden bir buradan başlayalım. Piyasa buradan neyi duymayı bekler, neleri fiyatlıyor şu an, ne kadar oyun değiştirici olabilir NATO zirvesinden çıkacaklar?
1: Şimdi tabii NATO toplantısı sen de dile getirdin. Yani nerede yapılsa yapılsın önem arz eden bir gelişme. Ama bunu tabii ülkemizde yapılıyor olması ve Başkan Trump'ın bizatihi kalkıp geliyor olması, liderler nezdinde bir zirve gerçekleştirecek olması, özel görüşme, ki biliyoruz ki yani gelen her ülke lideriyle de burada aslında görüşmeyecek. Dolayısıyla bu manada da ikili ülke ilişkilerinin iyiye gitmesi anlamında, belki CDS priminin aşağı doğru yönlenmesi anlamında bir katkısı, bir getirisi olabilir. Bu beklenti var. Diğer taraftan Amerika ile hani ilişkiler buradan sonra nereye gidebilir? Bizim yeniden F-35 programına dahil olmak gibi bir arzumuz var. Bunu biliyoruz. İşte S-400 sonrası sekteye uğran bu tarafta Trump'ın biraz daha istekli olduğunu, ama Amerikan Senatosu Temsilciler Meclisi'nden hani çok da bu Türkiye'ye yeniden programa dahil olması yönünde en azından muhalif bir kesimin olduğunu söyleyebiliriz. Katsa yaptırımlarının tam olarak bitmesi, işte Kaan bizim jet motorunun oradan bakıldığı zaman alınması gibi bizim çeşitli beklentilerimiz var. Bunların tabii Trump'ın hani gelmeden önce işte Türkiye'ye önemli hediyelerle geliyorum şeklinde açıklamaları var. Tabii Trump'ın hani 24 saat içerisinde görüşlerini değiştirdiğine çok şahit olduk. Yani kendi yakın think tank'i ya da düşünme grubundan bile bazen sakladığı, bazen onları bile şaşırttığı aksiyonları aldığını biliyoruz. O yüzden yani net olarak ağzından bir şey çıkana kadar hani şunlar gelecek diye kesin bir beklentiye girmemek gerekiyor. Ama piyasamızın hani bu yöndeki beklentileri Amerika ile ikili ilişkilerin iyileşmesi, artı tabii ki NATO tarafından da başta işte Aselsan olmak üzere stratejik ortaklıklar, hani askeri harcama tarafında Amerika'nın boşalttığı tarafı Türkiye'nin askeri işbirliğiyle bir miktar doldurma beklentisi, NATO'da etkin bir liderlik noktasında Avrupalı liderlerden de Türkiye'ye çağrılar var. Bu tabii hani hangi ölçekte, bizim ne kadar katılımımızla, bütçesel anlamda paylaşım nasıl olacak, bunlara dair detayları da NATO toplantısından görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla hani stratejik anlamda çok önemli bir toplantı, piyasaya da olumlu yansımalarını gelmesini bekliyoruz diyelim.
0: Peki. Şimdi tabii Borsa İstanbul açısından baktığımızda, yani TL varlıklar açısından aslında baktığımızda, kısa vadede en önemli denklem enflasyon ve faiz patikasının nereye gideceği. Evet. Şimdi bak, 0.99 gelen bir Haziran verisi var. Yıllık tabii 32'de hala. Şimdi TÜFE Merkez Bankası faiz makası 7,9 civarında. Yani bu da akla şu soruyu getiriyor tabii. Temmuz toplantısında hani fonlama maliyetini haftalığa çekme ihtimalini nasıl görürsün? Eylül'de indirme geri dönülür mü?
1: Evet. Şimdi aslında son bir hafta öncesine kadar piyasada yani artık herhalde savaş ortadan riski yavaş yavaş kalktı. Tamamen Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde işte İran'ın birkaç füze ateşlediği, işte arada sekteye uğradığı, işte petrol fiyatları bugün %1-2 yukarıda ondan. Hani ufak tefek böyle çatışmalar, yani savaş yeniden başladı anlamında değil ama tam anlamıyla da sükûne hakim olmuş değil. Onu da söylemek lazım. Ama petrol fiyatlarının %70 geldiği bir ortamda hani Merkez Bankası da artık yavaş yavaş savaş öncesi koşullara doğru, o da nedir? Gecelik %40'tan fonlamak yerine haftalık repo ihalelerini yeniden açarak %37 politika faizi, yani Bloomberg temlerini açtığınız zaman hani Türkiye'nin faizi politika faizi olarak 37 gözüküyor. Aslında değişmemiş gözüküyor ama hani biz bakıldığı zaman proaktif bir yaklaşımla bir örtülü, üzeri kapalı faiz arttırımı aslında yaptık, 300 bas puan orada. Onun geri alması Temmuz'da makul gibi gözüküyordu ama bir Londra zirvesinde Merkez Bankası Başkanı'ndan ve ekonomi yönetiminden hani bu yönde bir sunumda, yani bu noktada çok aceleci olmayacağız. Daha sonra çok altı çizilmedi, teyit edilmedi ama aksi yönde de bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla hani Merkez Bankası'nın bu noktada çok aceleci olmayabileceği, bunu Temmuz'da değil de Eylül toplantısında bırakabileceği noktasında konuşmalar var. İkincisi, enflasyon aylık olarak manşet rakam %1'in altında geliyor olsa da mevsimsellikten arındırılmış olarak gelen rakam %1,75.
0: Serdar, çok özür diliyorum. Tabii. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin bir açıklaması var. Oraya bir dönelim.
2: This cash must be put to work.
3: Bu mevcut nakiti iyi işlememiz gerekiyor ve böylelikle daha iyi bir kapasiteye ulaşmamız gerekiyor. Hükümetler ve aynı şekilde savunma sanayi bize güzel bir yol çizdi. Bunun akabinde de gerekli yatırımların yapılması gerekiyor. Geçtiğimiz sene 37 milyar doların yatırım yapıldığını gördük. Bu yalnızca savunma sanayi tarafında gerçekleşti. 37 milyar dolar ve böylelikle savunma kapasitemizi iyileştirdik. Daha fazla fabrika, üretim hatları, istihdam, bütün bunlar gerçekleşti. Elbette yeterli değil. Daha fazla üretim ile en az 2000 futbol sahası değerinde bir depolama alanına da ihtiyacımız var. Dolayısıyla açıklamalarımız devam edecek. 10 milyarlarca dolarlık ek yatırım yapılacak ve daha fazlası da gelecek. Hava savunma sistemleri, saldırı sistemleri, uydu imkanları, mühimmat, dronlar, anti-drone sistemleri. Bütün bunlarla birlikte dirençliğimiz artacak. Ve öngörümüze göre önümüzdeki yıl ittifakın kapasitesi 4 milyon mühimmat üretecek seviyeye gelecek. Yani bir önceki seneye kıyasla 2 katına çıkacak. Bu bir beceri işidir. Evet, ilerleme kaydettik ve doğru yönde ilerliyoruz. Stratejimiz ise net. Ama elbette yapacaklarımızın sonu gelmedi. Bütün bunlarla birlikte bütün tarafların bir araya gelmesi gerekiyor. Daha fazlasını birlikte daha hızlı gerçekleştireceğiz. Artık vakit harcama lüksümüz yok. Kapasiteye hemen şimdi ihtiyacımız var ki hazır olduğumuzdan da emin olalım. Güvenlik meseleleri bunu gerektiriyor. Mesela Rusya'ya baktığımız zaman ulusal bütçesinin neredeyse yarısını, neredeyse %50'sini savunmaya harcıyor ve savaş makinalarını geliştirmeye uğraşıyor. Durmadan çalışıp ki sadece savunma değil, diğer ilgili sanayi alanlarında da benzer çabalar devam ediyor. Çin'e bakıyoruz. Çin silahlı kuvvetlerini modernize ediyor, kapasitesini iyileştiriyor ve bunu şeffaflıktan çok uzak gerçekleştiriyor. Kuzey Kore yine nükleer programına devam ediyor ve Rusya'ya tedarik sağlıyor. Ve kısa süre önceki ABD adımlarına baktığımız zaman yine İran'ın nükleer ve balistik füze programlarına sekteye uğradığını görüyoruz. Burada sağlam duruşumuzu korumalıyız. Çünkü bu ülkeler birlikte çalışmaya devam ediyor ve yaptıkları hepimizi endişelendiriyor. Çünkü sistemi nedir ki bizim en iyi çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmiyorlar. İşte karşı karşıya olduğumuz durum, işte günümüz gerçekliği bu. Zorlukların üstesinden gelebilmek için transatlantik savunma devrimine ihtiyacımız var. Makine tarafında da yine bir o kadar güçlü olmak durumundayız. Şimdi kulağa çok çarpıcı gelebilir ama bunların yapılması elzemdir. Hükümetlerin de çok büyük bir rolü, büyük bir sorumluluğu var. Bunları da elbette anlaşmalar imzalayarak çıkarlayacağız. Bahsettiğim tarzdaki anlaşmalar bugün zaten masaya yatırıldı, adımlar atıldı ama daha fazla ihtiyacımız var. Alımları da sınırlar arası regülasyonlarımızı da iyileştirmeliyiz. Hükümetler de sanayiler de kapasitesini, özellikle üretim kapasitesini arttırmalı. Hükümetler yine doğru koşulları oluşturmalı ki sanayi tarafında harcamalar da doğru kanallarda devam etsin. Güvenilir enerji, keza elektrik, yakıt, bu tarafında güvence altına alınması, tedarik zincirinin güvencede olması gerekiyor. Bir o kadar yetenekli, becerikli insan kapasitesine ihtiyacımız var. İnovasyona, teknolojiye ihtiyacımız var. Tabii burada konuştuğumuz endüstrileri düşündüğümüz zaman ilgili bütün endüstrilerin de daha fazla risk almaya hazır olabilmesi gerekir. Bunun da elzem olduğunun farkındayız ve bu konuya da son derece açık duruyoruz. Zirve boyunca da ilk defa konsolide talep durumumuzu ve şartlarımızı, ihtiyaçlarımızı açıklıyoruz. Bunların sizler de farkındasınız. Tabii bir yandan pazar büyüyor. Bunun da bilincindeyiz. Dolayısıyla bu ittifakta savunmaya yatırım yapmaya devam edecek. Bu bir
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin savunma sanayi forumundaki NATO zirvesi kapsamında konuşmasının bir bölümünü ekrana getirdik. Biz de az önce Serdar Pazı'yla tam da bu çerçevede verilecek mesajlardan bahsediyorduk. Rutte'nin mesajlarının odağında dinlediğimiz kadarında Rusya'nın savunma bütçesine ayırdığı oran vardı. %50'sini ulusal gelirin oraya ayırıyor diye. Ardından Çin'in de çok ciddi bütçe ayırdığını, artık kendileri içinde zamanın kısıtlı olduğunu ve gerekenin mealen yapılması gerektiğini ifade etti. Tabii burada Avrupa'nın bu kadar hareketlenmesinin arkasında az önce konuştuğumuz Amerika cephesinden gelen, Avrupa'yı hayli terste bırakan politika yaklaşımı da var. Biz şimdi içeriği konuşuyorduk. Evet. Oradan devam edelim istersen. Bizim için ne kadar alan olduğuna dair, özellikle işte sen zaten dedin ki yani zaten baktığımızda politika faizi 37 gibi görünüyor ama aması var işte. Evet. Bir miktar orada yukarı yönlü hareketi de takip ettik Merkez Bankası'nın adımıyla. Şimdi o marş kapanacak mı, kapanmayacak mı, onu tartışıyorduk.
1: Evet, yani bakın da Commerzbank'tan, diğer birkaç daha yabancı yatırım bankasından, Merkez Bankası'nın mevcut trendlerde çok indirmek için yeri yok şeklinde açıklamalar. Tabii burada hani piyasanın bir ikili burada bakışı, duruşu var. Yani şöyle ki, işte enflasyon şu an 30'lar civarında ve yılı da buralarda kapatacak. Yani 30'un çok altında enflasyon gerileyecek diye bir beklenti.
0: 29 telaffuz eden var. Yani, evet, hani 28 o kadar.
1: Kozmetik hani 30 değil 29 gibi, ama çok hani 28-27 olması çok zor. Dolayısıyla mevcut buralarda, ya bu da petrol fiyatları hani 70 dolar civarında stabilize olur. Hani ek bir gol noktada yemeyiz enerji tarafından diye bu düşünceyle vardığımız sonuç. Şimdi gelecek seneye ilişkin beklentiler enflasyonun hani 20'lere doğru gerileyeceği, önümüzdeki 1,5-2 yıllık perspektifte yani ortalama enflasyon 20-25 civarı olur desek yanlış olmaz. Ama 2 yıllık mesela tahvil faizi bakıldığında 40'ların üstünde. Yani o aradaki fark işte piyasanın aslında koyduğu risk primini, işte TL riskini uzun vadeli almak istememesi, işte likitte primi vesaire gibi, yani CDS risk priminin gösterdiği, işaret ettiği, ima ettiğinden farklı aslında bir görünmez riskin varlığını, fiyatladığını bizlere gösteriyor. Yabancı yatırımcıların da yani enflasyon beklentilerinin bu kadar üzerinde, tabii onlar aslında enflasyon beklentisinin ne olduğuyla çok ilgilenmiyorlar. O daha ziyade işte hani bu ülkede yaşayan, senin benim gibi TL kazanan, TL harcayan insanlar için, yani bir elime para geçti ya da işte maaşımı şimdi bir aylık mevduatımı yatırayım, işte bir ay sonunda benim almayı düşündüğüm ürün %5-10 zam gelirse ben para piyasası fonundan %2,5-3 kazanacağım. Demek ki ben şimdiden gidip alayım, işte o öne çekilmiş talep vesaire. Bizim için bu önemli. Yabancı yatırımcı için ben buraya getirdim 100 doları, işte bozdum 46-47 lira karşılığında, 4700 lira karşısında. O bir sene sonra kaç dolar geri alabildim faizle beraber? Şimdi kur tarafında da aylık bizim %1,5-2 bandında, değil mi? Yani yıllık %20'ye yakınsayan bir tempoda gitmemiz, Merkez Bankası'nın büyük ölçüde kontrolünü bu şekilde gitmesi. Yani orada da bakıldığında %20 civarında senin hani dolar bazında bir masrafın olacak. Onun üstüne hani cost of equity, yani sermayenin ana faizini de koyalım %5 vesaire. Sen gene burada bir %40 aldığın zaman, yani çift taneli dünyanın başka bir tarafında elde edemeyeceğin bir dolar bazında getiriye kavuşuyorsun. Şimdi bu da mesela yeterli olmuyor. Yani 40 yerine 37 bizim mesela hassasiyetimizi birazcık zorlar diye açıklamalar geldiğini görüyoruz. Yani hakikaten burada bir ikili, yani tam olarak adı konmamış bir bakıldığı zaman yabancı yatırımcının TL varlıkları yaklaşım var. Yani bu aynısı hisse senedi içinde geçerli, bono tarafı içinde geçerli, yabancı para cinsi ihraçlarda mesela bunun olmadığını, yapılan ihraçlara 2-3 kat çok ciddi taleplerin geldiğini görüyoruz. Yani şirketlerin, bankaların, varlık fonunun, hazinemizin yaptığı ihraçlara, yabancı para cinsi ihraçlara çok güzel talepler geldiğini görüyoruz. Ama dediğim gibi TL varlıklar tarafında biraz böyle artık MSCI içerisindeki ağırlığımızın 0.4'ler 0.5'ler civarında şekillenmesi, işte yüksek teknolojinin bizim ürün gamımız içindeki payı, işte Güney Kore'nin, Çin'in, Hindistan'ın biraz daha önden koşması ve talebin neredeyse çok büyük kısmını kendisine çekmesi, kanalize etmesiyle herhalde açıklanabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii bir yandan özellikle doların güçlenmesiyle beraber carry trade avantajı gelişmekte olan ülkeler açısından ne kadar azalıyor, riske giriyor sorusu da var. Evet. Şimdi TL son 3 yılda ciddi biçimde yatırımcısını memnun etti.
1: Doğru.
0: Evet, Serdar'a teşekkür et diyorlar Serdar. Peki. Çünkü Cevdet Yılmaz konuşuyor. Ben de teşekkür ediyorum o zaman. Çok teşekkürler. Sağ ol. Bir dönüp kulak verelim.
4: Düşünüyorum. Zira gelinen aşamada mevcut jeopolitik sınamalar ışığında NATO içinde daha güçlü bir Avrupa sütunu inşa edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Geçtiğimiz yıl Lahey'de aldığımız savunma harcamalarındaki artış kararının tüm müttefikler tarafından kayda değer ölçüde yerine getirildiğini ve savunma harcamalarına yönelik yaklaşımın köklü bir şekilde dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi önümüzdeki sınama artan savunma harcamalarının somut yeteneklere dönüştürülmesi ve bunun için gerekli sanayi üretim kapasitesinin oluşturulmasıdır. Hepimizin üretim kapasitemizi hızla ve birbiriyle uyum içinde genişletmemiz gerektiği yönündeki tespitlere katılıyorum. Bu bağlamda Sayın Rutte'nin sıklıkla kullandığı Teksas'tan Ankara'ya ifadesi son derece anlamlıdır. Kıymetli misafirler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesiyle Türkiye, içinde bulunduğumuz dönemin ruhunu erken bir aşamada kavramanın ve savunma sanayinde erken bir dönemde yola çıkmış olmanın avantajını yaşamaktadır. Bugün Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 arasına girmeyi hedefliyoruz. Futbol tabiriyle ifade edecek olursak Türkiye birincilikte olmayı hedefleyen bir ülke konumunda. Savunma sanayimiz pek çok açıdan kapsamlı bir dönüşüm geçirmiştir. Ürün yelpazemiz artık hava, kara, deniz, siber ve uzay alanlarının hepsini kapsamaktadır. Bu çabalarımız sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinin yerlilik oranı %80'i aşmıştır. Bununla birlikte Türkiye, müttefik ülkeler için de güvenilir bir tedarik kaynağı ve proje ortağı haline gelmiştir. Savunma ve havacılık ihracatımız son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştirilmiştir. Türkiye bugün tüm dünyanın takdirini kazanmış İHA ve SİHA'larıyla elektronik harp sisteminden savaş gemilerine, 5. nesil savaş uçağından derin taarruz yeteneklerine kadar her alanda son teknolojiye sahip sistemleri üretebilmektedir. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden 5'i Türk şirketleridir. Savunma sanayinde geldiğimiz bu aşama asla tesadüf değildir. Türkiye bu ilerlemeyi kamu ve sanayinin birlikte çalışmasıyla ve savunma sanayi firmalarını sürece en başından itibaren dahil ederek gerçekleştirmiştir.

0: Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhabalar, ben İrfan Donat. Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Bu hafta sofralarımızdan eksik olmayan bir ürünü, çok kıymetli bir ürünün aslında üretim ve pazarlama, markalaşma hikayesini konuşacağız. Peynirden bahsediyoruz. Dediğimiz gibi peynir sadece bir gıda ürünü değil. Aslında sütün, emeğin, girişimciliğin ve katma değerin buluştuğu çok kıymetli bir ürün. Dolayısıyla Türkiye'nin de biliyorsunuz yerel peynir çeşitliliği çok fazla. Bununla övünüyoruz ama tabii bunu, bu potansiyeli ne kadar fırsata çevirebiliyoruz? Nasıl bir aslında önümüzde büyük bir potansiyel var? Biraz bunu aktarmaya çalışacağız ki üretimden pazarlamaya, yerel değerlerden marka yaratmaya kadar o süreci somut bir örnek üzerinden sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Larenda peynir kurucusu ve sahibi Recai Erbiş'in bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk İrfan Bey. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olasınız. Siz kırmadınız, geldiniz. Niğde'den kalkıp geldiniz.
2: Evet. Evet.
1: Niğde'de peynir üretiyorsunuz.
2: Mağaralarda peynirlerimizi olgunlaştırıyoruz Niğde'de.
1: Niğde'de.
2: Üretimimiz Ereğli Zengen'de.
1: Konya Ereğli Zengen'de,
2: evet,
1: üretiyorsunuz.
2: Evet.
1: Niğde'deki Aktaş
2: Aktaş'ta bölgesinde İl Özel İdaresi'nin yapmış olduğu doğal yeraltı mağaralarında, soğuk hava depolarında peynirlerimizi olgunlaştırıyoruz.
1: Yerin kaç metre altı?
2: Yerin 14 metre altında çalışıyoruz.
1: Hmm.
2: Özellikle sıcak zamanlarda çok iyi oluyor. Yani 8-10 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Evet.
1: Peki şimdi siz bildiğim kadarıyla makine mühendisisiniz.
2: Evet, makine mühendisiyim.
1: Kaç yıldır bu işin içindesiniz?
2: Aşağı yukarı 6 yıldır peynirle alakalı ama 10-12 yıldır da çiftliklerimiz de var bizim. Hem hayvancılıkla uğraştık. Ama şu anda sadece
1: mandıra.
2: Peynire yöneldik. Hmm. Mandıra kurduk. Peynir üretiyoruz şu anda sadece.
1: Nereden bu fikir ortaya çıktı? Çünkü İstanbul'da normalde mesleğinizle ilgili işler,
2: evet,
1: yapıyordunuz.
2: Tarıma, evet, evet,
1: girmek, hayvancılığa girip de peynir üretmek fikri nereden çıktı?
2: Şimdi ben Yörük bir ailenin çocuğuyum. Tarsus, Çamlıya ile Yörüklerindeniz biz. Her beyaz yakalının bir hayali vardır. Hani çiftlik kurmak, işte hayvan, şu bu, bunlarla ilgilenmek. Biz de öyle başladık. İlk olarak Çanakkale Biga'da bir çiftlik kurduk. Daha sonra da Ereğli Zengen'de bir çiftlik satın alarak bu işe devam ettik. Ve şu anda da dediğim gibi sadece peynirle uğraşıyoruz, peynir yapıyoruz.
1: Şimdi peynirle uğraşıyorsunuz ama bu işte böyle hani hadi ben bir peynir üreteyim demekle olmuyor bu iş.
2: Tabii,
1: yani biraz
2: tabii
1: araştırmak gerekiyor. Hatta,
2: evet,
1: deyim yerine ARGE çalışmaları,
2: tabii,
1: inovatif
2: tabii
1: ürünler mi? Hangi çeşit peynirleri üretiyorsunuz bu arada?
2: Biz toplamda 8 çeşit peynir üretiyoruz. Yani tamamıyla 3 yılımız bizim sadece ARGE ile geçti. Yani bunların içerisinde en ünlü peynirimiz Niğde Mavisi.
1: Hmm.
2: Bu tanındı. Kapadokya Mağara

0: peyniri, obruk tulum, yani kütük peyniri. Yine yani bu peynirlere isim verirken de işte hep kendimiz bir takım isim çalışmaları yapıp, işte o dönemki valimiz, Yılmaz valimiz vardı, Niğde'nin valisi. Onunla da beraber oturup işte yeni bir peynir ürettiğimizde tadıma götürüyordum vali beye. Onunla beraber isim verdiğimiz bazı peynirlerimiz de var. Onlar işte tabal, obruk kaşar, Niğde mavisi, deri tulum gibi. Yani ya Niğde mavisini iki çeşit üretiyoruz.
1: Ha, öyle mi?
0: Tabii.
1: Ve bunların hepsi mağarada olgunlaşıyor.
0: Hepsi mağarada olgunlaşıyor.
1: En az 6 ay sürüyor diye biliyorum. Bak, evet. Daha da uzun sürüyordur
0: evet.
1: Muhtemelen.
0: En az 6 ay sürede olgunlaşıyor. Bu süre arttıkça peynirin lezzeti, tadı daha da artıyor. Yani 12 aylık peynir. Zaten yurt dışında genelde biliyorsunuz peynirler ayına göre satılır. 9 aylık, 12 aylık, 24 aylık diye böyle peynirler satılıyor.
1: Anladım. Şimdi bu arada bizi izleyenler görüyordur ama dinleyenler için de söyleyeyim. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın uçağı Ankara'ya indi NATO zirvesi için. Resmi protokolle birazdan karşılanacak. Görüntüleri de zaten ekranlara veriyoruz. Bu notu da düşelim. Şimdi peki bu işin günlük ya da yıllık kapasite desek ne kadar üretimden bahsediyoruz, peynir üretiminden?
0: Yani şu andaki üretim kapasitemiz, sermayemiz kısıtlı olduğu için az. Çünkü
1: daha butik
0: peynir
1: mi?
0: Tabii butik, ama bunu biz binlerce ton üretime dönüştürebiliriz. Yani niye şu anda küçük kapasiteyle üretiyoruz? Sermayemiz yeterli değil. Bundan dolayı yani 20 tonla 40 ton arası, fakat yeni kurmuş olduğumuz işletmenin tek şarjla prosesi tek sefer doldur boşalt yaptığımızda 175 ton üretebiliriz. İki kez yaptığımızda bunu yapabiliriz. 350 tona kadar üretim yapabiliriz yeni kurduğumuz işletmenin.
1: Böyle bir potansiyel
0: var. Tabii potansiyelimiz var ama sermaye kısıtlılığından dolayı üretimimiz yıllık 20 tonla 40 ton arası.
1: Değişiyor, anladım. Daha çok koyun sütünden mi yapıyoruz peyniri? Yani nasıl bir reçeteden bahsediyoruz?
0: Evet, koyun sütü kullanıyoruz. Daha doğrusu A2 proteinli sütler kullanıyoruz. Hı. A2 proteinli sütlerin sindirimi çok kolaydır. Mesela Niğde mavisi peynirini Fransızların yapmış olduğu Roquefort peyniri vardır. Bunlar Lagun koyunun sütünden yaparlar. Biz de o bölgede arkadaşlarımızın çiftlikleri var. Lagun koyun çiftlikleri bunlar. O çiftliklerden süt alarak Niğde mavisini özellikle Lagun koyunun sütünden yapıyoruz biz.
1: 6 yıldır bu işin içindesiniz. O zaman 3 yıldır mı aslında peynir üretiyorsunuz?
0: Evet. Yani ondan öncesinde de işte Arge olarak başladık, ürettik. İşte peynir yaptık, bozuldu, çöpe attık. Bayağı bir uğraştık bunu çözebilmek için. Çünkü mağarada peynir olgunlaştırmak çok zor. Yani yüksek nem var, yüksek sıcaklık var ve de küf var. Yani nemin olduğu yerde küf de muhakkak olur. Bu şartlarda peynir olgunlaştırmak biraz imkansız gibi bir şey. Çok şükür o 3 yıllık Arge sonucunda bunu çözdük. Yılın 12 ayı aynı standart ve kalitede peynir üretebiliriz. Şu anda noktaya geldik. Yani bunu binlerce tona da çıkartabiliriz. İhracatta çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Çünkü birkaç yere numuneler gönderdik. Amerika, İngiltere, Azerbaycan, Dubai gibi. Yani her yerden bu peynire talep var şu anda.
1: Yörük kültürünün de herhalde biraz o ürünlere etkisi oldu.
0: Evet, evet. Tamamıyla yörük kültürünün yansıtarak biz peynirlerimizi yapıyoruz. Yani eskiden bundan 100 yıl önce atalarımız nasıl peyniri yapıyorsa biz şu anda o teknikleri kullanıyoruz. Sadece maya, tuz ve süt kullanıyoruz. Sütü de en kaliteli süt hangisi ise onu alıyoruz. Fiyatına hiç bakmıyoruz.
1: Süt bulmakta, yani kaliteli süt bulmakta zorlanıyor musunuz?
0: Yani tabii ki zorlanıyoruz. Ama dediğim gibi ben de çiftlik sahibi olduğum için özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricileri Türkiye'nin her yerinde birbirini tanır. Yani biz bilgi ağımızla her yerden süt temin edebiliyoruz.
1: Bu bir aile işletmesi anladığım kadarıyla.
0: Evet,
1: eşiniz
0: evet.
1: Ve kızınızla
0: eşim,
1: birlikte
0: kızım, evet.
1: Yapıyorsunuz.
0: Üçümüz beraber yapıyoruz biz bu işi.
1: Herkes sahip çıktı yani bu işe.
0: Evet evet. Herkes sahip çıktı.
1: Başka çalışan var mı?
0: 3 tane daha yardımcılarımız var. Toplam 6 kişiyle bu işi şu anda götürüyoruz.
1: Peki mesela 3 yıldır peynir üretiyorsunuz. Bu işin pazarlama kısmında nasıl bir yol izlediniz? Yani daha çok civar bölgedeki satış kanalları üzerinden mi? Online ticaret üzerinden mi oluyor? Nasıl bir pazarlama yöntemi var?
0: Pazarlama yöntemimiz şöyle. Daha çok fuarlara katılarak otel ve restoranlarla biz şu anda çalışıyoruz. Oradan tanıştığımız şeflerle, özellikle şeflerimiz bize şunu söylüyor. Yani

0: Türkiye'de böyle bir peynir açığı vardı. Biz hep yurt dışından peynir getiriyorduk. Böyle bir peynir yaptığımız için, bu tür işe girdiğimiz için bize hep teşekkür ettiler şeflerimiz. Ve de şu anda biz ithal peynirlerin önünü kestik. Yani şu anda otellerde ve özellikle Michelin yıldız almış restoranlarda bizim peynirlerimiz kullanılıyor şu anda.
1: Bu önemli. Yani bir taraftan
0: Tabii.
1: dediğimiz gibi bunun bir pazarı var. Sonuçta
0: Tabii.
1: ithal ediliyor bu ürünler.
0: Evet.
1: Ama içeride de bunu üretecek bir potansiyelimiz var.
0: Tabii.
1: Doğru reçetelerle, doğru üretim teknikleri. Hani
0: Tabii.
1: geleneksel yöntem diyorsunuz. Tabii ki bütün o hijyen şartları, gıda standartizasyonu falan hepsi bir araya gelerek bunlar üretiliyor.
0: Tabii
1: Ezbere
0: ki.
1: bir üretimden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bu önemli. Hangisi daha zor? Üretmek mi, pazarlamak mı?
0: Yani
1: Ya da bilmiyorum, belki de kolay, zor diye de şartlandırmayayım sizi yani.
0: ikisi de kolay.
1: Hı.
0: Yani niye kolay? Şimdi kaliteli bir ürün yaptığınızda zaten müşterisi hazır.
1: Hı.
0: Yani kötü ürünü pazarlamak zordur. İyi ürünü pazarlamak çok kolaydır. Biz şu anda yok satıyoruz. Yani üretimi de çok seviyorum. Yani ben makine mühendisi olmama rağmen peyniri bizzat kendim girip üretiyorum. Eşim ve kızımla beraber. Ve de zevk alıyorum bundan.
1: Şimdi dediniz ki Michelin yıldızlı restoranlara da veriyoruz ya da
0: Evet.
1: o kategorideki şeylere böyle bir yurt dışından gelen ithal ürünlerle karşılaştırıldığında tepkiler nasıl şeflerden ya da ne bileyim işte var mı böyle bir yarışma vesaire girme şansı oldu mu hiç?
0: Şöyle söyleyeyim, bizim bir peynirimiz var. Kapadokya mağara peyniri diye isimlendirdiğimiz bir peynirimiz var. Bu peynir Antalya'da bir otelde bulunan şef arkadaşımız bir makarna yaptı ve kendi o bölgedeki şef arkadaşlarıyla beraber kör tadım dediğimiz bir tadım yaptılar. Burada rakiplerimiz işte Gouda, Edam, Parmesan gibi ithal peynirlerdi. Bizim Kapadokya mağara peynirimiz açık ara birinci geldi bu yarışmada. Yani kendi aralarında yaptılar. Bütün o bölgedeki şef arkadaşlar bir araya gelip bir yüksek lisans teziydi veya doktora teziydi. Tam onu hatırlamıyorum. Şef arkadaşımızın Antalya'da üniversitede doktorasını galiba veriyordu. O program çerçevesinde böyle bir şey yaptı. Tadım yaptırdı. Açık ara birinci geldi.
1: Burada şimdi diyorum ya, yayının girişinde de söylemiştim başında. Türkiye'nin gerçekten peynir çeşitliliği çok zengin.
0: Evet.
1: 200'ün üzerinde peynir çeşidimiz, yerel çeşidimizin olduğu hep dile getiriliyor. Araştırmalara konu oluyor ki yine o örneği veriyorum. Sadece Balıkesir'in 50 peyniri var. Bununla ilgili kitaplar yazıldı
0: Tabii, evet.
1: vesaire. Dolayısıyla Türkiye'deki potansiyeli gördüğümüz zaman akıllara hemen şu soru geliyor. Niye bir dünya markası çıkartamıyoruz gibi.
0: Evet.
1: Yani biz 200 ürünün 200'ünde
0: Evet.
1: dünya markası tabii ki yapamayız.
0: Tabii ki
1: yapamayız.
0: Damak
1: zevki,
0: evet.
1: mutfak, kültür, bunların hepsi
0: Farklıdır.
1: bir bileşen var. Gastronomik gelişmelere bakarak söylüyorum. Ama işte nasıl Roquefort, Parmesan, Mozzarella vesaire
0: Evet.
1: bu peynirler dünyaya mal olmuşsa, mutfaklarımıza giriyorsa,
0: Evet.
1: acaba Türkiye'den bir ya da iki çeşit peynir giremez mi dünya mutfağına?
0: Bana göre çok rahat girmesi lazım. Girebilir. Yani bizim hedefimiz de bu zaten. Yani biz buna uğraşıyoruz. Özellikle ihracat. Yani dünyaya peynir satmak istiyoruz. Yani Fransa'da Roquefort kasabası 500 nüfuslu bir yer. Toplam 1 milyar euroluk peynir satabiliyorlar. Biz niye Türkiye olarak satmayalım? Biz
1: Peynir.
0: niye Niğde'den böyle bir şey yapmayalım diye yola çıktık. İnşallah sermayemiz oldukça da güçlendikçe de yapacağız biz bunu.
1: Yani Roquefort hatta şöyle, peynirin kendisini satıyor, onun hikayesini satıyor. İnsanlar
0: Tabii.
1: kasabayı merak edip görmeye gidiyor. Oradaki
0: Tabii.
1: sistemi anlamaya çalışıyor. İnsanları görüyor, işte
0: Tabii.
1: doğaya, çevreye
0: Mağarayı
1: bakıyor.
0: görüyor. O
1: Bu
0: peynirlerin
1: işin
0: olgunlaştığı mağaraları geziyorlar.
1: ve bu işin bir turizm oluşmuş. Yani hem gastronomi
0: Evet.
1: turizmi hem normal turistlerin de gelip ziyaret ettiği bölge ekonomisini
0: Evet.
1: kalkındıran bir model. Şimdi siz Niğde dediğiniz için işte Niğde buradan Ereğli İlçe Tarım Müdürü Kamil Küçük'e de selam olsun.
0: Evet.
1: Çünkü o
0: Evet.
1: daha önce Divle Obruk peyniri ile ilgili olarak daha önceki görev yerinde mağaralara inmiştik.
0: Evet.
1: Efendime söyleyeyim, öyle onlarca metre aşağıda. Orada da yine
0: Evet.
1: Obruk peynirlerinin olgunlaşma sürecine şahit olmuştuk. Şimdi Ereğli İlçe Tarım Müdürü bölgede bir şeyler yapmaya çalışıyor biliyorum.
0: Evet. Çok gayretli, çok çalışkan bir
1: Ve
0: arkadaşımız. Ben de çok seviyorum
1: o
0: kendisini.
1: bölge, yani bir de Kapadokya hemen dibi
0: Evet,
1: Nevşehir.
0: evet.
1: Şimdi burada da mağaralar var ki bu mağaraların bir kısmı patates deposu olarak, limon deposu
0: Limon
1: olarak da
0: deposu olarak
1: kullanılıyor.
0: kullanılıyor.
1: Doğal
0: Evet.
1: soğuk hava
0: Evet.
1: depoları diyebiliriz buna.
0: Tabii.
1: Peyniri bu işin içine katsak, o coğrafya için ne çıkar ortaya?
0: Müthiş bir şey ortaya çıkar bana göre. Yani biz binlerce ton peynir üretip o mağaralarda olgunlaştırıp tüm dünyaya satabiliriz diye düşünüyorum ben. Ve de inşallah satılacak, satacağız yani biz.
1: Çünkü yani yine gidip raflara baktığımız zaman marketlerde, reyonlarda yani bu kadar çeşitlilik var ama atıyorum 8-10 çeşit peynire tırnak içerisinde mahkum olmuş gibiyiz.
0: Evet.
1: Yani bunu da biz hak ettiğimizi düşünüyoruz. Tabii ki ihraç edelim, bu işi dünya markası olalım. Bizler de unutuyoruz neredeyse yerel ürünlerimizi, o değerleri, evet. O tatları.
0: Evet.
1: Yani yorum dediğiniz için mesela çökelek bulmak zor olmaması lazım, evet. Bu ülkede. Yani gerçek ham şey çökelekten bahsediyorum.
0: Evet.
1: Sizin doğru. Saydığınız ürünler şimdi niş ürünler kategorisine girdi. Halbuki aslında bu coğrafyanın ürünleri.
0: Evet.
1: Onlar tabii reçeteyle günümüz şartlarına göre şey oluyor ama burada sanki kimlerle işbirliği yapmak lazım? Yani kimlere göre düşüyor? Sizler tamam bir girişimci olarak işte sermayenizle beraber gücünüz olduğunca bu işe giriyorsunuz.
0: Tabii.
1: Yatırım yapıyorsunuz. Bu işin bilimsel çalışmalarını yapacak akademik tarafı da belki üniversitelerde mi bu işin içinde olmalı? Kamu tarafı ne yapmalı? Efendim söyleyeyim, STK'lara görev düşüyor mu? Yani hani diyoruz ya bu potansiyel, evet. Var. Milyarlarca dolarlık bir ihracatla ilgili elimizin güçlü olduğu bir alan var.
0: Evet.
1: Yani un, yağ, şeker var da helvayı yapmakta sıkıntı nerede? Ya da kime yani, ne görev düşüyor?
0: Nitelikli ürün yapmakla alakalı burada sıkıntımız var. Daha çok yani özellikle sermaye ile alakalı olan sıkıntıdan dolayı 6 veya 8 ay tamamını sizin finanse etmeniz gerekiyor. Hı hı. O yüzden de bütün üreticilerimiz hep şuna odaklanıyor. Yani işte beyaz peynirdi, kaşardı. Hemen bugün yapıp yarın satacağı peynire odaklanıyor. Burada devlete özellikle kamu kurumlarına ciddi görev düşüyor. Burada özellikle yurt dışında bizim gibi üretim yapan firmalara sıfır faizli yani bir yıl ödemesiz krediler veriliyor. Hatta yapılan peynirleri de 7 emin olarak kabul edip teminata alıyorlar. Hmm. Bu şekliyle bu ülkeler bu kadar gelişti, bu kadar ileri seviyelere geldiler bana göre. Benim düşüncem bu. Bizde de öyle destekler verilirse biz çok rahat yani dünyaya peynir satabiliriz. Fransa, İtalya, Almanya burayı geçebiliriz yani.
1: Çünkü burada sizin özellikle ürettiğiniz çeşitlerde, olgunlaştırılmış peynirlerde bir sermaye koyuyorsunuz.
0: Tabii.
1: En az 6 ay, bazen 1 yıl.
0: Tabii.
1: Bunun olgunlaşma sürecinde siz kendi yağınızda kavrulmaya çalışıyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Yani
0: evet.
1: Finansman açısından orada aslında...
0: Tabii. Çok ciddi bir yük düşüyor bize, üreticiye.
1: Hmm.
0: Ondan dolayı yani bir sıkıntı var yani.
1: Bu işin orada. Finansman tarafı biraz daha güçlenirse
0: tabii.
1: Büyüme potansiyeli de yüksek diyorsunuz.
0: Çok büyüyebiliriz. Çok fazla peynir üretip ihracatta çok rahat bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Bölgede var mı sizin gibi böyle butik mandıralar?
0: Yok.
1: Spesifik ürün yapan?
0: Sadece biz yapıyoruz bölgede. Başka herhangi kimse yok.
1: Gelen tepkiler nasıl bölgeden? Yani ziyaretçiler oluyor mu?
0: Tabii tabii. Hatta yurt dışından bile ziyaretçilerimiz oluyor. Kapadokya bölgesine yakın olduğumuz için bizi tanıyan tur operatörleri falan özellikle Fransa'daki az önceki bahsetmiş olduğunuz hani turizmden yola çıkarak bize turist getirmeye başladılar. En son Amerikalı çift geldi, iki tane. Bizi herhalde Instagram'dan falan da bulmuşlar. Burayı Kapadokya bölgesindeki işte tur operatörünü arayıp bize gelmek istediklerini söyleyip geldiler yani.
1: Hem ziyaret ediyorlar hem tadım mı yapıyorlar?
0: Tabii tabii tadım da yapıyorlar. Tadım yaptırıyoruz biz oradaki gelen misafirlerimize. Onun haricinde İspanya, Polonya yani dünyanın her yerinden turistler geliyor artık bize.
1: Şimdi dediniz ya otellere, restoran, işte Michelin yıldızlı restoranlara da ürün veriyoruz. Bu işin online satışı oluyor mu? Olabiliyor
0: online
1: mu?
0: Online satışım şeyimiz var. Satış sitemiz var. Oradan da satıyoruz tabii.
1: Ha yani o işin e-ticaret tarafı da...
0: Tabii tabii e-ticaret tarafı
1: da olabiliyor.
0: Kızım daha çok onunla ilgileniyor. Ben daha çok peynir yapma... Evet.
1: Siz işin üretim tarafındasınız.
0: Tabii, tabii.
1: Pazarlama tarafı biraz
0: evet.
1: Daha anladım.
0: Evet.
1: Coğrafi işaret tescilliğine başvurular falan nasıldır bu alanda? Yeterli görüyor musunuz?
0: Şimdi bizim yapmış olduğumuz peynirler daha çok bize özgü. Yani ona biraz işte şekil verdik. Eskiden atalarımızın, dedelerimizin yapmış olduğu peynirlere. Ben mesela bu obruk tulumu Amerika'ya gönderdim. Hı-hı. Bir arkadaşım vasıtasıyla. Peyniri çok beğendiler. Fakat dışındaki deriden dolayı biz bunu alamayız dedi. FDI onayı alınamaz dediler.
1: Hı-hı.
0: O yüzden aslında bizim Ar-Ge çalışmalarımız, diğer peynirlerimizi biz rezin içerisine koyup artık olgunlaştırmaya başladık. Çünkü derinin içerisinde peynir bir şekliyle korunuyor. Ama bezsiz vaziyette koyduğunuz zaman mağarada peynir çürüyordu.
1: Tabii.
0: Buna da kendimizin geliştirdiği bir yöntemle beze sararak mağaraya koyuyoruz. O şekilde olgunlaştırmayı başardık. Yani öyle çözdük biz olayları.
1: Ya tabii derinin yeri ayrı. Şimdi tabii. Hatta o gevrekliği belki de veren faktörlerden bir tanesi, bilmiyorum da sanki
0: onun
1: o,
0: içerisindeki bazı derideki enzimler
1: o lezzete
0: farklı bir lezzet veriyor. Evet.
1: Veriyor. Evet. Yani çok güzel. Yani her çeşit peyniri seviyoruz ama böyle daha yöresel, yerel ürünler olduğu zaman hakikaten özlem duyuyoruz.
0: Evet.
1: 6 yıl önceye dönsek, ya bu işe başlarken şurayı keşke şöyle yapsaydım ya da bunun bu tarafından girseydim. Böyle kendinize göre yaptığınız bir öz eleştiri ya da ne bileyim farklı bir bakış açısı var mı bugünden?
0: Şöyle söyleyeyim. Biz 6 yıl önce hayvancılık da yapıyorduk.
1: Aha.
0: Hayvanlarımız da vardı bizim. Fakat hep hayvan tarafından zarar ettiğimiz için yani keşke hayvancılık yapmasaydık dedik. Şimdi mandıra tarafı daha iyi.
1: Ama birilerinin de yapması lazım ki size ham madde
0: satmasın. Tabii. İşte biz onu da yaparken de arkadaşlarımıza süt alırken biz pazarlık daha yapmıyoruz. Yani onların ayakta kalabilmesi için, çünkü bunların hepsini ben yaşadım. Birebir bunları gördüm. Benden süt almaya çalışan insanlar atıyorum 10 liralık sütü 5 lira teklif ettiler. Çok kızdım, çok üzüldüm. Ben şimdi çoğu süt aldığım yerle pazarlık dahi yapmıyorum. Hatta fiyatı düşük satıyorsa onlar, ben biraz daha yükselterek süt alıyorum. Yani onların ayakta kalmasını sağlıyorum.
1: Son 2 dakika. Sektörde hem tabii sadece şahsınızla ilgili ya da şirketle ilgili sormuyorum ama hani bu sektörün önünün açılması, büyümesi için işte bu potansiyeli fırsata çevirmek açısından tarım sektörüne de bakış açısı, hayvancılık dahil olmak üzere nasıl bir yol izlemek lazım? Bir üretici, bir mandıracı gözüyle son bir dakika.
0: Özellikle bizim süt alımlarında çok ciddi anlamda, yani dediğim gibi sermaye sıkıntısı var. Burada devlet desteği gerekiyor bize. Daha çok hayvana, çiftlik kurmaya destek veriliyor. Ama bizim gibi bu tür özel üretim yapan firmalara sıfır faizli, işte bir yıl, iki yıl vadeli krediler verilirse, az önce de dediğim gibi biz çok daha fazla üretim, çok daha fazla ürün satabiliriz. İhracat da yapabiliriz. Biz şu anda sadece Türkiye'de, Türkiye yurt içinde otel ve restoranlara yetiştirebiliyoruz peynirlerimizi, satabiliyoruz. Bazı marketler var, önemli marketler var. Biz onlara dahi yani üretimimiz yeterli değil diyerek veremiyoruz. Evet. Yani bu durumdayız.
1: İhtiyaç var.
0: Evet.
1: Anladım.
0: Yani para ihtiyaç var açıkçası. Kapasiteyi zaten tabii. Evet. Yani kapasitemiz zaten var. Az önce anlattım. Hı-hı. 350 tona kadar çift doldur boşaltla 350 tona kadar peynir üretebiliriz ve de yani para olduktan sonra biz bunu da satabiliriz. Ben buna inanıyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bilgiler için bugün Larenda peynir kurucusu ve sahibi Recai Erbişim'le birlikte aslında Türkiye'nin o yerel değerlerinden biri olan peynir tarafındaki üretim potansiyeli ve katma değer yaratarak, markalaşarak nerelere gidilebileceğini aktarmaya çalıştık. Somut bir örnek üzerinden. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analizi'de karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
1: bak televizyona hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Biliyorsunuz haftanın gündemi, ana gündemi NATO zirvesi, dünyanın da Türkiye'nin de yakın takibinde. Buradan çıkacak mesajlar önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan ABD Başkanı Donald Trump'ı karşılayacak. Trump Türkiye'ye geliyor. Uçağı da bildiğim kadarıyla indi zaten Ankara'da. Evet, uçağı da görüyoruz. Birazdan karşılama törenini de takip edeceğiz. Uzun bir aradan sonra Türkiye'ye gelen ilk Amerikan Başkanı olacak Donald Trump. Yanılmıyorsam 2009'dan beri. Dolayısıyla önemli bir ziyaret. NATO zirvesi zaten başlı başına son derece farklı, kritik ve önemli. Yani çünkü içeriği, öncesinde yaşanan süreç bu zirveyi daha da önemli kılıyor. Zaten yaklaşık bir saat kadar önce Mark Rutte'nin, NATO Genel Sekreterinin mesajlarını da dinledik. Zaten bu mesajlar öncesi Amerika-Avrupa hattında alışık olmadığımız açıklamaları da takip etmiştik. Hatta Atlantik hattındaki kırılma analizlerini de takip ettik. Çünkü Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, NATO finansmanı konusunda, NATO harcamaları konusunda Avrupa'nın elini taşın altına koymasını talep ediyor uzunca bir süredir. Zaten şimdi Avrupalı ülkelerin milli gelirlerinin %5'ini savunma harcamalarına aloke etmesi planı söz konusu. Zaten Rutte de konuşmasında mesela Rusya'nın gelirlerinin %50'sini ulusal gelirlerinin savunmaya ayırdığını, yine Çin'in bu anlamda ciddi miktar ayırdığını da telaffuz etti ve artık bizim için de zaman daralıyor vurgusu yaptı. Donald Trump gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük de son derece olumlu açıklamalar, Türkiye'ye dönük ılımlı mesajlar verdi. İşte Türkiye'yi memnun edecek açıklamalarım, adımlarım olacak dedi. Tabii akla gelen özellikle bu F-35 sürecinde ne olacağı, nasıl ilerleyeceği bu sürecin, katsa yaptırımlarının ne olacağı gibi konular var. İki ülkenin zaten ticaret hedefleri ortada ama NATO ağırlıkla savunma konularını ve savunma bütçelerini konuşacağı için bu tarafa odaklanacağımız bir zirve olacak. Nitekim zaten Rutte de mesajlarını savunma panelinde verdi bugün. Dediğimiz gibi yani bundan sonra NATO'nun özellikle finansman tarafının nasıl şekilleneceği buradan çıktılar. Piyasaların da yakın takibinde kuşkusuz özellikle savunma tarafına odaklı şirketlerde, hisselerde diyelim ve şöyle bir rakamlarla görünüme bakarak devam edelim. Borsa İstanbul'un seviyesiyle açalım. 14.539 puanda yeniden 14.500'ün üzerine geldi Borsa İstanbul. %0,8'lik yukarı yönlü hareketle. Sektörel kırılımlara bakacak olursak hareket nereden, destek nerelerden geliyor diye. Bankacılık tarafı %1,63 ile en pozitif ayrışan ve yükselişe destek veren sektör olarak görünüyor. Sanayi taraf %0,72, mali taraf %0,7'ye gelen primlenme ile seansı devam ettiriyor. Turizm tarafı negatif ayrışıyor ama orası da biraz daha toparlanmış. %1'in üzerindeydi kayıplar. Şu an %0,46 seviyesinde. Hizmetler %0,93 primli.

0: ulaştırma tarafı da %1,66 pozitif seyrettiği bir günde. Paralara bakacak olursak 46.84'te euro, özür dilerim, dolar TL, euro TL 53.58'de, 194'te dolar endeksi 1.14.33'e geldiğini takip ediyoruz. Euro dolar çaprazının burada hızlı bir geri çekilmeyi takip ettik. Dolarda da beklenmedik güçlenmeyi takip ederken özellikle savaş etkisiyle yeniden dünyada dolarlaşma etkisini görüyoruz. Bunun tabii hem pariteye hem de carry trade tarafına etkileri konuştuğumuz ana başlıklardan. Borsalara bakalım, Avrupa tarafıyla başlayalım. Orada görünüm nasıl diye. DAX endeksi, Alman DAX endeksi negatif ayrışıyor. %0,61 aşağı yönlü. Milano borsası yatay pozitif. Paris CAC40 endeksi en pozitif ayrışan %0,25 kadar. Londra borsası ise %0,23 pozitif. Vadelilere bakalım Amerika tarafında. Orada Dow Jones vadeliler %0,14 pozitif. Nasdaq %1'in üzerinde geri çekilmiş. S&P 500'de ise %0,23'lük aşağı yönlü hareketi takip ettiğimiz bir gün. Getiri eğrisine de bakalım. Yüksek seyretmeye devam eden, yeniden 4.50'ler seviyesine yaklaşan bir 10 yıllık tahvil faizi var Amerika'da. 4.49 seviyesinde, 5 yıllıklar 4.23'te, 2 yıllıklarsa 4.14'te. Hızlıca Brent petrol, altın, kripto para tarafını da görelim. Brent petrol $72.91'te, Amerikan tipinde ise $69.41 seviyesini görüyoruz. Altında $4135 seviyesi var spot altının ons fiyatında. $60.69'ten geçiyor işlemler gümüşte. $63125'da da Bitcoin fiyatlamasını görüyoruz diyelim ve hemen integral yatırımdan ilk bağlantımızı yapalım. Bugün Harun Raşit Demircan bana eşlik edecek haftanın ikinci gününde. Harun, merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Harun, tabii günün ana gündemi NATO zirvesi, oradan çıkacak mesajlar. Piyasalarında odağında bu zirve var. Borsa İstanbul yeniden 14.500'ün üzerinde seyrediyor. Baktığımızda Avrupa tarafında da pozitif diyebileceğimiz bir havayı görüyoruz. Küreseldeki başlıklarda zaten hani makroya odaklanma fokusunun devam ettiği bir süreci izliyoruz diyebiliriz sanırım. Ne dersin?
1: Evet, gündem yavaş yavaş bu Orta Doğu tarafından ABD'deki Fed'in faiz patikasına kaymıştı. Küresel tarafta aslında Fed'in ne yapacağına dair işte beklentiler biraz daha fiyatlamaları şekillendiren unsurdu. Tabii iki gün boyunca NATO zirvesini konuşacağız. Burada tabii Türkiye'yi ilgilendiren büyük konular da var. Bundan kaynaklı aslında Trump'la Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar bu noktada çok önemli ki burada eğer olumlu açıklamalar gelirse Türkiye açısından, ki Borsa İstanbul tarafında da hareketliliğin hız kazanmasını bekliyoruz. Bundan kaynaklı çok da öngörülebilir bir fiyatlama olmasını beklemiyoruz şu an. Burada destek direnç bölgesi tabii ki önemli ki Borsa İstanbul tarafında endekse 14.700 seviyesi önemli bir kritik direnç noktası. Olası bir olumlu açıklamada bu direnç seviyesinin aşılmasını bekliyoruz. Burada hareketlilik dediğimiz gibi hız kazanabilir. Diğer yandan tabii takip edeceğimiz ana nokta önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı olacak. Bu noktada tabii beklentiler faiz indirimi gelmesi yönünde. Bundan kaynaklı faiz indirimi gelmesi dahi bu arada fonlama oranının 40'tan 37'ye çekilmesi bekleniyor. Bu şu anda Borsa İstanbul'u olumlu etkileyen temel unsur. Geçen hafta enflasyon rakamı beklentiye paralel gelmişti. Bundan kaynaklı şu anda çok ciddi bir bozulma olmadığı müddetçe, Orta Doğu'da gerilimi tekrar artmadığı müddetçe önümüzdeki süreçte biraz daha olumlu haberler gelebilir. Bundan kaynaklı beklentimiz şimdilik sınırlı pozitif diyebiliriz. Ancak dediğimiz gibi şu an iki gün boyunca NATO zirvesini konuşacağız ve burada Orta Doğu geriliminden ziyade bir de Türkiye'yi ilgilendiren önemli meseleler olduğu için buradaki hareketliliğin biraz da gelecek açıklamaya göre şekillenmesini bekleriz. Diğer yandan önümüzdeki süreçte bir de bilanço tarafında beklentiler de önemli olacaktır ki banka tarafıyla başlayacak bir finansallar bizi bekliyor. Hem ABD tarafında hem de Türkiye'de finansalları takip edeceğiz. ABD'de 15 Temmuz'a itibaren bilançoları almaya başlayacağız. Türkiye'de ise Temmuz sonuna doğru başlayacak bir finansal dönemi takip edeceğiz. Burada finansallara çok ciddi bir pozitif beklenti yok yurt içinde, ancak beklentilere gelebilecek sürpriz karlılıklar hisse bazlı pozitif katkı sağlayabilir. Bundan kaynaklı ana gündemimiz faiz diyoruz. Ancak burada finansallar da ciddi anlamda bir etki bırakabilir fiyatlamalara. Bundan ötürü şu an dediğimiz gibi küresel gelişme önemli. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası

0: faiz patikası, diğer yandan gelecek finansallarda fiyatlamada belirleyici olacak unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarıyla. Bir kısa ara verelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
3: Reklam.
8: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Yanı başında Şara Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mert Aytürk var. Hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok sağ olun, sizler?
0: İyiyiz bizler de. Hareketli bir dönem sizin için. Bir halka arz sürecindesiniz. Yarından itibaren de talep toplama süreciniz 3 gün boyunca gerçekleşecek. Buradan başlayalım. Şimdi siz özellikle Enerji İnşaat Ticaret ve yani Şara Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ olarak enerji nakil hatları ve transformatör projeleriyle bilinen bir şirketsiniz. Daha fazlasını biraz sizden dinleyelim. Yani şirketin faaliyet alanları, gelir getiren alanları neler? Önce bir yapısını anlayalım, sonra halka arz motivasyonunu konuşalım biraz.
1: Tabii ki. Öncelikle katılma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Biz geldiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Şara Enerji bizim Şara Şirketler Grubu'nun lokomotif firması. 1985 yılında kuruldu. 230 bin metrekarelik bir arazide 9 fabrika ile hizmet veriyor. Yüzü aşkın ülkeye de ihracat yapıyor. Enerji nakil hatlarının komponentlerini üretiyoruz. Nedir bu enerji nakil hatlarının komponentleri? Galvanizli çelik, galvanizli çelik konstrüksiyon, trafo merkezi çeliği, Civata Somun dediğimiz bir fabrikamız var. Bu da malzemelerin bağlantılarını yaptığımız ürünleri üreten bir fabrika. Bu fabrika hem kendi ürünlerimize imalat yapıyor, aynı zamanda da otomotiv sanayi, savunma sanayi, çelik sanayi gibi birçok alana hizmet veriyor. Enerji nakil hatları, bağlantı elemanları dediğimiz bir fabrikamız var. Yine bu alanda da Türkiye'de en büyük fabrikaya sahibiz ve dünyada da birçok ülkeye ihracat yapan bir yapıyız. Silikon izolatör.
0: Kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz?
1: Yüzü aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracata biz 90'lı yıllarda başladık zaten. O günlerden bugünlere yüzü aşkın ülkeye devam eden bir ihracatımız var.
0: Ana ihracat partneriniz ilk sıralarda Avrupa mı daha ziyade yoksa?
1: O genelde değişken ama son yıllarda Avrupa'daki enerji yatırımlarının, Avrupa ve Amerika özelinde söyleyeyim, enerji yatırımlarının ihtiyaç karşılığı yatırımların artması sebebiyle Avrupa'ya çok yoğun bir ihracatımız var. Amerika'ya da keza öyle.
0: Tamam. Şimdi biraz onların dengesini de yüzdelerini de konuşuruz ve ihracat hedeflerinizin nasıl şekillendiğini, ama gelelim halka arz motivasyonunuza. Neden halka arz ihtiyacı duydunuz?
1: Şöyle, halka arzın aslında olmasının gerekliliği büyük firmalarda bence belli bir yere geldikten sonra halka arz konusu gerekli hale geliyor. Neden? Biz uluslararası platformda çalışan bir firmayız. Ve yatırımcı ilgisi, yatırımcı partnerlik süreçlerimiz var. Burada da halka arz dediğiniz konu biraz şeffaflık, biraz kurumsallık diye adlandırılabilir aslında. En önemli konular bu şekilde başlıyor. İkinci alan olarak baktığımız konu da sermaye yapısını güçlendirmek aslında.
0: Bir müsaadenizi rica edeceğim Mert Aybey. Ekranda siz de görüyorsunuz. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanıyor. Beklendiği saatte Ankara'ya geldi Donald Trump. Uzun bir aradan sonra, 17 yıl sonra Türkiye'ye gelen ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oluyor Donald Trump. NATO zirvesi için burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşecek. Zaten öncesinde verdiği son derece ılımlı mesajlar vardı. Hem Cumhurbaşkanı'na dönük övgü dolu açıklamaları oldu, hem de Erdoğan'ı Türkiye'yi memnun edecek adımlarım olacak diye, özellikle bu F-35 sürecine ilişkin pozitif bir açıklama yapması beklentisi var. Şu an karşılama görüntüleri ekranda. İki lider yan yana ilerliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Tabii bu zirve, NATO zirvesi önemli. Farklı da bir NATO zirvesi oluyor. Bugüne kadar gördüklerimizden verilen mesajlar itibariyle de farklı, kritik önemde. Çünkü zaten öncesinde pek çok tartışmanın, NATO'ya dair pek çok tartışmanın gündemde olduğu bir sürecin ardından geliyor bu zirve. Biliyorsunuz hali hazırda özellikle NATO tartışması Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşmişti. Donald Trump'ın seçilir seçilmez, seçilmeden önceki vaatlerinde de buradaki Amerikan ağırlığını, daha doğrusu yükünü azaltmak istediğine dair ve bu noktada da işte Amerika'nın en temel müttefiki Avrupa tarafına yüklendiği açıklamaları takip ettik. Tabii yani Avrupa uzun bir süredir savunma ayağını, kendi savunma tarafını Amerika'ya ihale etmiş bir birlik desek yanlış söylemiş olmayız. Yani Amerika Avrupa'nın savunma gücünü, savunma ihtiyacını karşılarken büyük oranda Avrupa'da welfare'ini, yani o sosyal haklar politikalarını finanse etme şansı buluyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada farklılaşan dünyada siz de elinizi taşın altına koyun diyen bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı var. Nitekim Avrupa ülkelerinin gelirlerinin, milli gelirlerinin %5 kadarını savunma giderlerine aloke etmesi planlaması var. Nitekim bugün Mark Rutte'nin mesajlarını da takip ettik daha erken saatlerde. Bir savunma paneli, NATO savunma panelinden verdiği mesajları. Orada da yine bu harcama tarafına, ki dediğim gibi özellikle finansman tarafı ağırlıklı olarak, NATO'nun finansmanı ağırlıklı olarak bu zirvede de gündemde olacak. Ama tabii ikili temaslar, ki bunların işte en önemlisinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump arasında gerçekleşecek. Kendilerinin görüşme sonrası mesajlarını da takip edeceğiz elbette. Dediğimiz gibi önemli bir zirvenin detaylarını gün boyunca sizlere aktaracağız. Tabii piyasaların da yakın takibinde NATO zirvesi ve buradan çıkacak mesajlar. Devam edelim konuğumuzla. Tekrar hoş geldiniz diyelim Mertay Bey. Tam siz faaliyet alanlarınızı anlatmıştınız. İhracat yaptığınız ülkeler ve onların odağından bahsediyorduk. Sonra da işte neden halka arz motivasyonunuzun kaynağı ne diye artık belli bir kurumsal yapıya geldiğinizi, bunun da bir tür gereklilik olduğunu söylüyordunuz. Biraz halka arz gelirinden ve halka arz gelirinin nasıl aloke edileceğinden bahsederek devam edelim.
1: Evet, bizim halka arz gelirlerimiz 6 milyar 230 milyon lira civarı. Küsuratı olabilir. Şu an onu tam şey yapamıyorum ama bunun %50'si sermaye artışı, %50'si ortak satış olarak biz değerlendiriyoruz. Sermaye artışındaki bölünmelerde %15 yatırımlara harcayacağız. %55 bizim işletme sermayesine ve %30 da finansal borçlarla ilgili alana yönlendirmeyi düşünüyoruz.
0: Yatırım harcamalarına %15 kadar, evet, mı? Peki burada yatırım harcamalarının kapsamına ne giriyor? Biraz onu da detaylandıralım. Hani kapasite artırımına mı gideceksiniz? Yoksa işte enerji tarafında yeni teknolojiler, özellikle yeşil dönüşüm tarafında Ar-Ge çalışmalarına ne kadar pay ayrılacak?
1: Şöyle, %15 rakamına çok takılmamak gerekiyor. Hı-hı. Çünkü biz halka arzı zaten 2 seneye aşkın bir süredir bekliyoruz. O süreçte de tabii izahnameleri sürekli güncelledik. Oralara yazdığımız yatırımların birçoğunu biz zaten bugüne kadar yapmış bulunuyoruz. İşte her seferinde yeni yatırımlar yazıyoruz oraya. Örneğin güneş enerjisi panelleri yaptık çatımıza, 7,5 megawatt. Şimdi onun bir megawatt daha onayı geldi. 15 megawatt karşılığı bir tüketimimiz var. Onu da süreçte çatıdan arda kalan alanları da araziye yapmayı planlıyoruz açıkçası. Sürdürülebilirlik dediğiniz konu zaten bizim yıllardır en önemsediğimiz konulardan bir tanesi. Bunun alt kalemleri çok yoğun. İşte dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, karbon ayak izi dediğiniz birçok alan bunun altına giriyor. Zaten Avrupa'ya bir ihracatınız varsa bu alanlarda dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü CBAM dediğimiz bir konu gündeme geldi. Orada da çok yoğun çalışıyoruz. Ki son dönem verilere göre de biz bir vergilendirme içine girmeyeceğiz gibi gözüküyor. O da bizim için tabii ki ciddi bir rekabet avantajı sağlayacaktır.
0: Peki biraz halka arz taahhütlerinizden de bahsedin. Nasıl bir planlamanız var? Fiyat istikrarı planlamıyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Yok, hayır.
0: Ama bir satmama taahhüdünüz de var bir yıl boyunca.
1: Bir yıl boyunca.
0: Mevcut ortaklar için.
1: Evet, bir yıl boyunca satmama taahhüdümüz var. Onun dışında başka bir taahhütte bulunmadık diye hatırlıyorum.
0: Tamam, peki yani fiyat istikrarı planlanmıyor. Bir, evet, yıl boyunca da satmama taahhüdünüz bulunuyor.
1: Doğru.
0: Şimdi şirketin şöyle bir finansal görünümüne de birlikte göz atalım isterseniz. Özellikle hani 2025'te bir miktar böyle daralma var bilanço ve gelir tablosuna baktığımızda, ama 2026'nın ilk çeyreğinde de hızlı bir toparlanma eğilimi sergilemişsiniz. Biraz o tablonun değişimindeki dinamikleri anlatır mısınız bize? Nasıl o hızlı toparlanma oldu?
1: 2025 yılı tabii şirketin bir daha başına gelmeyecek bir yıl olarak biz düşünüyoruz ve öngörüyoruz. Çünkü 2025 yılındaki düşüşün ana

0: Sebebi Amerika seçimleri. Amerika seçimleriyle gelen belirsizlik, Amerika tarafından uygulanan vergiler, işte önce koyulan sonra kaldırılan gibi süreçler ne yazık ki bizim enerji yatırımları, dünya platformundaki enerji yatırımlarını ya yavaşlattı, ya durdurdu, ya erteletti. O yüzden de bizde öyle bir düşüş gerçekleşti. Biz de o dönem yurt içindeki projelere öncelik vermeye karar verdik ve o projelerimizi temizledik. Ama 2026 yılında biz normal düzenimize geri döndük. Yaklaşık 400 milyon dolara yakın bir zaten sözleşme hacmimiz, backlogumuz var. Şu an 2026 yılımız zaten dolu. Orada bir bütçe planlamasında gidiyoruz. Hatta izahname ve fiyat tespit raporuna yazdığımız rakamların da üstünde kapatmayı öngörüyoruz. 2027 yılında %60'ını şimdiden doldurmuş bulunuyoruz.
1: Burada geri dönüşlerle ilgili herhangi bir risk analiziniz var mı? Bugünlerde en çok konuşulan mesele o ya. Geri dönüş hızıyla anlaşmalarınızın, ikili sözleşmelerinizin, backloglarınızın.
0: Geri dönüşten kastınız nedir, tam anlayamadım.
1: Şimdi bu anlaşmalardan alacaklarınızın vadesiyle ilgili geri dönüşte bir risk görüyor musunuz? Herhangi konjonktürde bir, işte biliyorsunuz savaş çıkabiliyor, işte oynaklıklar olabiliyor, belirsizlikler olabiliyor. Bu anlamda bir risk görüyor musunuz?
0: Şöyle, yani enerji sektöründe olduğumuz için biz, enerji sektörü öncelikli yatırım alanı baktığınızda şu an zaten günümüzün en popüler sektörlerinden bir tanesi. Yani yapay zekanın varlığı, işte enerji tüketimlerinin artışı nedir, bu elektrikli araçlar, işte yapay zekaların yapay zeka sebebiyle oluşan depolama merkezleri gibi işte teknolojinin hızlanması gibi konular enerji ihtiyacını gündeme getiriyor. O yüzden çok durdurulabilir bir yatırım alanı içerisinde değiliz. Yani öncelikli bir yatırım olarak gözüküyor enerji yatırımları. Biz orada savaşların geçici riskler olarak bizim önümüze geldiğini düşünüyoruz. Hı hı. Bütün dünyaya da ihracat hacmimiz olduğu için, yani bir tarafta bir tıkanıklık olsa başka bir taraftan devam eden bir pozisyondayız.
1: Yeni ihracat pazarları arayışınız, hedefleriniz var mı mevcutlar dışında? Mesela bu, yani halka arz geliriyle, eğer şunu da bir doğrulayayım, hani daha likit bir yapıya kavuşmasını hedefliyorsunuz şirketin anladığım kadarıyla. Sonrasında da dediğim gibi yeni alanlar, yeni hedefler, özellikle ihracat pazarları noktasında nereler olacak?
0: Bizim zaten yani sürekli devam eden pazar dediğimiz Amerika, Avrupa zaten gündemde. Bunun dışında dönem dönem ortaya çıkan pazarlar önümüze geliyor. Mesela geçen sene Mısırlı bir sanayi firmasının Suudi Arabistan'la Mısır arasındaki interconnect hattının ürünlerini yine biz verdik. Bu projeler devamlı olan projeler değil, bir kere olup işte bizlerin tedarik ettiği projeler. Yine savaştan yeni çıkmış coğrafyalar var. O coğrafyalarda ilk yatırımlar, öncelikli yatırımlar enerji yatırımları oluyor. Oralarda her zaman biz firma olarak yer alıyoruz.
1: Temaslarınız var mı şu an?
0: Tabii ki.
1: Hangileriyle, hangi ülkelerle?
0: Ukrayna ile var, Suriye ile var. Yani yakın coğrafyalar zaten bizim
1: İran'da genel... İran'da bir şey var mı?
0: İran'da şu an bir şey yok.
1: Anladım, peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Hayırlı olsun diyorum tekrar. Mert Aytürk konuğumuzdu, Şara Enerji Yönetim Kurulu Başkanı. Kendisine teşekkür edip Üzeyir Doğan'ı davet edelim hemen yayına. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı. Bir dakika durmanızı rica edeceğim sizden. Üzeyir Bey, hoş geldiniz, merhaba.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Şimdi nereden başlayalım? Bir yandan piyasanın odağında tabii NATO zirvesinden çıkacak mesajlar, oradaki özellikle işte bu savunma odaklı zirve. Tabii bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump arasındaki görüşmeden çıkacaklar da yakın takipte. Bir yandan da tabii buradaki savunma tarafındaki finansman gelişmelerine ilişkin yansıyacaklar. Önemli olacak. Piyasa şu an neyi fiyatlıyor? Hangi çıktılar ne etki eder? Biraz NATO değerlendirmesiyle başlayalım isterseniz.
2: Evet, yani NATO zirvesi önemli bir zirve. Bunu göz ardı etmemek lazım ama piyasalar açısından da gereğinden fazla da belki anlam yüklemek de çok doğru değil. Çünkü beklentiler çok arttığı zaman sonrası hüsran olabiliyor. Yani o nedenle dengeli bir iyimserliği korumak bence daha doğru olan şu anda. Elbette zirvenin Türkiye'ye yönelik ciddi manada bir tanıtım katkısı olacaktır. Türkiye'nin Batı tarafından değerinin anlaşılması açısından da önemli bir eşik. Basın yansımalarına baktığımızda da orada da genel olarak Türkiye'nin işte zamanında dışlanan bir ülke olmasından şu anda NATO'nun vazgeçilmez olmasına yönelik çeşitli ibareler görüyoruz. Bu tarz yorumlar görüyoruz. Bu elbette Türkiye'nin jeostratejik yaklaşma açısından oldukça önemli bir konu. Hem bölgedeki konumlanması açısından hem uluslararası siyaset açısından önemli kazanımlar elde edildiği ve bunun NATO zirvesinin de bunu perçinleyeceği aşikar. Ama tek başına bir NATO zirvesini de özellikle piyasalarımız tarafında bir milat olarak görmenin de ben çok doğru olduğu kanaatinde değilim. En azından bugüne kadarki olan NATO zirvelerine baktığımızda geçmişte böyle bir dönüşüm herhangi bir yerde olmadı. O nedenle bizde de psikolojik etkileri piyasa tarafına yansıması olacaktır. Savunma sanayi tarafına belki doğrudan etkilerini konuşabiliyor olacağız. Bu tarafta belki pozitif etkilerini görebiliyor olacağız ama topyekün bir piyasa fiyatlaması üzerindeki ben etkisinin sınırlı kaldığı ve kalmaya da devam edebileceğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle burada olumlu havayı etkileyen ya da azaltan daha doğrusu baskılayan temel bir unsur var. Yani siz de ekranlarda çok fazla gündeme getiriyorsunuz. Biraz önce yandaki başlıklarda da vardı MSCI'nin Türkiye uyarıları. Bence bu ciddi manada piyasa fiyatlaması üzerinde ve bizim piyasamız üzerinde gölge oluşturuyor. Yani bu açıklamalardan önce biz de bu toplantıya yönelik hatta Türkiye'nin enflasyon rakamları adına NATO zirvesi Eylül ayının daha Temmuz ayının daha böyle hareketli başlayabileceğini düşünüyorduk ama MSCI dediğim gibi bu sürece bir gölge düşürdü. Ve o uyarılar, o çerçevede yapılması gereken adımlar, MSCI'nin Türkiye ile ilgili Kasım ayında alacağı karara yönelik beklentiler, arada gelebilecek açıklamalar bunlar bir miktar iyimser havayı dağıtıyor diyebilirim. Şu anda piyasa biraz daha bence o tarafa da odaklanmış durumda.
1: Orta rafta yani SPK'dan yeni adımlar bekliyor musunuz?
2: Yani muhtemelen gelecektir. Yani bir süreç başladı. Ben ilk fiili dolaşım oranı gündeme geldiğinde, bunu MSCI gündeme getirdiğinde bununla ilgili bir adım beklentisi oluşmuştu zaten. Daha sonra çok hızlı bir şekilde SPK bu fiili dolaşım oranlarını Borsa İstanbul çerçevesinde hızlı bir şekilde aksiyon alındı ve fiili dolaşım oranlarının yeniden hesaplandığı duyuruldu. O zaman o karar için şunu söylemiştim, yetmez ama evet yani bir başlangıç olarak. Devamında işte bugün TEFAS tarafındaki
1: Onu söyleyecektim
2: fonlarla
1: ben de.
2: teminat yapılandırmaları ile ilgili bazı teknik düzenlemeler geldi. Bu da yine bu tarafa belki sistemi sadeleştirme açısından önemli unsurlar ama muhtemelen devamı gelecektir. Çünkü MSCI uyarıları içerisinde iki tane önemli konu vardı. Birincisi etkin piyasa tarafı. Yani bununla ilgili daha yapısal belki düzenlemeler gerekecek unsurlar. İkincisi de değerlemelerdeki aşırılıklar yani farklılıklar. Bunun da yine MSCI tarafından dikkate çekilmiş olması da Türkiye'de değerlemelerdeki aşırılıkları da belki törpülemeye yönelik ya da düzenlemeye, dengelemeye yönelik bazı adımların atılmasını gündeme getirecektir. Özellikle fonlar tarafındaki düzenlemelerin ben ilk etapta bir başlangıç olacağı kanaatindeyim. Muhtemelen bu tarz düzenlemelerin devamı da geliyor olacak.
1: Üzeri Doğan, bu mesele yani bu MSCI'dan gelen açıklamalar özellikle kalıcı yabancı giriş açısından ne kadar sıkıntılı?
2: Yani kesinlikle önemli. Yani sizin uluslararası endeksler tarafından listelenmeniz, oradaki ağırlığınızın artması zaten otomatik bir portföy yatırımının gelmesine gerekçe gösteriyor. İkincisi de psikolojik etkisi de önemli. Yani MSCI'nin sizdeki ağırlığını azaltması yabancının size bakış açısında olumsuz etkileyen bir unsur haline geliyor. Ağırlığını arttırması da keza buradaki olumlu tabloyu destekliyor. O nedenle MSCI'nin Türkiye konusunda vereceği karar önemli. Bunu muhtemelen FTSE vesaire gibi diğer endeksler ya da diğer fonlar da doğrudan yatırım yapan fonlar tarafında da bu gelişmeler yakından takip ediyor olacak. Yani bu bir tanesi yapıyor olması bu diğerleri açısından da aslında bir sinyal etkisi de oluşturabilecek bir düzenleme yabancı yatırımcı nezdinde. Biz bazen hani not kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştiriyoruz, düşük not veriyor vesaire diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz ama sonuçta verdiği notlar birçok yatırımcının uluslararası arenada kurumsal yatırımcının Türkiye'ye yatırım yapıp yapmamasını netleştiriyor. Yani siz kararın ne olduğunu eleştirseniz de sonuç olarak karar sizi doğrudan etkiliyor. Haklı ya da haksız. Bu tarz gelişmelerin de yine bu tarafta bir etki yaratması söz konusu. Türkiye'de son zamanlarda biraz daha yerli ağırlıklı, yerli gruplar ağırlıklı bir piyasa oluşumu görmüştük. Ama bir taraftan da şu an hani çok belki eskisi kadar duymuyorsak da bir İstanbul Finans Merkezi vizyonu çalışması vardı. Eğer yeniden yabancının buraya gelmesi ve burada bir şeyler yapmasını arzu ediyorsak,

0: kuralları da uluslararası standartlara çekmemiz gerekiyor. Yani o açıdan herkesin eşit bir şekilde aynı arenaya çıkması gerekiyor. İşte bunu etkin piyasa dediğimiz döngü de bu. Veri ve bilginin herkese eşit anda ulaşması, işlem kolaylıkları, zorlukları, bunların teknik altyapının eşitlenmesi gibi birçok konunun belki düzene girmesi gerekiyor. Yani o açıdan buradan gelebilecek olumlu haberler dediğim gibi diğer yatırımcılar açısından da bir pozitif sinyal etkisi olabilir. Ama tersi olursa bu girişleri geciktireceği gibi mevcuttan da çıkış getirebilir. Bunu da çok göz ardı etmemek gerekiyor kanaatimce bu uyarılar özellikle.
1: Üzeyir Doğan, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. A1 Kapital Genel Müdür
0: Ben...
1: Yardımcısı konuğumuzdu. Londra'ya gidelim. Avrupa notları için Ceren'e bağlanalım. Ceren, hoş geldin. Avrupa notlarını alalım hızlıca.
2: Zeynep merhabalar. Avrupa endekslerinde bugün yönü karışık. Özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası dikkat çekiyor. Aynı zamanda madencilik sektöründe negatif tarafta yer alan sektörler arasında Alman DAX endeksinde satışlar biraz daha hızlandı. %0,7 seviyesine ulaştı. Diğer Avrupa endekslerinde sınırlı da olsa yükselişler var. Tabii yatırımcılar bugün ağırlıklı olarak tüketici bağlantılı ve otomotiv hisselerine yönelmiş durumda. Teknoloji çip hisselerinden çıkış hızlandı. Aynı zamanda madencilik gibi bu yılın en güçlü performans gösteren bazı sektörlerinden uzaklaştığını görüyoruz. Teknoloji tarafındaki düşüş %2,5'a yaklaştı. Samsung Electronics'in rekor sonuç açıklamasına rağmen yatırımcıları etkilemekte yetersiz kalmasının ardından küresel çapta çip hisselerindeki satışlar hızlanmış durumda. Samsung'a tedarik sağlayan çip ekipmanı şirketlerinin hisseleri düşüşte baş çekiyor. ASML Holding hisselerinde yaşanan kayıp %5'i aşmış durumda ve şu anda endeksteki düşüşe en fazla katkı sağlayan hisse oldu. Diğer gerileyen teknoloji hisseleri arasında Technoprobe, Extron ve SUS Mikrotek gibi şirketler yer alıyor ki Extron hisselerinde düşüş %7'nin üzerinde. Aynı zamanda Shell hisselerinde bugün güçlü bir yükseliş var. %3'e yakın primli Shell hisseleri. Enerji devi ikinci çeyrekte petrol ve gaz ticaretinden bir kez daha güçlü sonuç elde ettiğine işaret etti. Ve bununla beraber hisseleri Londra'daki işlemlerde güçlü performans sergiliyor. Diğer tarafta Siemens Enerji ise Barclays analistlerinin hisse için tavsiyesini eşit ağırlıktan endeks altı getiriye düşürmesinin ardından %6,6 oranı değer kaybediyor. Keller Group hisselerinde %22'lik bir yükseliş var. O da şirket bazlı olarak özellikle Kuzey Amerika biriminin beklentilerin üzerinde performans göstermesinden destek buldu ve yıl geneline ilişkin görünümünde yukarı yönlü revizyona gittiğini açıkladı. Tabi Avrupa'nın gösterge endeksi rekor seviyelerdeydi. Artık yatırımcıların odağı bilanço sezonuna kayıyor ve bu nedenle biz şirket bazlı haberlerin biraz daha ağırlıklı olarak performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Diğer tarafta Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yükseliş hızlandı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırı haberlerinin ardından Avrupa'da doğalgaz fiyatları son bir ayın en sert yükselişini kaydediyor bugün. %6'ya kadar yükseldi. Fiyatlar 46 euro megawatt saat seviyesine tırmandı. Hollanda'da işlem gören doğalgaz vadeli kontratları. Bu saldırılar savaş öncesinde küresel LNG arzının yaklaşık 5'te 1'ini sağlayan Basra Körfezi'nden ihracatın güvenliğine ilişkin endişeleri artırmış durumdaki akışlardaki yaşanan bu daralma Avrupa'nın stoklarını yeniden doldurma çabalarını giderek zorlaştırıyor. Zaten bölge sıcak havalar nedeniyle talebin arttığı bir dönemde stresin biraz daha arttığını gözlemliyoruz diyebiliriz Zeynep.
1: Piyasa hattını burada bitirelim. Birazdan Alarak Güneş Dünyası var. Bloomberg ET'den ayrılmayın. Görüşürüz tekrar.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programı ile karşınızdayız değerli izleyen. Alüminyum sektörünü konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz altımızda bizleri bekliyor. Kendisini bekletmeyelim dilerseniz. Bizleri Asaç Alüminyum Genel Müdürü Derya Hatipoğlu eşlik ediyor. Derya Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Adara Hanım.
1: Derya Bey, bakıldığında aslında bazı metallerde yılın ilk yarı yılında bir yükselişin de olduğunu son zamanlarda görmüştük. Peki bu yükselişin arkasında hangi etkenler yatıyor? Çünkü bildiğimiz kadarıyla arz sıkışıklığı bu tarafta fiyatları etkileyen bir ana unsur olarak fiyatlanmaya devam ediyor. Fakat diğer taraftan bakıldığında yapay zeka verim merkezleri altyapı sistemlerinin de talep arttırdığı tarafından da birçok haber akışının geldiğini gördük. Peki ilk yarı yıldaki bu fiyat performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve ikinci yarı yılda bu etkenlerden kaynaklı mı fiyatlar daha da artacaktır? Sizce nasıl bir öngörüye sahipsiniz?
2: Evet. Hakikaten Alara Hanım bahsettiğiniz gibi 2025'in ilk yarısı ve 2026'nın ilk yarısı çok büyük fiyat oynaklıklarına sahne oldu. Aslında 2025'in ilk 6 ayındaki LME ortalaması, ki biliyorsunuz alüminyum zaten LME piyasasıyla takip ediyoruz. 2475'lerden 2026'nın ilk 6 ayında 3375'e artan bir seyir izledi. Yani %35'lere %40'lara varan çok yüksek bir artış oldu. Aslında 2026'nın en yüksek rakamına da bakacak olursak 3850 dolarları gördük. Yani aslında 2400'lerden 3850'lere kadar çok ciddi bir artış oldu. Bu artış 2026'nın ilk aylarında zaten başlamıştı. Çok ağırlıklı olarak aslında bir nevi değerli metallerle birlikte bir artış görmüştük alüminyumda. Ama daha sonra Şubat sonunda ki İran-Amerika Savaşı ile birlikte Hürmüz Boğazı'nın kapatılması riskinin ortaya çıkmasıyla ve oradaki yaklaşık 3-4 milyon tonluk rafineri kapasitesinin etkilenmesiyle birlikte rakamların çok hızlı bir şekilde arttığını gördük. 3850-3900'ler mertebesine kadar fiyatlar geldi. Buradaki, bunun arkasındaki aslında asıl neden Covid'in tam aksine bir arzdaki daralmaydı. Yani talepte çok büyük bir artış görmedik ama Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla oradaki alüminyum çıkışı çok ciddi fiyat artışlarına yol açtı. 3800'lere kadar geldi. Fakat onun akabinde Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte, bir barış olacağı umuduyla birlikte fiyatlar tekrar gevşedi ve şu anda 3100'ler mertebesinde seyrediyor. Buradaki beklenti de aslında orada bir şekilde durmuş olan üretimin çok hızlı bir şekilde tekrar hayata geçirilebileceği ve tekrar piyasalara akabileceği yönünde. Aslında bir nevi petrol ile bağlantılı bir senaryoyu gördük.
1: Evet.
2: Bizim beklentimiz seviyenin birazcık daha bu seviyelerde kaldıktan sonra 3400-3500'lere doğru tekrar belki sene sonuna doğru bir hareketlenme görmesi ve orada bir dengede olması diye bekliyoruz.
1: Şimdi Goldman Sachs size yakın bir tahminde bulunmuş Derya Bey. Bakıldığında aslında 4. çeyrekte 3200 ve 2950 dolar arasında bir bant hareketin ulaşabileceğini öngörürken 2027 yılı için yine tahminlerini geri düşürmüş alüminyum fiyatlarında ve 2027 yılı sonuna kadar da 2950 ile 2700 dolar bant arasına girip gelen bir fiyat hareketi öngörmüş. Sizin biraz daha tahminlerinize yakın bir aslında fiyat beklentisinde olduğunu izliyoruz. Peki bu fiyat artışı sizce satış hacimlerinize neden yansıyacaktır, yoksa maliyet baskısı mı yaratacaktır?
2: Yani şöyle, şimdi aslında bu tahmini yapanlar Goldman Sachs tabii ki çok değerli bir kurum. Bunun gibi birçok değerli kurumda tahmin bulunuyor ve tahminlerin tamamı neredeyse yanlış çıkıyor. Yani bundan 1,5 ay öncesinde tahminler bu sene 4000'lerin muhakkak görüleceği seviyesindeydi. Yani herkes bir takım varsayımlara göre tahminlerde bulunuyor ama bu varsayımlar günümüz dünyasında çok hızlı bir şekilde değişiyor. Yani buradaki aslında asıl ortaya çıkan özellikle alüminyum ve benzer metallerin fiyatlanmasında kıtalar arası, bölgeler arası farklı fiyatlar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü anti-dumping'in bir takım ticaret kısıtlamalarının uygulamasıyla birlikte sadece metal fiyatı değil, metale uygulanan prim adını vermiş olduğumuz depolama, nakliye gibi unsurlar da çok hızlı bir şekilde değişir oldu. Biz açıkçası talepte çok ciddi artışların olmayacağı öngörüsündeyiz. Yani tabii ki dünyada bu bahsettiğiniz şekilde gerek depolamada, gerekse de klima sektöründe, ısıtıcı soğutucu sektöründe talepler artmakla birlikte, diğer taraftan mesela özellikle bizim Avrupa Birliği ve Amerika pazarlarındaki elektrikli araçların üretimine yönelik azalışlar aslında bizim bölgemizdeki talebi daraltıyor. Bu talep birazcık daha Çin'e doğru kayıyor. Dolayısıyla bizim beklentimiz önümüzdeki dönemlerde talep kaynaklı çok büyük bir artışın olmayacağı, daha çok arz kaynaklı değişikliklerin yaşanabileceği yönünde.
1: Biraz da ihracat tarafındaki rakamları konuşmak lazım sizinle. Çünkü bakıldığında maden sektörünün ihracatı genel çapta ele alındığında ilk yarılda %20'ye varan bir artış kaydetti. Yani 3,4 milyar dolara yaklaşan bir hacim olduğunu gördük. Diğer taraftan geçtiğimiz sene 6,2 milyar dolara doğru giden bir hacimle maden sektörü yılı kapatmıştı. Peki bu ihracatta siz ne kadarlık bir pay aldınız ve alüminyum tarafındaki paylar neden ilerliyor? Çünkü metalik cevherlerde son Haziran ayında bir artış olduğunu görmüştük. Peki alüminyum tarafında nasıl bir performans var? Burada daha önce ihracatı destekleyecek, ekonomiye katkı sağlayacak bir performansla mı ilerliyor sizce?
2: Alüminyum ihracatına baktığımız zaman ilk 5 aydaki ilk 6 ayında buna benzer bir şey yansıttığını düşünüyorum. Henüz daha sonuçlar açıklanmadı ilk 6 ay için. İlk 5 ayda bir önceki senenin 5 ayına göre toplamda %4'lük bir azalma söz konusu. Alüminyum sektörü için konuşuyorum ve tonaj bazlı konuşuyorum. Malumunuz değer açısından baktığım zaman değerde ciddi bir artış var. Çünkü biz fiyatlandırmayı yaparken metal artı işçilik şeklinde bir fiyatlamamız var. Alüminyum artı şeklinde bir fiyatlamamız var sektörün. Bu durumda tabii ki değer artıyor ama tonaj miktar olarak bakacak olursak geçen seneye göre Türkiye'nin ihracatında yaklaşık %4'lük bir azalma var. Bu yanlık %4'lük azalmayı da birazcık baz etkisiyle okumamız lazım. Çünkü 2026 senesinde iki tane bayram girdi bu dönemin içerisinde. Geçen sene Kurban Bayramı birazcık da Haziran ayına sarkmıştı. Dolayısıyla aslında bakacak olursanız tonaj olarak, miktar olarak ihracatın benzer seviyelerde cereyan ettiğini söyleyebiliriz. Ancak özellikle bizler için kritik olan Avrupa Birliği'nde birazcık daha fazla bir daralma olduğunu görüyoruz. Bu da aslında Avrupa Birliği ekonomisinin yeterince büyüyememesinden ve özellikle uzak doğudan gelen baskıyla kaynaklandığını düşünüyoruz. Özellikle Avrupa Birliği dışında İngiltere ve Amerika'daki ihracatlar bir miktar daha artmış durumda. Bir de tabii ilk 5 ayda bu sene bahsetmiş olduğumuz Amerika-İran Savaşı'nın bölgede yaratmış olduğu, özellikle Irak'ta yaratmış olduğu belirsizliğin de bir etkisi var. Dolayısıyla bu anlamda 2025'e göre bir miktar daha ihracatta gerileme var ama 2026'nın geri kalan döneminde bu farkın kapanacağını ve bir miktar daha fazla ihracat olabileceğini öngörüyoruz.
1: Ben de tam 2026'nın ikinci yarısını size sormak istemişim. Çünkü tabii El Niño'nun da yavaş yavaş hissedilmeye başlamasıyla beraber Avrupa tarafında klima kullanımının daha da arttığına şahit oluyoruz. Yani geçtiğimiz haftalarda sıcak hava koşulları sebebiyle Avrupa'da birçok yaşlı nüfusun aslında çok zor durumda olduğuna dair haber başlıklarını da görmüştük. Ve Türkiye'den klima ihracatına dair de bir talebin artışın olacağını öngörülüyordu. Peki şu an böyle bir süreç var mı? Çünkü alüminyum birçok sektörde hayatımız olacak. İklimlenme sistemlerinde de yer alıyordu. Bu tarafta El Niño ve sıcak hava koşullarının da etkisiyle bir talep artışı ikinci yarılda öngörüyor musunuz?
2: Evet. Şöyle aslında yani özellikle iklimlendirme sektörünün Avrupa'da ve geri kalan yerlerde hızlı bir şekilde büyüyeceğini öngörüyoruz. Fakat bu talebin bizim ürünlerimize yansıması bir miktar zaman alıyor. Aslında sorunuzun ilk başına dönecek olursam özellikle Kuzey Avrupa'da ki klima iklimlendirme sistemi kullanımı aslında yüzdesel olarak çok az. Yani bu ülkemizde ve Akdeniz kuşağında %70'lere 80'lere varırken İtalya'dır, İspanya'dır, Yunanistan'dır biziz. Yukarılara doğru çıkıldığında, kuzeye doğru çıkıldığında aslında bunun %20'ler, %30'lara düştüğünü görüyoruz. Ancak yüksek sıcaklıklar eskiden bu ülkelerde görülmez iken Fransa, Almanya vesaire artık buralarda 40 derecelere varan sıcaklıklar gördük. İşte bahsettiğiniz olumsuzluklar yaşandı. Dolayısıyla buralarda hakikaten güçlü talepler gerçekleşiyor. Ancak tedarikçilerin buraya kabul süreçleri, testlerden geçmeleri zaman aldığı için bunu her ne kadar hemen ikinci yarıda görmesek bile önümüzdeki yıllarda bu sektörde hızlı bir artış olacağını değerlendiriyoruz. Alüminyum açıkçası dünyanın hemen hemen her alanda kullanıldığı için bazen hızlı artan bir takım alanlar hızlıca azalan diğer alanlar oluyor. Mesela elektrikli araçlar bunlardan bir tanesi. Özellikle 2021, 22, 23 yıllarında elektrikli araç pazarı bizler için çok önemliyken Avrupa'da bu gitgide payını azaltmaya başladı. Çünkü Çin'den gelen rekabetçi araçlar Avrupa'daki üreticilerin yerlerini ve tahtlarını sarsıyorlar. İşte Volkswagen'le ilgili haberleri hepimiz okuduk. Birçok üretici Avrupa'da kendi kendini sorgulayan, üretim modellerini değiştirmeye çalışan yaklaşımlar içerisinde bu ister istemez bizler üzerinde onların tedarikçi olarak baskılar yaratıyor. Ama bazen de başka bir takım fırsat sektörler çıkıyor. Sizin bahsetmiş olduğunuz iklimlendirme sektörü de bunlardan bir tanesi olacak. Ama sonuçta dediğim gibi bunların toplam alüminyum kullanımında standart dışı bir üretim artışı yaratacağını öngörmüyoruz. Ama klasik alüminyumun kullanımının artmasının yarattığı dünya genelindeki %3-4'lük büyüme devam edecek diye öngörüyoruz.
1: Şimdi Çin tarafını sizinle konuşmak isterim. Çünkü agresif fiyat politikaları her sektörde olduğu gibi sizin sektörünüzde de demek ki etkileyen bir sürece doğru ilerletiyor. Şimdi bakıldığında Çin'de agresif fiyat politikaları, Avrupa'da durağanlaşan bir sanayi üretimi varken bizim rekabet gücümüzü korunmakla alakalı nasıl bir önceliğimiz olmalı sizce?
2: Bu hakikaten bence Türkiye endüstrisi için çok kritik bir soru. Çünkü Çin ve genelde Uzak Doğu çok büyük üretim kapasiteleriyle birlikte tüm sanayi sektörlerine ciddi şekilde rakip. Ve bunun bir adım ötesinde Çin bizim bildiğimiz klasik anlamda piyasa ekonomisi uygulamadığı için onların gerek maliyet gerekse fiyatlandırma politikalarında çok ciddi bizce çelişkiler yaşanıyor ve bu çelişkiler de aslında bir takım ticaret anti-dumping vesaire gibi ticaret hukukuna bağlı konulara sebebiyet veriyor. Bu anlamda her büyük pazar, Avrupa Birliği, Türkiye ve Amerika bu ürünlere bir şekilde koruma önlemleri aldırarak bir şekilde rekabet etmeye çalışıyor ya da kendi sektörlerini koruyor. Bizim ürünlerimizde gerek folyoda, gerek eksüzyonda, gerek güneş panellerinde hem Avrupa'da hem Türkiye'de Çin ürünlerine karşı anti-dumping uygulaması var. Ama buradaki uygulamalar ve oranlar maalesef yeterince caydırıcı olamayabiliyor. Ama bunun da ötesinde bence Türkiye'nin ihracat anlamında ve pazarlara doğru hizmeti sunma anlamında en büyük avantajı hep dile getirilen lojistik ve pazara yakınlık avantajı. Eğer Türkiye rekabetçi, maliyet anlamında rekabetçi konumunu sürdürürse veya yeniden kazanırsa diyeyim, çünkü son birkaç yılda bu konuda bir erozyon oldu tüm sektörlerde ve müşterilerine iyi hizmet verirse biz en azından Çin'le bu alanlarda rekabet etmeye devam edebiliriz. Eğer anti-dumping süreçleri beklediğimiz şekilde devam ederse. Tabii ki hepimizin arzusu aslında daha çok katma değerli ürünlere geçiş. Sadece ara mamul ihracatından çok daha katma değerli ürünler yaratarak bunları ihraç etme yönünde. Tabii ki bu bir zaman alıyor, patlıyor olan bir şey değil. Artık günümüz dünyasında da çok hızlıca kopyalanabilen konular oldu bunlar. Sonuçta ama müşterinin hem kalbini hem aklını kazanabilirsek biz Avrupa'daki ve Amerika'daki müşterilerimizin en yakın tedarikçileri olmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Konuyu birazcık fiyattan çekmek ve kanun yapıcıları da aslında yıkıcı rekabet konusunda bilgilendirerek bir miktar yerel üreticileri koruma konusundaki tedbirlerin devamını sağlamak gerekiyor. Bu sadece Türkiye için değil, dediğim gibi gerek Amerika'da gerek Avrupa Birliği'nde yapılan uygulamalar ve bunların zaten devamını bekliyoruz açıkçası.
1: Ki korumacı gümrük duvarları son zaman

0: korumak amaçlı yeni bir veya eski bir adımın daha da ileriye taşınması beklentisi şu an sektör dahilinde var mı?
1: Yani bizim şu anda özellikle geçmişten gelen yaz yani levha ve folyo ürünlerinde ve eksüzyon ürünlerinde Avrupa Birliği ile birlikte hareket ederek aldırdığımız bir antidumping uygulamaları var. Malumunuz Avrupa Birliği ile bir gümrük birliğimiz olduğu için aslında bizim antidumping uygulamalarımız Avrupa Birliği ile çok birlikte hareket etmek durumunda. Aksi takdirde bir ticaret sapması söz konusu olabilir. Yani Türkiye'ye dumpingsiz gelen ürünlerin Avrupa'ya o şekilde girmesi gibi. Dolayısıyla aslında bizim uygulamalarımız Avrupa Birliği ile çok paralel bir şekilde ilerliyor. Bizim de üye olduğumuz Türkiye'nin alüminyum üreticilerini temsil eden TALSAD'ın çabalarıyla çok yakın bir zamanda güneş panellerindeki alüminyumdan üretilen çerçeve profillerine ilişkin bir başvurusu oldu. Bu Ticaret Bakanlığı'nca kabul edildi ve %40'lara varan antidumping uygulaması geldi. Bu anlamda hakikaten öncü kuruluş TALSAD'a burada teşekkür ediyoruz sektörü temsil ettiği için. Ve bu uygulamada hakikaten bizlere önderlik ettiği için. Bu tür tespit ettiğimiz eğer yıkıcı ekonomik faaliyetlerin dışında fiyatlamaların olduğunu gördüğümüz her alanda biz yetkilileri uyarıyoruz. Bu kesinlikle Türk ihracatçısının ve sanayicisinin rekabetten uzaklaştığı ve gümrük duvarlarının arkasına sığındığı anlamına gelmemeli. Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği ve Amerika'daki ilgili birimlerin de kabul ettiği üzere Çin bir piyasa ekonomisi uygulaması yapmıyor. Yani elektrik fiyatları piyasa ekonomisiyle belirlenmiyor, enerji fiyatları o şekilde belirlenmiyor. Tahsisler normalde bir arsa satın almaları bildiğimiz yollarla yapılmıyor. Dolayısıyla aslında burada çok ciddi bir sübvansiyon söz konusu. Bu sübvansiyonlar normal piyasa fiyatları mekanizmalarıyla düzenlendiğinde ya da eşdeğer hale getirildiğinde bu bahsetmiş olduğumuz dumping uygulamaları ortaya çıkıyor. Aslında bu bir şekilde haksız rekabetin önüne geçilmesi gibi okunması daha doğru olur. Sadece yerel üreticinin korunması gibi değil. Çünkü aslında herkes kendi yerel üreticisini korumaya kalkarsa bizim de ihracat pazarlarımızın bir şekilde kapanması anlamına gelir. Biz daima doğru rekabetin, doğru adaletli bir şekilde uygulanan piyasa ekonomisinin sonuçlarına bakarak karar alınması yanındayız.
0: Peki. Bir de içeride yatırım iştahını sizlerle konuşmak lazım. Çünkü daha önce Bloomberg HT yayınlarında yaklaşık 2-2,5 yıllık bir süreç takvim içerisinde kapasite artışını 2 katına çıkarmayı hedeflediğinizi söylemiştiniz. Peki şu an bu yatırım iştahındaki takvim nasıl ilerliyor ve günün sonunda finansman erişimin bu denli zorlu olduğu bir döneme bakıldığında bu büyüme hikayesini baktığımızda aslında başka sermaye tarafından gelebilecek yeni finansman, alternatif finansman modelleriyle karşılamayı planlıyor musunuz? Mesela halk arzlar gibi.
1: Evet. Şimdi bu yatırımdaki iştah ve iştahın sönmesi klasik bizim yemek alışkanlığımızın birazcık daha uzağında ve uzun süren bir süreç. Biz açıkçası iştahımız 2,5-3 sene kadar önce artmıştı. Biz o yatırımları o dönemde karar verdik. Evet. Onların hayata geçmesi bu dönemde gerçekleşti. Büyük yatırımlardan 15 bin tonluk presimiz şu anda devreye girmek üzere. Yani Temmuz'da ilk işlemlerini yapacak. Diğer büyük yatırımımız, soğuk adli yatırımımız da bu senenin sonuna doğru hayata geçecek, üretime başlayacak. Dolayısıyla aslında 2-2,5 sene önce sizlerle paylaştığımız bu yatırım kararını mutlulukla paylaşmak isteriz ki bu senenin sonunda ikisini birden tamamlamış olacağız. Tabii buna girdiğimizde her türlü finansman planlamasını vesaire yaparak bu işe başlıyoruz. Fakat bir sürü değişiklik oluyor bu arada. Hiç öngörmediğimiz şeyler de oluyor. Ama mutluyuz, gururluyuz. Zamanda bunları bitirdik. Finansman konusu yani şu anda bizim sermayedarlarımızın yönetim kurulunun gündeminde bahsettiğiniz şekilde bir gündem yok. Biz bildiğimiz yöntemlerle yatırımlarımızı finanse etmeye, işletme sermayemizi finanse etmeye, stoklarımızı mümkün olduğu kadar verimli şekilde kullanmaya ve bu şekilde makul bir işletme sermayesi yönetimiyle finansal kaynaklarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.
0: Peki yeni bir yatırım hedefiniz var mı Derya Bey, bakıldığında 2-2,5 senenin üzerinden yeni yatırımlar geçmiş ve bu sene bakıldığında

0: yapıldığında sonuçları alacaksınız. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar şu an masada gündemini koruyor mu?
1: Yeni yatırımları birazcık daha yapmış olduğumuz yatırımların üzerine katma değerli hatlar inşa ederek birazcık daha klasik ara mamulden ya da yarı mamulden nihai ürüne doğru geçme yönünde değerlendiriyoruz. Çünkü birçok müşterimiz bizden aldığı ürünleri kendileri işleyerek birazcık daha katma değer sağlıyorlar ve onu tekrar o ürünü birazcık daha katma değer kattıkları ürünleri kendi süreçlerinde kullanıyorlar. Bizim amacımız önümüzdeki aylarda, yıllarda bu tür yatırımları birazcık daha arttırarak müşterimizin değer zincirine daha fazla katkıda bulunmak. Onların bizce Türkiye'de daha ucuza yaptırabilecekleri, daha verimli şekilde yaptırabilecekleri faaliyetleri Türkiye'de yaparak katma değerlerimizi arttırmak, onlara bir fayda sağlamak. Size de bahsettiğim gibi aslında bir şekilde rekabetten bir miktar daha ayrışmak, özellikle uzak doğu rekabetinden bahsediyorum. Çünkü ne kadar ürüne doğru yaklaşırsak, katma değerimizi ne kadar arttırırsak, uzak doğunun yıkıcı rekabetinden o kadar uzaklaşmış oluyoruz. Standart ürünler aslında uzak doğulu üretimler için en kolay yapıp çok büyük adetlerde çok ucuza üretebildikleri malzemeler ve bunlarla çok kolay rekabet ediyorlar. Ne kadar iş birazcık daha niş katma değerli ürünlere geliyor veya müşterinin taleplerine göre hızlıca değişmesi gereken ürünlere geliyor. O zaman zorlanıyorlar. Özellikle işin lojistik kısmı da dengeye giriyor. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde ve aylarda birazcık daha bahsettiğim tarzda bu ürünleri müşteriye yaklaştırıp müşterinin nihai kullanımına yaklaştıracak yatırımlara öncelik vereceğiz. Bu arada tabii ki zaman zaman bir takım satın alma fırsatları da çıkabiliyor. Onları da değerlendireceğiz.
0: Yabancı özellikle tarafta satın alma fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyor musunuz? Peki şu anda önünüze çıkan bir fırsat var mı? Çok kısa rica edeyim size.
1: Yani şu anda yok ama işte biz geçen sene Ekim ayında Fransa'da bir folyo tesisi satın aldık. Eski ismi Eurofoil olan Fransız tesisini satın aldık. Bunun gibi hakikaten özellikle Avrupa'da bu tür şeyler olabiliyor, fırsatlar çıkabiliyor karşımıza. O günkü ekonomik koşullara bakarak bu fırsatları değerlendireceğiz.
0: Derya Hatipoğlu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim böylelikle.
1: Ben çok teşekkür ederim yayın aldığınız için. Teşekkürler.
0: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz. Aranın ardından Çağlar Kuzukluoğlu akıllı parayla karşınızda olacak, bir yere ayrılmayın.
2: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun.

0: Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg TT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzulukluoğlu. Haftaya başladığımız günden itibaren, ilk saatlerinden itibaren takip ettiğimiz NATO zirvesini an ve an siz değerli izleyicilerimize aktarmayı sürdürüyoruz. Gelişmeler önemli. Bir son dakika da var NATO zirvesinden ayrı ama dolaylı yollardan tabii NATO zirvesini ilgilendiren bir konu. 2027'de Fransa'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak Fransa'dan Le Pen'in adaylığı ile ilgili olumlu bir sonuç haberi geldi. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu konuya ilişkin neleri konuşacağız. Zirvedeki gelişmelerde tabii ki gözümüz kulağımız ama piyasalara da baktığımızda özellikle Borsa İstanbul'da sürekli 14.400-500 bandındayız diye biz BIST endekste söylüyorduk. Bu noktada bugün %1'e yaklaşan yukarı yöndeki değişimde tekrar 14.500 puanın üzerinde olduğumuzu şu an itibariyle söyleyebiliyoruz. Diğer endekslerde 30 bankacılık sınavı ve ulaştırma da %1'in üzerinde yukarı yönde değişimler var. 116 milyar TL'lik bir BIST hacmi olduğunun altını çizelim. Dolar TL'de 46.85'lere, Euro TL'de de 53.60'lara yakın durumdayız. Spot dolar endeksi 101'in gerisine geldi. Buna paralel Euro dolarda da 1.14'ün üzerindeyiz bugün. CDS'imiz 220'nin çok da az olsa altına geldi. 2-10 yıllık gösterge tahvillerimizde 2 yıllık tahvil faizimiz %40,30'larda sabit bir miktar düne oranla yatay. Ama 10 yıllıklarda yükseliş biraz daha bugün sürüyor desek yanlış söylemiş olmayız. %33,41'lere geldik. Brent ve WTI'da da bugün yükseliş var. Brent'te 72,5 doların üstü, WTI'da da 69 doların üstü söz konusu. Ons altın tekrar 4170 dolarlarda. Ons gümüşte ise 62 dolara doğru yaklaşılmaya çalışılsa da sürekli geri teptiğini izliyoruz. 61,5 doların üzerindeyiz ama 61,70 dolarlara yakın 62 doların gerisindeyiz. Bitcoin'de bugün bir miktar daha yatay da olsa düşüş yine akıllı para vakti itibariyle karşımda duruyor. ABD 10 yıllıkları tekrar %4,5'lara yaklaştı. VIX endişe endeksinde de 16'nın altına kalmaya devam ediyoruz diyerek 2 dakikalık özet sunduktan sonra sizlere gidelim. Bloomberg Yatırım Araştırma Analisti Elif Cansever'e.

0: Araştırma masasında Bloomberg ETV araştırma analisti Elif Canseven bizlerle. Olmasının sebebi de biz belki gözümüzü özellikle savunma sanayi ve küresel güvenlik ya da NATO ekseninde bir takım sıcak gelişmelere yönelttiysek de özellikle havanın Avrupa ile ilgili bu sene durumu ve buna dönük olarak da aslında dünyada iklim değişikliği ile ilgili konuların da açıkçası çok ön planda olduğu bir zamandan geçiyoruz. Dün gece Türkiye saatiyle de özellikle fiyatlamalar ekseninde gıda emtiasında ciddi gelişmeler var. Elif Canseven de onlarla ilgili notlarını sunacak.
1: Çağlar, sen girişte aslında çok güzel özetledin. Şu an hava koşullarının iklim ve tarım üzerindeki etkilerini birebir yaşıyoruz. Keza sabah saatlerinde küresel piyasalardaki satış baskısından konuşurken bugün geldiğimiz noktada jeopolitik risklerden hava koşullarına uzanan bir tarım emtia görüyoruz. Bloomberg tarım emtia analizi de aslında bize bunu gösteriyor. Savaş döneminde gübre, enerji ve maliyet yapısının ve taşımacılık maliyetleriyle ilgili risklerin bir miktar daha artmasıyla yukarı yönlü hareketlerini takip ettiğimiz bir tarım emtia görmüştük. Fakat Haziran ayıyla birazcık ateşkes söylemlerinin gelmesi ve tarım emtia tarafındaki bolluk tarafının bir miktar daha artmasıyla beraber fiyatların aşağı yönlü hareketlerinden söz ediyorduk. Haziran'ın ikinci haftasından beri yukarı yönlü birazcık El Nino etkisi, birazcık sıcak ve kurak hava yaşı, ABD tarafında sıcak ve kurak hava şartları ve Avrupa tarafındaki El Nino etkisiyle beraber yukarıya doğru giden, son bir Haziran'ın ikinci haftasından itibaren yukarıya doğru giden bir Bloomberg tarım emtia endeksi takip ediyoruz. Bunun öncü göstergelerinden bir tanesi de aslında soya fasulyesi tarafında. Çünkü Chicago soya fasulyesi vadeli işlemlerinde günün yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Aynı dönemde Çin devlet şirketi COFCO'nun Eylül ve Ekim ayının teslimatı için en az 6 gemilik soya fasulyesi, ABD'den soya fasulyesi alımı yapıyor olması aslında bu taraftaki hava koşullarıyla birleşince fiyatı yukarı yönlü baskılayan unsurlardan bir tanesi oldu. Soya fasulyesindeki bu yükselişe soya yağı da eşlik etti. Soya yağı ve palm yağında da yukarı yönlü hareketleri görüyoruz. Yani şu an aslında birazcık tarım emtia tarafında hava risk priminin fiyatlandığını söyleyebiliriz. Bunun yanında sabah saatlerinden itibaren konuştuğumuz kahve ve kakao da eşlik etti. Kahve ve kakao özellikle birazcık şaşırtıcı, çünkü Brezilya tarafında özellikle Arabica kahve tarafında bir hasat fazlalığı bekliyorduk. Fakat şu an geldiğimiz noktada El Nino'nun etkisiyle artan yağışlarla beraber bir miktar daha fiyatların yukarı yönlü çıktığını ve hasatların geciktiğini söyleyebiliriz. Keza dün işlem saatinde %19 yükselerek son 26 yılın en sert hareketlerinden birini gördük kahve tarafında da. Buna kakao da eşlik etti ve El Nino döngüsünün hayatımıza girdi ve ilk konuşmaya başladığımız günlerden biri aslında kahve ve kakao tarafıyla sırasıyla %40 ve %45 yukarı yönlü hareketler takip ettik. Tarım emtiada son durum bu şekilde. Buna tabii ki de jeopolitik riskler ve ateşkes söylemlerinin nereye gideceği, tekrar enflasyon ve maliyet tarafındaki yüklerin ne tarafa gideceği de etkili olacak, ama şu an hava koşullarının hava risk priminin şu an en önemli etkenlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Piyasalarda da ve vadeli işlemlerde de bunların yansımalarını görüyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Elif Canseven'in sunmuş olduğu notlar için.

0: Bir araya gidelim, ardından Hedef Portföy Portföy Yönetim Direktörü Kıvanç Manzakoğlu bizlerle olacak. Kaçırmayın.
1: Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akrep Analar kısmında Hedef Portföy Portföy Yönetimi Direktörü Kıvanç Manzakoğlu bizlerle. Hemen ilk soruyla başlayalım. Yılın ikinci yarısına özellikle Borsa İstanbul ya da dünyadaki borsaların ilk 6 ayda özellikle savaşın gölgesinde geçen o dönemi geride bırakıp yeni bir sayfa açıp açmayacağına dair merakla girmiştik. Bugün hali hazırda da borsa pozitif. Belki Temmuz'un ilk günlerinde bu dinamizmi görmüyorduk ama bir şey mi değişti?
2: Açıkçası global piyasalarda savaş sonrası fiyatlamaya geçildi. Artık savaşın sonlandığı ve her şeyin normal yılın başındaki gibi her şeyin olumlu seyrettiği senaryoya geçildi. Hem yurt dışında böyle bir olumlu senaryo var. Savaşla birlikte Hürmüz'ün kapatılmasıyla birlikte petrolde çok hızlı bir hareket olmuştu. Diğer emtia grubunda da buna benzer bir hareketle birlikte yükselen enflasyonun borsalara hem diğer emtia fiyatlarına, başta altın olmak üzere gümüş ve diğer riskli diyeceğimiz piyasalardan para çıkışlarını görmüştük. Burada tabii ki alt kalemlerde yine enflasyonun etkisinin, global enflasyonun etkisinin devam edeceğini göreceğiz ama yine de fiyatların biraz normalleştiğini söylemek mümkün. Yurt içi tarafına gelecek olursak da tabii bugün NATO toplantısının Türkiye'de olması çok önemli. Bu da hem Türk varlıkları açısından hem diğer gelişmekte olan ülke varlıkları açısından olumlu bir senaryoya, yani yılın ikinci döneminde daha olumlu bir senaryoyu gündeme getirebilir.
1: Şimdi son günlerde mecburen bu soruyu sormak durumunda kalıyoruz ama özellikle yıla başlarken ciddi anlamda altın ve gümüşteki yukarı yönlü fiyat hareketliği seneye ilişkin görüşleri ister bireysel yatırımcıda ister sadece onlarla kısıtlı tutmayalım. Çok büyük kurumların görüşlerine, raporlarına değer verilen kurumların 2026'da özellikle altın ve gümüşle ilgili hedef fiyatlarına da yansımıştı. Sonra özellikle yine Mayıs sonundan itibaren tek tek onları biraz daha aşağı yönlü revize ettiklerine tanık olduk. Lakin portföylerde ciddi anlamda 2026'da hatta 2025'ten başlatacak olursak altın ve gümüşün önemli bir yeri var, atmosferini kokluyoruz. Ama günün sonunda da geldiğimiz fiyat seviyeleri çok da o beklentilere dönük gerçekleşmiyor. İkinci yarıda özellikle ikisindeki görünüme dair Kıvanç Manzakoğlu ne bekler?
2: Açıkçası yılın başına gidecek olursak geçen yılın sonundan ivmelenen gümüşün de burada başı çektiği çok ciddi bir rally gördük. Gümüş ardında işte platin, paladyum, altın beraberce yeni zirvelere doğru hareket ettiler. Çok bu hızlı hareketin ardından da konsolide olmaya, böyle hafif geri çekilmeye, böyle %10'lar 15'ler düzeyinde kar satışları gördük. Ama savaşla birlikte Mart ayından itibaren likidite ile ilgili olan gündemin tekrar başlamasıyla birlikte özellikle altında ve gümüşte çok ciddi satışlar gördük. Burada tabii önemli konu sadece likiditeyle tetiklenmesiyle birlikte bir de enflasyon beklentilerinin bununla birlikte de Fed'in yıl içinde, 2026 yılı içinde faiz indirimleri yapamayacağı, hatta faiz arttırımlarıyla ilgili olan meselelerin, beklentilerin de artmasıyla birlikte altın ve gümüş her yukarı tepki vermeye çalıştığında da satışlarla karşılaştığını gördük.

0: Burada tabii ki 5500-5600 dolar seviyelerinden böyle 4500 lira, 4400 dolarlara kadar olan satışları, öyle %20 kadar olan satışları normal karşılamak lazım. Halen daha boğa piyasasından çıkmayacağını düşündürüyordu. Fakat Fed'in değişen başkanına rağmen baktığımızda FedWatch Tools'a baktığımızda bu sene içinde bir tane faiz arttırımının yapılacağı beklentisiyle birlikte altında da 4000 dolarların altına kadar gelen satışları gördük. Keza gümüşte daha sert satışlar oldu dönem dönem. Burada asıl önemli konu sizin de belirttiğiniz gibi önümüzdeki döneme ilişkin yılın sonuyla beraber belki de önümüzdeki sene olan altın ve gümüşteki senaryoları değerlendirmek lazım. Burada tabii hem faiz arttırımına Fed'in gidip gidemeyeceğinin yanında hem de enflasyon beklentilerinin, enflasyondaki yukarı böyle baskının ne anlamda kalacağı ve ham madde fiyatlarındaki baskının ne anlamda kalacağı yakından takip edilecektir. Burada tabii 4000 dolar gibi bir seviyenin altında kapanışlar olmadığı sürece buraya kadar bekleyen yatırımcıların, yani halen daha altınlarını satmamış bekleyen yatırımcıların satması çok anlamlı olmayacaktır. Yukarıdaki beklenti içinde ben açıkçası hani yılın başında daha olumlu düşünüyordum altın tarafında ama şu an Fed'in faiz indirimi ve artan enflasyon baskılarının ne yöne evrileceği konusunda biraz daha bekle gör modundayım. Yani bekle gör
1: Evet.
0: stratejisi modundayım. Burada 4000 dolar aşağıda, 4500 dolar yukarıda gibi bir ara seviyelerde bence alım satım değerlendirilip daha sonra biraz daha gördükten sonra kalıcı yatırımları ve önümüzdeki seneyi konuşmak daha anlamlı olur diye düşünüyorum.
1: Evet, devam edeceğiz Kıvanç Manzakoğlu ile sohbetimize. Bir yandan o konuşurken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı karşıladığı görüntüleri değerli izleyicilerimiz ekranlarda seyrettiler. Burada Alto Özaslan'a kulak verelim şu MSCI değişikliğiyle ilgili, ardından Kıvanç Manzakoğlu ile sohbetimizi sürdüreceğiz.
2: Türkiye'de sermaye piyasalarındaki fiyatlama dinamiğinin bozulması bence işte Covid sonrası iyice arşa çıktı ve orada esasında yeni bir plato yaptı. O günden bugüne de bu şekilde devam ediyor. Yani biz kabaca diyelim ki 2021 itibariyle 5 yıldır fiyatlama davranışlarının bozulduğu, fiyatlamanın ya da işte piyasanın diyelim hem regülatör kanunlarının hem de ahlaki kurallara muhalefet edercesine devam ettiği bir piyasa içerisinde yaşıyoruz. Bu da 5 senelik bir geçmişi var. İlk de halka arzlarla başladı. Ara ara dönemlerde de halka arzlarla devam ediyor. Şimdi MSCI ve FTSE belki uyarı yapmakta bile geç kaldı diyebiliriz. Uyarıların hepsinin arkası dolu. Ne yazık ki bizim sermaye piyasalarımızda fiyatlama davranışları evet bozuldu. Ama hisse senedi tarafında, Borsa İstanbul tarafında çok başka bir yere geldi. Ve biz içeride bozduğumuz fiyatlama davranışlarıyla fiyatları suni olarak yukarı çıktığı bir piyasada yabancı yatırımcılara şirketleri suni fiyatlardan bir şekilde onların kuralları katı olması sebebiyle endekslere girişleri bir şekilde hisselerin bir kısmını devrediyoruz. Ve doğal olarak da çok yüksek ederlerde, çok yüksek çarpanlarda, yani bu tip bir değerlemenin vuku bulamayacağı bir gerçeklik içerisinde bunları alıyorlar. Ve dönem dönem de bundan çok ciddi zarar ediyorlar. Bir sürü uyarı geldi ve bu uyarının sonucunda da artık MSCI'da dedik hani bardak taşıyor. Şimdi bu uyarılar ne kadar dikkate alınacak, ne kadar bunlar engellenecek, bunu kestirmek çok zor. Şöyle söyleyeyim sana, MSCI ile FTSE eğer Kasım'da biz Frontier Market'a düşürülürsek, düşürülür düşürülmez bilmiyorum. Buna cevap vermek de biraz spekülasyon yapmaya girer. Ama kabaca 7,5-8 milyar dolar civarında bir çıkış olur. Bu Türkiye borsası için çok büyük bir çıkış. Neden çok büyük bir çıkış? Yani ne bileyim, bir algoritmik robotun 5 ya da 6 milyar net alım yaptığı bir günde Borsa İstanbul %3 yükseliyor. Yani 7-8 milyar dediğim tutar kabaca 40 milyar TL'ye geliyor. Bunu piyasada böyle değerlendirmek lazım. Ha, alıcı gelir alır altına, ne bileyim kamu ile girer vesaire falan, onlara bir şey diyemem. Ama dediğim gibi bu piyasanın düzelmesi bence bugünden yarına olacak bir şey değil. 5 senede bozulan bazı şeylerin tamir edilmesi de çok kolay olacak bir şey değil.

0: Evet, Kıvanç Manzakoğlu'yla sohbetimize devam edeceğiz ama Altı Öz Aslan'dan sonra bir de Özgür Atipoğlu'na kulak verelim. Özellikle çip sektörü hisseleriyle ilgili balon olup olmadığına dair tartışmalar var. Kendisinin bu konudaki demecine göz atalım, sohbetimize devam edeceğiz.
1: Üç tane nokta söyledin, balonlaşma riski söyledin, rotasyon söyledin veya sağlıklı bir kar realizasyonu mu dedin. Balonlaşmayı hemen çıkartalım. Çünkü burada hala yatırım devam ediyor. Yatırımın sonucunda üretim var. Üretimin sonucunda da kazanılan para var. Daha bu sabah Samsung Electronics'in bilançosu geldi. Gelirlerini, kazançlarını 19 kat arttırmış vesaire vesaire. Yani söylenecek bir sürü güzel, anlatılacak bir sürü güzel hikaye var orada. Ve bu sadece tek bir hisse için değil, bir sürü birçok çip üreticisi için geçerli. Dolayısıyla balonlaşma konusunu çok kabul edemem bu aşamada. Ama şunu söyleyebilirim. Yani 1,5 ay gibi bir sürede %100 ile %300 arasında artan marjlarda değeri artan hisseler oldu çip üreticilerinde ve yarı iletkenlerde. Doğal olarak burada bir geri çekilme, yani senin söylediğin o 3 faktörden bir tanesini yaşamamız gerekiyordu. O da bir sağlıklı geri çekilme. Şimdi yaşadığımız sağlıklı geri çekilme olarak düşünüyorum ben bunu, ama bunu şöyle de değerlendirmemek lazım. Yani bu işte bir hafta, 2 hafta geri çekilir, daha önceki zamanlarda olduğu gibi sonra Nasdaq'ı alırlar diye düşünmemek lazım. Öyle bir konjonktürel zamandayız ki bence bu özellikle çip sektöründeki teknik düzeltme herhalde birkaç ayı alır, 1-1,5 ayı en azından alır diye düşünüyorum. Yani acele etmemekte fayda görüyorum. Şimdi bu bir konu. Bir başka konu da, aslına bakarsan o volatiliteyi bence çok doğru bir zamanda gündeme taşıdınız. Çünkü bu volatilitenin temel kaynağı aslında aşırı yükseldiği için kar realize eden yatırımcılar vesairelerden ziyade kimler biliyor musun? Şimdi Amerika'da son birkaç senede daha çok moda olan bir enstrüman türü var. Hani eskiden sadece Nasdaq'ın veya işte ne bileyim S&P 500'ün falan böyle 2 katlı 1 katlı ETF'leri olurdu. Artık hisseler bazında bu var. Yani Tesla'nın, Micron'un, AMD'nin 1 katlı 2 katlı ETF'leri var. Hatta bunların inverse ETF'leri var. Yani ters yönde çalışan ETF'leri var ve bunlar da kaldıraçlı. Şimdi kaldıraç dediğin girdiği zaman işin içine çok ciddi bir teminat hareketi ve dayanak varlık olan hissede çok ciddi bir volüm artışı gündeme geliyor. Dolayısıyla aslında bizim son zamanlarda bu hisselerde gördüğümüz yüksek volümler, yüksek volatiliteler sadece piyasanın normal işleyişindeki şeylerden, alışverişlerden, alıp satımlardan kaynaklanmıyor. Daha çoğu bu kaldıraçlı ETF'lerden kaynaklanıyor. Rotasyonun da olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sağlık hisselerine şu anda çok fazla giriş olduğunu biliyorum. Sağlık hisseleri son zamanlarda hepsi yeni yüksekler yapıyor. Keza aynı şekilde finansallar, özellikle Amerikan bankalarında son haftalarda bakarsak her gün bir tanesi yeni yüksek yapıyor diyebilirim.
0: Evet, Kıvanç Manzakoğlu ile sohbetimize devam ediyoruz. Hazır NATO zirvesinde Türkiye övgüleri özellikle NATO ekseninde öne çıkarılırken misafir edilen kısımdan yabancı yatırımcının da böyle bir teveccüh göstermesi Türk varlıklarına söz konusu mudur?
2: Açıkçası dalgalı bir giriş görüyoruz. Yılın başından beri dönem dönem savaşla birlikte dönem dönem çıkışların hızlandığını görsek de son dönemde her hafta böyle düzenli küçük küçük girişlerden ziyade bir hafta para girişi var, ertesi 2 hafta para çıkışı var gibi bir seyir gördük. Ama burada önemli olan konu şu, Türkiye eksenini eğer NATO ve Batı Avrupa Birliği tarafına kaydıracaksa, yani 2000'li yılların başındaki gibi bir net bir duruş olacaksa, 2000'li yılların başındaki gibi bir para girişinin de olmasını bekleyebiliriz. Hali hazırda Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelere değerlendirdiğimizde ya da gelişmiş ülkelerdeki varlıkları değerlendirdiğimizde bir ucuzluk da burada söz konusu. Yabancı yatırımcıların hem Türkiye'nin bu Amerika ilişkilerindeki yumuşamanın ya da olumlu seyrin, NATO ile ilgili olan seyri izlemelerinin yanında bir de makro ekonomi çerçevesine bakıp işte enflasyonun etkisinin, faiz indirimlerine ne kadar izin vereceği, bu sene içinde faiz indirimleri olacak mı, olmayacak mı gibi ya da iç siyaset ya da dış siyaset tarafındaki sıcak gelişmelerin olup olmayacağını seyredip, takip edip ondan sonra net pozisyon almaları daha akıllıca olacaktır. Burada şunu vurgulamakta fayda var. Geçen sene özellikle işte Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim böyle 3-4 ay yaz döneminde 2,5-3 gibi enflasyonun olduğunu görüyorduk. Bu sene baz etkisi bu anlamda çok kuvvetli bir baz etkisi var. Gerileyen de bir petrol ve enerji maliyetlerinin olduğunu da gördüğümüzde bu ekseni birleştirdiğimizde yıl sonunda hani 30 gibi beklenen savaşın böyle alevlendiği dönemlerde 30 gibi beklenen enflasyonun bir miktar daha aşağıya doğru geleceğini, bir miktar daha törpüleneceğini söylemek mümkün olabilir. Burada tabii 28,5 böyle 29,5 arası gibi bir seviyelerin eğer tutacağı yabancı yatırımcı tarafından da net olarak anlaşılırsa ben hem TL tahvil tarafına hem de yurt içi hisse tarafına girişlerin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Burada tabii yurt dışında şu ana kadar çok olumlu bir risk on modun vardı. Yani bütün yabancı yurt dışı belli başlı borsalar, büyük borsaların yeni tarihi zirvelere gittiğini gördük. Bu anlamda endekse, Borsa İstanbul Endeksine baktığımızda dolar bazında hani eski zirvelerine göre çok daha uygun seviyelerde olduğunu görüyoruz. TL tahvil tarafında da 10 yıllık TL tahvillere baktığımızda da 30'ların altına doğru bir kayış olursa faizlerde burada yabancı yatırımcıların ilgisinin olduğunu, girişlerin olduğunu net şekilde söylemek mümkün olacaktır.
0: Burada evet, tabii burada hemen Kıvanç Mazlakoğlu'nun sözünü balla keseceğiz. Erdoğan Trump zirvesine dönüyoruz.
3: NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
4: The fact that we are convening here today for the NATO Ankara Summit and that all the leaders are arriving and have arrived and we will be executing the NATO Summit tomorrow with the presence of President Trump, which will be adding might and strength to our summit.
3: Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyor.
4: Once again, I would like to say welcome, Mr. President.
5: Well, I want to thank you very much. As everybody knows, it's been very much reported. We are great friends. The president has done an incredible job just landing at the airport to see such a beautiful airport and to have a building named after me. I was very happy about that. That was very nice. The airport is absolutely beautiful. The roads coming in were brand new and beautiful. And you've been a great leader. And a respected leader all over the world, and we really do.
6: Bütün dünyaya da örnek oluyorsunuz. En başından bu yana kimyamız çok güzeldi, çok özel bir ilişkimiz var. Türkiye Cumhurbaşkanı liderliğinde çok güçlü bir hale geldi. Askeri anlamda da böyle ki insanlar aslında esas güçlerini bile bilmiyor. Bizim ekipmanlarımızı da kullanıyorlar. Askerleri çok güçlü. Gerçekten tanınması gereken bir güç ve en güzel kısmı ise şöyle, öyle güzel bir ilişkimiz var ki ve her şey o kadar güzel ilerliyor ki Cumhurbaşkanı'na ciddi bir saygım var. Ve şüphesiz ki bu da her iki ülkenin faydasına. Bugün ticaret konuşacağız. Farklı konulara değineceğiz. Askeri meselelere ve farklı detayları. Belki İran'a da konuşuruz. Ki bu tarafta da yineleyelim nükleer silahları olamaz. Güzel tartışmalar gerçekleştiriyoruz ama Türkiye'de ticaretimiz de yoğun. Çok iyi işler çıkartıyoruz, daha da iyi işler çıkaracağız. Ve bu iyi şeyler her iki ülkenin de faydasına. Tekrardan sizlerle birlikte olmak bir

0: Onur.
1: Güzel toplantılar yapacağız diye düşünüyorum. Güzel bir akşam yemeği yeriz, güzel yemekler yeriz, iyi vakit geçireceğiz diye düşünüyorum ama yapacağımız çok şey var, çok yoğun çalışacağız. Çok teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Çok uzun süren bir dostluğumuz var biliyorsunuz. Son derece saygı duyduğum, yakın olduğum bir insansınız. Buradaki buluşmalarımızda, görüşmelerimizde üç konudan bahsedeceğiz. Askeri, ticari ve bir de İran konusundan bahsedeceğiz. Gerçekten çok güçlüsünüz. Çok güçlü askeri ve silah sanayisinden çok güçlü bir yerdesiniz şu anda. Dolayısıyla teşekkür ediyorum ve çok iyi bir vakit geçirdiğinize inanıyorum.
3: Thank you.
4: Thank you very much.
3: Okay.
0: Teşekkür ediyoruz.
4: Well, it's a decision we're going to
0: Türkiye'ye F-35'i satacak mısınız Sayın Başkan? Bu konuyla ilgili bir kararı varacağız. Şu an ilişkimiz çok iyi. Ve şunu da söyleyebilirim. Pek çok kişi ki burada bulunan kişiler de dahil aynı şeyi düşünüyor. Türkiye ile iyi bir ilişkimiz var. Türkiye bazı diğer ülkelerden çok daha sadık kaldı bazı detaylarda. İyi bir uçaktan bahsediyoruz. Muhtemelen şu zamana kadarki en iyi uçaktan bahsediyoruz. Bu da şüphesiz ki değerlendirmeye alacağımız bir detay. Daniel?
4: You never know why a relationship is special.
0: İlişkimizin neden özel olduğu
4: and some people you don't.
0: Bize kalsın.
4: Sometimes you get along.
0: Bu işler böyledir. Bazı insanlarla çok iyi geçinirsiniz. Kimileriyle de hiç geçinemezsiniz. Bazen en güçlü gözüken insanlarla geçinemezsiniz. Bir ortak yol bulamazsınız. Bazen çok zayıf gözüken insanlarla çok iyi ilişkiler geliştirebilirsiniz. Bu belli olmaz.
4: Pastor Brunson and was a very big thing.
0: Brunson mesela hatırlayın.
4: Very traumatic. It was
0: çok büyük ama çok da çarpıcı bir gelişme oldu. Kendisinin masum olduğunu düşündüm. Telefon görüşmeleri yapıldı, görüşmeler yapıldı. Sonrasında salındı, serbest bırakıldı. Evangelik toplulukta bunu hatırlayacaktır. Böyle şeyler yaşanıyor. Her zaman bir şekilde bir çözüm bulunuyor. Ki daha önce de ben bunları söyledim. Bu bir kimya. Aramızda gerçekten iyi çalışan bir kimya var. Kimileriyle de kimyamız tutmuyor. Bunu da açık açık söylüyorum.
5: Are further troop drawdowns in Europe likely? And are you satisfied with the progress that NATO allies have made?
4: Well, we're going to see. I was very disappointed.
0: Avrupa tarafındaki son zamanlarda yaşanan askeri gelişmelerden memnun musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an zaten NATO için buradayız. Dostum da son derece güçlü bir lider. Çok güçlü bir kişi. Yani dolayısıyla ben de buraya katılma ihtiyacı hissettim. Ve NATO gibi bir zirve Türkiye'de yapılıyorsa bunda bir anlam var dedim. İran'da da bazı adımlar attık, bazı şeyler yaptık ama kimsenin de yardımını istemedik. Zaten yardım istemedim. Desteklemeyeceklerini söylediler ama biz trilyonlarca dolar yardım ve desteği de esirgemedik NATO'da. Avrupa ülkelerini korumak için diğerlerinin de mesela Kanada'yı vesaire ama halkları ülkeleri korumak için şimdi eskiden adına Sovyetler Birliği diyorduk şimdi Rusya oldu bazı şeylerden korumak için yaptık bu harcamaları bunu da kabul ettik ama bize yardım ihtiyacı olunca kimi çevrelerde oralı olmadı. İngiltere Başbakanı mesela galiba artık görevde değil bilmiyorum ama yaptığı bir şey vardı. Yani savaş bitmeden yardım etmeyeceğiz gibisinden bir açıklamada bulunmuştu. Biz de istemiyoruz dedik. Hiç zaten yardıma ihtiyacımız yoktu bizim. Yani bizim yanımızda mısın, değil misin? Biz onlara yardım ediyoruz ama onlar yardıma ihtiyacımız olduğunda bize yardım ediyor mu etmiyor. Almanya, İtalya, Fransa onlar bizi geri çevirdi. Sorun da değil, mesele değil. Peki o zaman yüz milyarlarca doları biz neden harcıyoruz? Neden bizim yanımızda olduğunda?

0: bulmuyorsunuz biz sizin yanınızda bulunurken?
1: Türkiye ile Suriye arasında Türkiye'de efendim.
2: İran'daki savaşın sona erdirilmesi için oldukça çaba sarf ettiniz. Müzakere süreci devam ediyor ancak nihai bir anlaşma noktasına gelinmiş değil. Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adım atacak İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinin olumlu bir şekilde neticelenmesi için?
3: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz. Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
2: Ben sizlere 80 bine yakın insan hayatını kaybetti Gazze'de. Çok büyük bir yıkım var. Ateşkes sağlandı ama yer yer ihlaller devam ediyor. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi için, insani yardımların Gazze'ye girebilmesi için, ayrıca Gazze'nin yeniden inşa edilebilmesi için önümüzdeki süreçte ortak atabileceğiniz adımları değerlendirecek misiniz muhatabınızda? Müsaade buyururlarsa kendisinin de bu konudaki fikirlerini almak isteriz. Teşekkür ederiz efendim.
3: Özellikle Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum.
1: Efendim, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştiği bir dönemi gözlemliyoruz. 2025 yılında, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığınız ziyarette önemli ticari anlaşmalar da imzalandı. Suriye konusunda Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu söylemişti Sayın ABD Başkanı. Şimdi yeni dönemde gelmeden önce de Sayın Trump bir sürprizle geliyorum ifadesini kullandı. F-35'i Kaan Savaş uçaklarının motorlarını konuştuk. Acaba gündeme gelebilir mi şeklinde. Siz bu sürprizin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Türkiye bugünkü görüşmelerden sonra istediğini alabilecek mi? Teşekkür ederim.
3: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
4: What does that mean?
0: Bu ne anlama geliyor?
4: Third, third party? What is the third with respect to what?
0: Üçüncü parti mi? Ne bekliyoruz? Daha net konuşabilir misiniz? Rus sistemlerine karşı endişeleniyor musunuz? Benim herhangi bir konuda bir endişem yok.
4: A country that he's made a much better country, much more powerful country. And you see it. I mean, it's beautiful. You get off, the roads are beautiful. It's a.
0: Bakın, şu an bulunduğumuz ülke ve Erdoğan'ın liderliği inanılmaz. Ülke çok güzel, yollar çok güzel, havalimanı çok güzeldi. İlişkimiz de bir o kadar güzel. Türkiye ile olan ilişkimiz şu an muhtemelen hiç olmadığı kadar iyi bir noktada. İlk dönemimdeydi iyiydi ama bence şu an ilk dönemimden bile daha iyi bir noktadayız Türkiye ile.
5: U.S. military and Turkish military constitute a really strong and large military base for NATO. Are we expecting further defense cooperation out of this bilateral meeting?
0: Savunma alanında bu toplantıların akabinde daha yoğun bir işbirliği beklemeli miyiz? Bunu göreceğiz, değerlendirmeye alacağız. Pek çok toplantı gerçekleştireceğiz. Bazı liderler yeni, bilemiyorum. Bazı liderleri çok uzun zamandır tanıyorum. Farklı eyaletlerde, orada zaten Amerika'da geçirmiştim. Sonrasında ikinci seçimlerimde de gayet iyi bir noktadayım. Mesela Amerika'ya bakın şu an, Amerikan ekonomisi çok iyi noktada. 19.2 trilyon dolardan bahsediyorum. ABD'ye bu kadar miktar yatırım geliyor. Bu bir dünya rekoru. Sadece ABD rekoru değil, bu bir dünya rekoru ve bu kadar yatırım gelirken
4: it came over the wires that Toyota is moving out of Mexico.
0: Mesela şimdi yatırımlar da farklı kararlara yöneliyor. Örneğin Toyota Meksika'dan yüzünü ABD'ye çevirecek ve çok büyük arazi araçları, farklı taşıtlar üretmeyi planladıklarını söylediler. Bu çok istisnai bir gelişme. Yani örneğin mesela o tarafta da ekonomi iyileşiyor, ama bakın biz bahsettiğimiz toplamlar 19.2 trilyon. Ve tabii bu geçmiş 12 ayın rakamıydı. Bir sonraki rakam bundan da iyi gelecektir. Yani daha önce kimsenin görmediği bir seviyeyi göreceksiniz. Biz dünyanın en iyi ekonomisiyiz ve şu an hiç yaratmadığımız kadar istihdam da yaratıyoruz. Ve tabii şimdi ilişkilerimize gelecek olursak, ticari ilişkilerimizde bazı ülkelerle çok güzel. Bu iyi ticari ilişkilerimizin olduğu ülkelerden bir tanesi de Türkiye.
6: Trump ABD Başkanı, onun da zaman zaman küresel sistemin mevcut durumuna ilişkin eleştirilerini biliyoruz. NATO'nun iki en büyük askeri gücü olarak bu noktada, bu eleştiriler doğrultusunda ortak bir adım, ortak bir girişimde bulunması önümüzdeki süreçte söz konusu olabilir mi?
3: NATO'da iki önemli ülke olarak gerek Amerika gerekse Türkiye, bizler bu liderler zirvesinden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum.
7: İki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirdiniz. İstanbul'da çok önemli müzakereler yürüttünüz. Bu zirve kapsamında da Sayın Trump'ın Sayın Zelenski ile görüşeceğini biliyoruz. Nihai aşama olarak hangi noktadayız? Savaşın sonlanması konusundaki gidişata ilişkin değerlendirmeniz nedir? Teşekkürler.
8: Antalya Diplomasi Forumu'nda dışişleri bakanlarımız bir araya geldiler. İstanbul müzakere sürecini de...
4: Is that for me? Are you asking me or are you asking the president?
0: Bu soru bana mıydı ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı sordunuz?
4: The president, yes.
0: Buyurun.
3: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.
9: Televizyon kanalından Hatice Kübra Bal, benim sorum da aslında az önce biraz yanıtladınız ama Türkiye'nin 5. nesil uçağı Kaan motorları için F-110 motorlarından söz edeceğiz. Aynı zamanda kasa yaptırımları ve bu bağlamda da F-35 alımı ile ilgili aslında bu görüşmeden bir somut sonuç bekleyebilir miyiz? Onu merak ediyorum.
3: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir. Ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.

0: this process.
1: You know, I might add that
2: ben de şöyle bir ekleme de bulunuyorum. Türkiye uçakları aldı. En iyi uçağı aldı. ABD'nin en iyi uçaklarını aldı. Ve ABD'den bir uçak satın aldığınız zaman bunun içinde motor modifiyeleri var, farklı varyasyonların

0: çalışma, bir güncelleme, iyileştirme ihtiyacı varsa bunlar yükümlülüktür. Yapmayacağım diyemezsiniz. Ki bakın, pek çok kişinin bunda hemfikir olmadığını biliyorum. Ama Türkiye bizim için çok iyi bir müttefik. Yani İran'ı da çok iyi tanıyor, çok iyi biliyor, problemleri iyi biliyorlar. Ve çok faydalı oldular diğer birkaç ülkeyle birlikte. Tabii şu da söylenebilir. İsrail'le olan ilişkiler belki gerginleşebilir ama bakın, Türkiye askeri açıdan çok güçlü bir ülkede olsa bu yönü seçmedi. Belki benim bir ekim vardır. Ama öyle bir ülke ki, etrafıyla çok iyi, ki bir başkan olarak ben de bunu söyleyebilirim. Olağanüstü oldukları pek çok yönleri var. Bizim ilişkimize de aynı şey geçerli ama İran'la olan savaşı, ki bu bir savaş değil, bu bir askeri operasyondu, bunu bitirmek için de çok çalıştılar. Bunun adı İran'ı nükleersizleştirmek. Yani sorsak eminim kendisi de ben onların nükleer silahının olmasını istemiyorum der, ama durum bu. AB'den bir herhangi bir ürün aldığınızda, uçak da olabilir, başka bir ürün de olabilir, yükümlülüklerimiz olacaktır ve bunu yerine getirmek isteyeceğizdir. Üzerine çok fazla para harcadığınız bir şeyi kullanıp da başka bir ihtiyaç da ortada kalmanızı da istemeyiz ki daha diğer geleneksel ülkelerdense Türkiye ABD'ye çok daha destekçi olmuştur. Evet, Başkan Putin'le de iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisi de saygı duyar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saygı duyar kendisine. Uzun uzun görüştük ve ondan sonra uzun uzun Zelenski ile de görüştük. Bence her iki tarafta bir anlaşma yapmak istiyor. Çünkü artık çok uzadı, çok uzun sürdü. Nihayetinde bir anlaşma çıkacaktır ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da burada yardım eli olabileceğini düşünüyorum. Ve bizim de tabii yardım elimiz olacak. Bence bir anlaşmaya varılacak. Hemen olmasa bile en belki de olası gözükmeyeceği zaman bu anlaşmaya varılacak. Çünkü ben Putin'le de iyi bir görüşme yaptım. Zelenski'yle de yaptım. Yani bazen Putin bir adım attı deniyor, Zelenski adım atmıyor deniyor vesaire, ya da tam tersi yaşanıyor. Ama bakın, nihayetinde ikisi de anlaşma yapmak istiyor. Ki benim hayatım anlaşmalarla geçmiştir. İkisinin de anlaşmaya varmak istediğini düşündüğümü söylemek istiyorum. Nihayetinde bu olacak. Umuyoruz ki yakın bir zamanda, kısa süre içerisinde. Geçtiğimiz ay 35 bin kadar asker hayatını kaybetti. Ondan önceki ay da 40 bin kadardı. Ondan önce 37 bin. Ondan bir ay önce 40 bin. Ama geçen ay 35 bin genç asker, çoğunluğu asker, maalesef hayatını kaybetti ve bu çılgınca. Sanayi
1: işbirliğinden bahsediyoruz. Ancak savunma sanayi işbirliğimizi sürdürebilmemiz için Amerika'nın katsa yaptırımlarını da kaldırmış olması gerekiyor. Sayın Büyükelçi Barack burada, kendisinin bu konuda aslında mesajları da oldu geçtiğimiz aylarda. Sayın Başkan'ın da bu konuda olumlu düşündüğünü biliyoruz. Hem ticaret hacmi hedefine ulaşmak, hem de NATO zirvesinde burada Sayın Trump gelmeden önce de açıkladılar. Aslında Türkiye'nin hatırıyla zirveye katıldığını da açıkladılar ama aynı zamanda kısa yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanıyor olmasının bir tezat olduğu düşünülüyor. Bu noktada, bu görüşmede artık somut bir netice alınabilir mi? Ayrıca siz bunu gündeme taşıyacaksınızdır muhtemelen. Sayın Başkan'ın da bu konudaki düşüncelerini alabilirsem mutlu olurum. Teşekkür ediyorum.
2: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off.
0: Okay. Yaptırımları kaldıracağız, tamam. Artık yani bu sorunun cevabı için vakit harcamayalım. Yakinen çalıştık. Marco Rubio da artık çok ünlü birisi. Şahane bir bakan. Scott Bessett da benimle birlikte. Pete ve herkes, bütün ekip burada. Yaptırımları kaldıracağız çünkü artık zamanı geldi. Bunu yapacağız.
2: We don't want to sanction friends. It's very simple.
0: Yani artık bu olsun istemiyoruz. Yani yaptırım uygulayabileceğimiz çok çok yer var, çok kişi var. Ama bizim tabii ilişkimiz o kadar iyi.

0: 2 ve Suriye'nin yeni lideriyle de ilişkimiz çok iyi. Çok kısa bir süre içerisinde ülkeyi toparladı ve onunla da ilişkim çok çok iyi. Kimileri onun katı biri olduğunu söyleyebilir ama hayır. Biz onun gerçekten lider olmasını istedik ve çok iyi bir iş çıkarttı. Çok çok iyi ve kolay bir iş de yapmadı. Bilmiyorum, kendisi bence iyi bir insan. İlişkimiz biraz limonileşti çünkü bize yardım etmeyi reddetmişti. Ama yani ben öyle bir baskı oluşturmadım. Kendileri Hürmüz Boğazı ile uğraşmak istiyorsa uğraşabilir. Ama İran konusunda hanımefendi yardımı reddetti. O yüzden biraz ilişkimiz limoni gözüküyor olabilir ama kendisi iyi bir insan ve bence hata yaptı. Yani bizim petrolümüz zaten var, onun petrolü yok. Bir de Venezuela'yı ekleyecek olursak bizim petrolümüz herkesten fazla. Bizim Boğaz'a ihtiyacımız yok. Biz sadece bunu yapmanın önemli olduğunu düşündük. Ama hanımefendi yardım için bizim yanımızda olmadı. Tabii bundan da pek memnun değildik. Memnun değildim. Koşullar nasıl değişti sizce Rusya-Ukrayna savaşında? Değişti elbette ve ben insanların hayatını kaybetmesini istemiyorum. ABD'yi doğrudan etkilemiyor. Biden tabii yüz milyarlarca dolar değerinde ekipman vermişti onlara ve makul fiyata vermiş. Ben de Ukrayna'ya vermesem de AB'ye veriyorum zaten yardımımı. Ama ben hayat kurtarmak istiyorum. Yani ayda 25 bin, 30 bin, 40 bin can kaybolursa ki insanları düşünün, ailelerini Ukrayna'da bırakıyorlar, Rusya'da bırakıyorlar, vedalaşıyorlar, bir hafta sonra hayatlarını kaybediyorlar. Bu çok çıldırıcı bir gerçek. Yani bakın, bu bizi doğrudan etkilemiyor. Biz çok uzağız o bölgeden. Bu Avrupa'yı etkiliyor ki biz Avrupa'ya yardım ettik. Ama bu ABD'yi doğrudan etkilemiyor. Aramızda koca bir okyanus var. Ama izlemeye artık maalesef katlanamıyorum. Savaş noktaları da, savaş canlarını görüyorum ki artık dronların savaşını izliyoruz. Artık yeni teknolojiler savaş meydanında ve ki biz dronların da lideriyiz. Çok sofistike, çok gelişmiş dronlarımız var ama orada gerçekten çok ciddi bir şiddet söz konusu. Fotoğrafları görüyorum. Ve Pete diyorum, bana sakın savaş fotoğraf gönderme. Görmek istemiyorum diyorum. Yani hiç iyi gözükmüyor. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim, katliam gibi ve artık son ölmeli.
1: I get along very well with both and we're going to get it settled and
0: her ikisiyle de iyi anlaşıyoruz. Bu meseleyi çözeceğiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da yardımcı olacak. Nasıl İran konusunda yardımcı oluyor? Yine yardımcı olacak.
1: With respect to what?
0: Hangi konuda? NATO ile olan ilişkimi etkileyen buydu. Yani Grönland'ın Danimarka bir faydası yok. Danimarka çok da bir zaten harcama yapmıyor Grönland için ama ABD'nin büyük bir parçası Çin gemileriyle çevrili ve hatta Rus gemileriyle de çevrili. Ve hala durum böyle ama kontrol ABD'de olmalı, yani Danimarka'da olmamalı Grönland'ın kontrolü. İyi geçinmeye çalışıyoruz, Rusya ile ilgili de iyi geçinelim diye çok para harcıyoruz ama para harcamak durumunda da değiliz. Yani Avrupa'dan bütün askerlerimizi de çekebiliriz. Çünkü fark etmişsinizdir, Avrupa artık çok farklı bir noktada, yani 20 yıla kıyasla. Artık çok çok daha farklı bir noktada. Çok farklı bir yerdeler ve dikkatli olmaları gerekiyor. Bu kadar göç, bu kadar enerji konusu. Eğer bu iki konuya dikkat etmezlerse artık belki de Avrupa bile kalmayacak. Pekala, çok teşekkürler herkese.
2: Değerli arkadaşlar.
1: One thing. It's amazing.
3: bitirdi. Harika gerçekten. İnanılmaz bir şey yani.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Beştepe'de yaptıkları ikili basın toplantısını ekranlarınıza taşıdık. Çok önemli mesajlar, çok önemli sinyaller var. Özellikle katsa yaptırımlarının kaldırılacağını görüyoruz. Bu konuda Trump'ın çok açık bir beyanatı oldu. Bu yaptırımları kaldıracağız artık, bu sorularla vakit kaybetmeyelim gibi bir yanıtı oldu. Daha sonrasında yine hem F-35 ile ilgili olarak hem Kaan savaş uçaklarında kullanılacak F-110 motorları ile ilgili bir karar vereceklerinin altını çiziyor. Oldukça pozitif, oldukça momentumu yükseltecek iki ülke arasında bir basın toplantısı gerçekleştiğini söyleyelim. Piyasa tepkileri son derece olumlu gibi görünüyor şu an itibariyle. Ancak önce bir dönelim, mesajları ve günün başlıklarını hatırlayalım. Sonra biraz piyasa tepkileriyle devam edeceğiz. NATO zirvesi çerçevesinde Türkiye'ye gelen ve Beştepe'deki ikili zirvede konuşan Trump, F-35 meselesi kesinlikle değerlendireceğimiz bir konu dedi. Trump ayrıca katsa yaptırımlarını kaldıracağız, zamanı geldi, dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise F-35 konusunda olumlu sonuç alınacağını umduğunu belirtti ve Kaan uçak motorları konusunda da zirvede görüşmeyi tekrar yapacaklarını, Trump'ın müjdeyi burada da tekrar etmesini beklediklerini ifade etti. NATO'nun savunma sanayi forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. Yılmaz, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında yakın bir gelecekte ilk 10 ülke içinde olmayı bekliyoruz diye konuştu. Kanada ve Türkiye arasında ortak açıklama geldi ve serbest ticaret anlaşması müzakereleri iki ülke arasında resmen başlamış oldu. İki ülkenin teknik ekipleri anlaşmanın kapsamını ve hedeflerini belirleyecek ve önümüzdeki aylarda yapılacak ilk müzakere turuna hazırlık yapacak. HSBC Grup Türkiye'de uluslararası ve sınır ötesi bankacılık ihtiyaçları bulunan müşterilerine odaklanma stratejisi kapsamında bireysel bankacılıkla ağırlıklı olarak yurt içinde faaliyet gösteren orta ölçekli kurumsal bankacılık operasyonlarını stratejik değerlendirmeye aldığını duyurdu. Çin Merkez Bankası Haziran ayında da altın alımını sürdürdü. Bankanın elindeki altın stoku geçen ay 480 bin ons artarak 75.4 milyon onsa ulaştı. Bu alım Ekim 2023'ten bu yana yapılan en büyük alım olurken alım serisi 20 aya ulaşmış oldu.

Günün haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Trump Erdoğan açıklamaları son derece önemli. Katsa yaptırımlarının kalkması önemli. Katsa yaptırımlarının kalkmasının müteakibinde zaten F-35 konusuyla ilgili bir Türkiye'nin önünün açılması durumu söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten 5 uçak konusunda biz daha önce bu konudaki talebimizi bildirmiş ve karşı taraftan da olumlu görüşü almıştık. Bu konuyu artık bu zirvede nihayetlendirmek istiyoruz şeklinde konuştu. Trump da bu konunun masada olduğunu çok açık ve net bir şekilde pozitif tonlamayla ifade etti. Benzer şekilde yine F-110 motorlarının alınması konusunda da GE ile ilgili yaşanan bir takım kısıtlamalar ve sıkıntılar vardı Amerika'da Kongre tarafında. Şimdi onların da aşılması konusunda Trump'ın yaptığı açıklamaların biraz daha olumlu tarafa doğru evrildiğini gözlemliyoruz. Hal böyle olunca piyasa özellikle açıklamalar geldikten sonra Borsa İstanbul'da biraz daha belirgin şekilde yukarı kaydı. Şu an itibariyle 14.583 puandayız. %1'in üzerinde primimiz var. Çok çok sert piyasa hareketleri yok ama olumlu gelişmeleri biraz daha fazla fiyatlamaya namzet bir altyapı oluştuğunun da altını çizelim. Bankalardaki getiriler yine %1'lerin üzerinde. Diğer taraftan yine bono piyasasında da benzer şekilde nispi olumlu tablonun ön planda olduğunu söyleyelim. Şu dakikalar itibariyle piyasada bu iyimserliğin nereye kadar bizi götüreceğini biraz daha net olarak izleyip takip etmeye çalışacağız. Kurlar tarafında dolar TL'de 46.83, euro TL'de 53.59 civarında bir fiyatlama olduğunu söyleyelim. Avrupa borsalarında karışık bir seyir. Amerikan vadelileri tarafındaysa özellikle çipçiler üzerinden gelen negatif tablonun biraz daha belirginleştiği bir tablo var. Sabah saatlerinden bu yana özellikle Asya'da çipçiler satış görmüştü. Samsung sonrasında Nasdaq vadeleri onun izini taşıyor %1 kadar aşağı yönlü hareketiyle beraber. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra şimdi gidiyoruz araştırma masasına. Mehmet Özdemir bizleri bekliyor orada. Yatırım.

0: Mehmet Hakkı aktardık biraz önce. Katsayı yaptırımlarının kalkması F-35 konusunda son derece olumlu bir tonlama. Aynı zamanda F-100 yon motorları ile ilgili olarak da olumlu bir açıklama. Dolayısıyla hani Türkiye masadaki hemen hemen her konuda lider diplomasisi çerçevesinde istediğini alma eğilimine girmiş gibi görünüyor. Bu zirve son derece önemliydi. Bu tonlamayı da bekliyorduk açıkçası. Piyasa ne tepki verdi?
1: Piyasanın tepkisine bir miktar daha odaklandığımızda özellikle toplantının başlamasıyla birlikte gün içerisinde daha yatay fiyatlamaları ve belki hissesel ayrışmaları gördüğümüz BIST 100 endeksi tarafında çok ciddi anlamda belirgin olmasa da bir yukarı momentumu bu tarafta takip etme şansı buluyoruz ki endeks özellikle son 4-5 işlem günü içerisinde 14.500 seviyesini aşmakta. Açtığı günler ise bu rakamın üzerinde kapanış yapmakta bir miktar daha zorlanıyordu. Ama şu anki özellikle tekrar bu rakamın üzerinde bir kapanış alacak mıyız? Burası daha kritik. Ama özellikle ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaların ardından bir momentum bu tarafta görebiliyoruz. Özellikle BIST 100'ün gün içi fiyatlamasına baktığımızda ise o tarafta öğleden sonra belirginleşen alımları yakından takip etme şansı buluyoruz. Şöyle bir özellikle puan bazlı katkılara baktığımızda ise son dönemde belki de geri çekilmesine ya da özellikle yukarı aşağı doğru volatilitesini gördüğümüz bankacılık endeksi tarafında en azından bugün bir yukarı doğru kendini atma çabasını o tarafta takip ediyoruz. Ama bu rakamları özellikle biraz daha risk primlerimize de indirgediğimizde CDS primimiz an itibariyle şu anda 220'nin de bir miktar daha aşağısına gelmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla özellikle toplantı çerçevesinde bugün ve yarın verilecek mesajlar önemli. Ama sizin de yayın başında aktarmış olduğunuz üzere Katsa gibi, F-35 gibi, uçak motorları gibi çok ciddi konuların tartışıldığı bir masada özellikle Trump'ın açıklamaları çok netti. Dolayısıyla piyasalarda buradaki momentumun devamı takip edilecek mi? Bunu da takip etmek lazım önümüzdeki süreçte diyelim.
0: Mehmet çok teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için.

0: Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında ikinci bölümle yeniden karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
2: Kamu spotu.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
4: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
5: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Biraz önce Trump ile Erdoğan arasındaki basın toplantısını izledik. Türkiye açısından çok önemli sonuçlar doğurmuş ve aslında birçok anlamda da perde arkasında Türkiye'ye hasar vermiş olan katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı Trump. Ve dedi ki dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız, artık vakti geldi ve bu yaptırımlar kalkacak, artık bu soruyla vakit kaybetmenin anlamı yok. Diğer taraftan yine benzer şekilde Türkiye için F-35 projesine dönüş konusunda daha önceden alınmış bir taahhüt ve 5 adet jetin Türkiye'ye teslimi konusunda, Türkiye'nin yeniden F-35 teslimatlarına dönebilmesi konusunda karar vereceklerini, bu kararı masaya yatırdıklarını söylüyor Trump ve burada da gayet olumlu konuşuyor. Ayrıca yine Kaan Savaş Uçakları'nın motorlarının GE'den Türkiye tarafından satın alınması söz konusuydu. F-110 motorlarının burada kullanılması için bu konuyla ilgili olarak

0: hatta daha önce bir senatörün koymuş olduğu engel vardı. Bunu ortadan kaldırabilmek ve buna rağmen bir şekilde başkan iradesiyle bu sorunu çözebilmek için de girişimde bulunacaklarını söyledi. Verdiği yanıtın içerisinde özellikle eğer bir uçağı satıyorsanız bunun bakımıyla, altyapısıyla ilgili yükümlülükleriniz de var. Dolayısıyla buralarda da Amerika'nın taahhütleri devam edecek şeklinde açıklamaları oldu. Bunlar oldukça pozitif ifadeler, oldukça pozitif açıklamalar ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında lider diplomasisi temelinde belki çok uzun yıllardır görülmeyen bir olumlu atmosferle bu NATO zirvesine başlamış oldu Türkiye. Şimdi tabii bir yandan bunun ekonomik aktivite ve fonlama kaynakları boyutu da var. Diğer yandan da özellikle katsa yaptırımlarının kalkacak olmasının getirmiş olduğu bir ekstra iyimserlik havası da söz konusu olacak. Piyasa bunu kısmi olarak hissetti ama sürekli arkada bir pranga ve sizi çeken bir yapıydı katsa yaptırımları. Yani uluslararası yapacağınız anlaşmalarda da öyle, yurt dışından fonlama alırken de öyle, şirketlerin alabilecekleri ekstra fonlamalar için de katsa yaptırımları hep kapsamı daraltıcı nitelik taşıdı Türkiye'de. Uygulama yürürlüğe girdiğinden bu yana bunun kalkacak olmasını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Çok olumlu tabii ki. Yani verilen mesajlar hani genel olarak zaten daha gelmeden önce bile hani geliyorum oraya ve sizin liderinizle aram iyi olduğu için geliyorum demesinden başlayıp bugün en son noktayı koyması gerçekten çok büyük mesajlar. Yani katsa yaptırımları neydi diye düşünecek olursak, hatırlatacak olursak, yani Aralık 2020'de Türkiye'nin S-400'leri almasına karşılık Amerika o zaman bizde hani bizim Amerikan ihracat lisanslarını yasaklıyoruz şeklinde bir yaptırımlar zinciri getirmişti. Genel olarak Türkiye ekonomisine yayılan bir yaptırım değildi ama Türkiye'nin güvenilirliğine dair tabii ki bir algı bozukluğu oluşturuyordu ve şimdi tabii ki savunma sanayi özelinde zaten en hızlı büyüyen sanayilerimizden bir tanesi ihracat imkanlarımız. Sizin de dediğiniz gibi onların bakımı ve tedarik zincirleri üzerinden de etkisi olur. Ama hani bakacak olursak savunma sanayi bizim en büyük ihracat sektörümüz değil. Hani miktar olarak düşünecek olursak hani 270 milyar dolarlık bir ihracat içerisinde 10 milyardan belki 15'e belki 20 milyara çıkarız. Ama sembolik etkisi bence daha büyük olacak. Bir olumlu hani risk algısının azalması Türkiye'ye karşı.
0: Ama sonuçta şu var hocam, yani şimdi tabii ulusal çıkarlar için burada savunma sanayi geliştirilmesi çok önemli bir belirleyici başlangıçta. Ama ihracat boyutu önemli. Eğer bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması da var. NATO'nun savunma sanayi forumunda konuştu Cevdet Bey. Ve orada söylediği şey şu. Türkiye ilk 10 ihracatçı ülke arasına girecek. Yani söylediğiniz rakamlar nominal tutar olarak çok yüksek olmayabilir ama dünyada savunma ihracatı, savunma sanayi ihracatı yapan zaten çok fazla ülkede yok. Türkiye orada ilk 10'un içerisine girecek gibi görünüyor. Mesela Aselsan'ın bu konuda şu an itibariyle belki önümüzdeki yıllar içerisinde, önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde toplam üretiminin belki %35-%40'lık bölümünü ihraç etme potansiyeline doğru geldiğini görüyoruz. Hani böyle baktığımız zaman işin eksponansiyel büyüme potansiyeli artıyor gibi görünüyor.
1: Mutlaka tabii, yani orada sektörel olarak yani ekonomideki büyüklük olması farklı. Bunun ne anlama geleceği, yani sektör var, sektör var. Tabii ki savunma sanayinde güçlenmek tüm dünyaya karşı elinizi güçlendiriyor. Yani bugün Trump'ın Trump olması ve dünyanın geri kalanına bir nevi zorbalık yapması aslında Amerika'nın da o güçlü ordusu ve savunma sanayiyle ilgili. Biz onu yapalım demiyoruz elbette ki ama savunma sanayimizin güçlenmesi masada bizim pazarlık payımızı mutlaka ki elimizi güçlendirecek.
0: Yani Milgem gibi, Kızıl Elma gibi, yine benzer şekilde birçok farklı boyutta Kaan gibi dünyaya da satılabilecek olan teknolojiler var. Eğer bunlar gerçekleşebilecek olursa o zaman hakikaten Türkiye'nin momentumunu, ihracatta momentumunu çok yukarı çekme potansiyeli var gibi görünüyor. Ama fon akımları açısından özellikle katsanın kalkması bundan sonrasında Türkiye'nin hem ödemeler dengesi hem fonlama maliyetleri adına önemli gibi görünür.
1: Esas o, hani ekonomik esas katma değeri nerede olur dersek muhtemelen evet o algıyla ilgili olacak. Yani burada çok somut bir şekilde yani Türkiye'ye el verme sinyali var. Ve biz hani bunu tersi örneğini de görmüştük Rahip Brunson döneminde. Ortada hiçbir makroekonomik gerekçe olmadığı halde hani sizin ekonominizi mahvederim şeklindeki bir tweetin bizde bir kur krizine neden olduğunu gördük. Bugün tersi bir şekilde yani siz benim dostumsunuz, dostuma da yaptırım uygulamam demesi tersi şeklinde bir algı oluşturup hani

0: tabii ki negatif etkiyle pozitif etki simetrik olmuyor. Oradaki olumsuz algı kadar büyük bir olumlu algı belki beklememek lazım. Ama yine de tabii ki her şeyi sabit tutarsak bu Türkiye'nin risk iştahının bize dönmesi, kere imkanlarının muhtemelen artması anlamına gelecektir.
1: Peki hocam, şimdi buradan birazcık işin hani tabii NATO zirvesi beraberinde birçok jeopolitik kırılımı ve tartışmayı da beraberinde getiriyor. Sonuçta bunlardan bir tanesi İran Savaşı. Savaşın bitme aşamasına gelmiş olması önemli. Her ne kadar bugün işte transponderlarını kapatarak giden bir LNG gemisini vurmuş İran. Aynı zamanda bir tane daha LNG gemisine yönelik bir saldırı var ama sonuçta oradaki iş çözüldü gibi görünüyor. Her ne kadar böyle ufak tefek şeyler olsa da, muvazzalı durumlar olsa da çözüldü gibi görünüyor. Şimdi bizim açımızdan savaşın bitişi, İran Savaşı'nın bitişi çok önemli. Bir, bunu sormak isterim size. Yansıma olarak artık o tahribat ortadan kalktıysa elimizde tortu olarak bizim programa verdiği yara bere açısından neyimiz var diye. İkincisi, Rusya-Ukrayna savaşının da bitmesine dönük verdiği çok olumlu mesajlar var Trump'ın. Daha önce de bir sürü şey söyledi ama bu kez gerçekten sahada artık uzlaşma konusuna çok daha sıcak bakmak zorunda kalmış bir Putin ve çok daha sıcak bakmak zorunda kalmış bir Ukrayna var. Onun için buralarda da bir çözüm olursa o zaman bizim jeopolitik ortam nasıl şekillenir? Bundan bizim çıkarımız ne olabilir? Hı hı.
0: Yani genel olarak her iki savaşın da Türkiye ekonomisine etkisi enerji fiyatları üzerinden ciddi bir şekilde, enerji ithalatçısı bir ülkede yani cari açığı, enerji faturalarımızı arttırıyordu. Dolayısıyla bunların sona ermesi bizim açımızdan daha az enerji faturası ödemek, petrol fiyatları üzerinden enflasyona olan geçişkenliklerin azalması, her ne kadar biz zaten bunu kontrolü tutsak da bunun maliyetleri vardı. Eşel mobil sisteminin bütçe üzerinde maliyetleri vardı. Bütün bu olumsuz maliyetlerin azalması anlamına gelecektir. Hani gıda fiyatları tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında bir dalga olarak yine bize gelmişti. Ama hani bir taraftan da biz buradan özellikle İran savaşı özelinde ihracatımızı da arttırmıştık. Bir taraftan da o artan ihracat imkanlarının tekrar savaş öncesi normallere dönmesi de onu da eksi hanesine herhalde yazmak gerekecek.
1: Peki özellikle tabii bizim açımızdan önemli konulardan bir tanesi savaşın getirdiği negativitenin bize yansıması olarak enerji fiyatları ve ham madde maliyetleri üzerinden gelen ekstra baskıyla cari açığın yükselmesi. Dün Goldman Sachs'ın bununla ilgili bir raporu vardı. Yani enflasyon üzerinde belli bir etki yarattı elbette ama enflasyondan daha çok biz cari açık üzerindeki etkiyi önemsiyoruz diye. Burada piyasanın beklentisi 60 milyar doların üzerine gidecek, belki 65 milyar dolara yaklaşabilecek bir cari açığa doğru kaymıştı. Şimdi son gelen raporlarda petrol fiyatı çok hızlı, beklenenden de hızlı aşağı geldi. Dolayısıyla belki böyle biraz daha 52-55 milyar dolar civarında bir açığa doğru döndüğünü gösteriyor bize. Ne dersiniz?
0: Yo, tabii çok daha makul seviyelere gelecek gibi görünüyor. Hani cari açık en kırılgan noktalarımızdan bir tanesiydi ama yine de hani savaşın tamamen savaş öncesi bir dünyaya da dönmeyeceğimizin altını çizmek lazım. Çünkü hani savaş öncesinde sene başındaki tahminler 45 milyar dolar civarında bir cari açıktı. Şimdi dediğiniz gibi 52-55 civarında bekleniyor. Hani enflasyonda da yine sene başında %23'ler civarında bir enflasyon derken şimdi %29'ları konuşuyoruz. Dolayısıyla savaş bitti, tüm etkilerini de sildi süpürdü değil. Savaş bitti, ileriye yönelik olarak daha fazla zararı önüne geçiyor demek belki daha makul olacak.
1: Şimdi tabii birazcık belki buradan sonraki dönem açısından bakınca Türkiye'nin kendi iç dinamiklerini de bu işin içerisine katarak konuşmak lazım. Çünkü programın başarı kriterlerini tartarken en fazla öne çıkan unsurlardan bir tanesi enflasyonda çok istenen noktaya gelinememiş olması. %29 civarında bir beklenti var. Geçen hafta Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'la konuşurken o da %29 dedi. Dün Goldman Sachs'a bakıyoruz, o da %29 diyor. Yani biraz daha 30'un altına doğru kayan ama 29 civarında belirginleşmiş bir enflasyon beklentisi var yıl sonu için. Simgesel olarak 30'un altına kaymış olması önemli ama 30 ile 29 arasında çok bir fark yok zaten. Önemli olan beklenti çıpalamasında biz önümüzdeki dönemi nasıl kurgulayacağız? Çünkü dün Merkez Bankası'nın fiyat gelişmeleri raporunda baktığımız zaman da işte mesela sağlık uygulamaları tebliğinden gelen bir 0.22 puan bir sonraki aya yansıyacak. Ekstra enflasyon var. Fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemleri 6 ayda bir gelen zamlarımız var. O zamlar çerçevesinde köprüler, otoyollar vesaire, buradan gelecek bir ekstra enflasyon var. Şimdi burası 2'ye doğru taşıyacaksa bizi, biz geçen yılın ikisinden bazı etkisi nedeniyle sağlayabileceğimiz faydayı çok da göremeyebiliriz gibi duruyor. Ne dersiniz?
0: Evet, Temmuz ayı için öyle. Ayrıca da hani senenin geri kalanına baktığımız zaman özellikle son 2 ayda da hani baz etkilerinin oldukça düşük olacağını görüyoruz. Çünkü geçen sene oldukça düşük gelmişti enflasyon. O 29'lar zaten hani iktisatçıların hani Türkiye gibi bir ortamda hani şimdiden bir modelleme yapıp da o 29'u o modelin sonunda söylediklerini ben zannetmiyorum. Genel olarak burada biraz iyi niyet var. Hani 30'ları telaffuz etmemek. Yani biraz da genel trende tabii ki bakıyorsunuz. Ama neresinden bakarsak bakalım. Sene başına göre işte 7 puan kadar bir artış söz konusu. En azından piyasa profesyonellerinin enflasyon beklentilerinde. Hani evet, enflasyonla mücadele konusunda arzu edilen hızla bir başarı elde edilemiyor. Ama hani ben bunu incelediğim zaman, ki bugün bir grafik de paylaştım. Şimdi hani en başarılı
1: Bitiriyor
0: olduğumuz hani
1: diyor,
0: dezenflasyon dönemi nedir diye düşününce benim aklıma 2002 sonrası derviş reformları ve o serden geçti idaresindeki Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikası geliyor. Şimdi orada ne yapılmıştı? Hani şimdi ne yapılmıştı? Sonradan hani ikinci bir şekilde hani buradan, evet, burada gördüğümüz şu. Hani sarı çizgi enflasyonu gösteriyor. Mavi çizgi de reel faiz. Bu gösterge faize göre hesaplanmış 12 ay ileriye yönelik reel faiz. Şimdi elbette ki şu var. Yani o dönemde IMF ile de imzalanmış bir standby anlaşması var. Maliye politikasında çok ciddi bir şekilde hani sıkılaştıran bir politika. Üstüne bu işte ihale yasası olsun, bankacılık sistemi olsun, ciddi yapısal reformlar var. Ama onları tamamen bir kenara bırakıp ben sadece para politikasına odaklanmak istedim burada. Para politikasını da reel faizle eğer özetleyecek olursak, çok daha yüksek bir ortalama reel faiz var. Yani orada %25-30 bandında yaklaşık 10 ay kalmış bir reel faizin enflasyonu işte 2 sene içerisinde işte %70'lerden tek hanelere indirdiğini görüyoruz. Son dönemde ise evet yine ciddi bir şekilde hani negatif -17 reel faizden 2021 sonrasında +17'ye kadar çıkmış. Dolayısıyla oradaki eğime baktığımız zaman ciddi şekilde artmış, tamam, ama bu geçmişin düzeltmesi olarak düşünecek olursak mevcut enflasyon ve o enflasyonu düşürmek için gerekli olan reel faiz olarak baktığımızda ortalamada 10 puan altında kalıyor son dönemdeki reel faiz. Dolayısıyla evet, şu anda ben ihracatçılarımızın, reel sektörün şikayetlerini anlamakla beraber hani acı bir bedelin o dönemde ödenebildiğini görüyoruz. Yani aynı maliyeti biz ödemedik. Dolayısıyla niye bu sefer o kadar başarılı olmadık dezenflasyon programında sorusunun cevabı, para politikası açısından bakarsak o kadar sıkı bir para politikası yoktu. Elbette ki tabii ki hani maliye politikası da daha sıkıydı, yapısal reformlar vardı, ama para politikası ve yani o zamanki tepkiler de muhtemelen benzer tepkilerdi. Yani bu kadar yüksek reel faizle üretimin yavaşlayacağına dair. Ama şu fark vardı ki o zaman oluşturulan kredibilite ve güven arz yönlü bir dezenflasyon programını getirdi. Yani orada biz arzın arttığını, yüksek reel faize rağmen büyümenin arttığını gördük. Bu dönemde o eksik kalan kalkınma programı, sadece para politikası odaklı olan bir program ne yaptı? Arzı çok fazla arttıramadık. Talep yavaşlatma, baskılama üzerinden program devam edince de o zaman hani maliyet çok yüksek oluyor. Evet, talebi törpülüyoruz ama yeni yeni o talebi törpülemeye başladık. O da enflasyonu düşürmeye yetmedi maalesef.
1: Şimdi elbette dışsal faktörler de çok belirleyici oldu ya hocam. Biraz belki bunların üzerine Tabii. de konuşmak lazım. Yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dedi ki 5 puan kadar savaşın enflasyon üzerinde etki üretmesini bekliyoruz. Şimdi bu kamu gözüyle zaten oradaki hedeflerin yukarı revizyonuyla sonuçlandı. Merkez Bankası'nın da enflasyon raporundaki yaklaşımı oydu. Şimdi buradan sonraki aşamaya geçince şunu konuşabiliriz. Yani geçen sene iç siyasi riskleri Mart ayında gördük. Beraberinde tarife krizi gördük Nisan'da. Bu sene yine benzer şekilde bu savaşın negatif etkisini çok fazla gördük. Yani şimdi tabii bu unsurlar söz konusu olmasa o zaman bugün enflasyon ortamı muhtemelen şu an bulunduğumuz 32'lerin bayağı altında gerçekleşebilirdi. Bayağı derken hani 15'ten bahsetmiyoruz elbette ama sonuçta üzerine biraz daha umut inşa edilebilecek bir 2027 enflasyon görünümü görüyor olabilirdik.
0: Çok
1: o yüzden belki bunun üzerine de konuşmakta fayda var. Yani programın doğrusunu yanlışını, reçetenin doğrularını ve yanlışlarını, eksiklerini veya fazlalarını doğru minval üzerinden tartışırsak bundan sonra yapılacaklara da doğru zeminde bakma şansına sahip olabiliriz. Belki o açıdan soruyorum.
0: Yok, kesinlikle öyle. Yani ekonomiyi aslında insan vücudu gibi düşünelim. Yani yediğiniz her sağlıklı besinin faydasını görüyorsunuz. Yediğiniz her zararlı besinin de zararını görüyorsunuz. Yapılan doğru adımlar ki Mehmet Şimşek'in zaten tabiriyle rasyonel politikalara geçişin şüphesiz ki katkıları çok büyük oldu. Yani o grafik üzerinde zaten Haziran 2024, Haziran 2026'yı karşılaştıracak olursak enflasyon işte 70 küsürlerden 30 küsürlere düşmüş. Yani attığınız her tohumun meyvesini zaten alıyorsunuz. Orası net. Ama ben hemen ucuna da şunu eklerim mesela. Tamam, savaş 5 puan eklemiştir. İçsel şoklar bunun risk iştahını azaltmıştır. Bunun enflasyonist baskıları olmuştur. Ama komşumuz hemen yanı başımızda Avrupa Merkez Bankası'na bakalım. Düşen büyümeye rağmen savaşın getirdiği etkilerin beklentileri bozacağını düşünüp faiz arttırıyorlar. Yani merkez bankaları dışsal şoklara karşı hiçbir şey yapmasın değil. Evet, ben bunun somut olarak benim arttıracağım faiz petrol fiyatını düşünmeyecek belki ama benim kararlılığım beklentiyi çıpalayacak güdüsüyle hareket ediyorlar. Biz bunu yaptığımız ölçüde zaten mesela savaş olmasaydı bizim de tahminlerimiz, benim tahminim %30'lardan 23'lere düşeceği şeklindeydi. Bu sene sonunda enflasyonun şüphesiz ki esas biz bu sene o sıkı duruşun meyvelerini alırız diyorduk. Çünkü para politikası zaten gecikmeyle çalışıyor. Evet, tabii ki talihsizlik oldu. Yani o olumlu etkiyi göremeden yeni bir şok gelmiş oldu. Ama hani ben bu durumda hani gelen şoklara, dalgaya karşı elimi daha güçlendirmeyi tercih ederim.
1: Peki hocam, o zaman şöyle döneyim, şunu sorayım. Önümüzde tabii seçimlere kadar gelebilecek bir buçuk sene kabaca zaman var. Eğer seçimler zamanında olacaksa. Dolayısıyla bu süre zarfında yapılabilecekler bugüne kadar yapılanlardan farklılaşır mı? Farklılaşmalı mıdır? Eğer farklılaşmalı derseniz de nasıl farklılaşmalıdır? Nereleri farklılaşmalıdır? Politika önermesi.
0: Şimdi seçim döneminde tabii ki gidip de hani yapısal reformları uygulamak lazım, kalkınma programı uygulamak lazım demek gerçekçi değil. Çünkü bunların zaten etkileri uzun vadede alınıyor. Seçim döneminde muhtemelen bir seçim ekonomisi uygulanmaya başlayacak. Ama ben bunun Merkez Bankası eliyle çok olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü Merkez Bankası politikalarının temel dayanağı kurda kontrollü bir kur rejimi. Bu şekilde kurda reel bir değerlenme sağlamak ve Türk lirası varlıkları cazip tutabilmek. Bunu yapmak için de ister istemez politika faizindeki düşüşleri çok kademeli tutmak durumunda kalacak Merkez Bankası. Çünkü eğer içerideki yerli yatırımcı tasarruf sahibinin dövize dolarizasyonu olan tercihleri bir kere daha artmaya başlarsa o zaman eldeki rezerv her ne kadar ciddi şekilde artmış olsa da ona yetecek bir noktada değiliz. Ama ne olur? Her zaman hani geçen sefer de gördüğümüz gibi ücret artışları, asgari ücret artışlarını enflasyon ve enflasyonun daha üzerinde belki ara zamlarla seçmeni daha memnun edecek seviyelerde görürüz. Ertelenen ÖTV olur, yeni KGF tipi krediler olur. Bu şekilde bir pozitif ortam yaratılacaktır muhtemelen.
1: Son soru olarak şunu sorayım. Para politikasının biraz daha ötesinde özellikle sanayi kesimine dönük yeni bir finansman modeli oluşturarak bu ikisi arasındaki çizgiyi biraz daha belirginleştirmek mümkün mü? Yani sanayinin hem yatırım hem ihtiyaçlarını giderebilecek belki gelecekte daha korumacı olacak dünya konjonktürüne sanayiyi uyumlandırabilecek bir altyapıyı ayrı bir finansman modeliyle kurgulayıp para politikası çerçevesini biraz daha farklı oluşturacak bir altyapı mümkün mü?
0: Geçmişte aslında bunun düşüncesini görmüştük Erdem Bahçe döneminde de. Mesela tüketici kredileriyle ticari kredileri birbirinden ayrıştıran bir para politikası. Oradan ticari krediler üzerinden hani sanayiyi sonuçta korumaya çalışan para politikası gördük. Daha bunun tabii ki düşünülüp derinleştirilebilir. Hani ve bu şekilde zaten yapılacak bir politika dizaynı da dezenflasyon politikasıyla çelişmez. Çünkü az önce bahsettiğimiz 2002 sonrasında potansiyel üretim kapasitesini arttıracak bir paket uyguladığınız zaman zaten o zaman hem büyürsünüz hem enflasyonu düşürürsünüz. Evet, Türkiye'de şu anda geldiğimiz sıkışma hani para politikasının faiz politikasıyla talebi törpülerken ister istemez siz üretici ve üretim kapasitesini de etkiliyorsunuz ama o dengeyi kurabilmek önemli. Fakat bunu Merkez Bankası'ndan beklemek yanlış. Hani bekleniyor demiyorum ama hani Merkez Bankası o zaman faizi düşürsün de üreticiyi korusun dediğiniz zaman her şeyi sabit tutamıyorsunuz ekonomide. Sizin o düşürdüğünüz faiz bir taraftan üretimi arttırırken bir taraftan da genel talep koşullarını arttırdığı için bir anda aşırı ısınma ve ondan sonra da üretici üzerinde de enflasyonist maliyetlerin artışı anlamına geliyor.
1: Selva Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için Finans Merkezi'nin böylelikle sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Erdoğan'la birlikte basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bunlardan bir tanesi katsayla alakalıydı. Bunun kalkacağını söyledi. Zamanı geldi. Dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız sözlerini ifade etti. Öte yandan elbette yine F-35'ler gündemde. Bu süreçler, bu söylemler fiiliyatta nasıl ilerleyecek, ne kadar ne şekilde yol alacağız, bunu tabii ki zaman gösterecek bize. Ama Trump ve Erdoğan'ın karşılıklı da oturup konuşacakları bir gündem var sonuçta Ankara'da. Bakalım o toplantıdan, o baş başa görüşmeden de neler çıkacak diyelim. Ve elbette hani gözlerimiz bu taraftayken özellikle hem içeride hem de dışarıda farklı gündemler eşliğinde fiyatlar nasıl şekil. Gelin bir bakalım saat 17 itibariyle neler oluyor. BIST 100 tarafında bir kere yüksek bir heyecan olduğunu görüyoruz. %1'e yakın bir primden bahsedelim. 14.558 puan seviyesindeyiz. Bu arada NATO müttefiklerinin Ankara'da 50 milyar dolarlık savunma anlaşması imzaladığı haberi de yansıyor son dakika olarak. Bu ve benzeri açıklamaların da gelmesini makul karşılamak lazım. Çünkü gerçekten önemli ve büyük bir buluşma savunma sanayi forumu çerçevesinde. Alıcılar, satıcılar, üreticiler orada bir araya gelme imkanı da buluyorlar ve çeşitli anlaşmalar yapılması da bekleniyordu. Zaten bu da onlardan bir tanesi diye söyleyebiliriz. Şimdi gelelim dolar TL'ye. Yine %0.04'lük yukarı yönlü bir hareket var. Artık neredeyse ezbere söyleyebileceğimiz bir yükseliş oranı. Günlük olarak takip ediyoruz. 46.84'e geldi dolar TL. Euro TL tarafında %0.11'lik bir yükseliş var. 53.59.45'teyiz. Ve euro dolar tarafında ise çok hafif bir aşağı yönlü eğilim. %0.05 ve 1.14.34'e işaret ediyor paritenin bulunduğu seviye. Geldik Avrupa borsalarına. Avrupa piyasalarında bu dakikalarda sadece Londra pozitif ayrışıyor %0.69'luk yükselişle. Onun ötesinde Paris'te %0.14, İtalya'da %0.18 ve Frankfurt DAX endeksinde %1.03'lük değer kayıpları takip ediliyor. ABD tarafına gelip baktığımız zaman ise burada da Dow Jones'un bugün çok sınırlı bir değişimle de olsa pozitif ayrıştığını gözlemliyoruz. %0.03'lük bir artış var 53.069 seviyesinde. S&P 500'deki geri çekilme %0.33 oranında. Nasdaq ise %1'e yakın değer kaybıyla baş başa bu dakikalarda. ABD tahvillerinde de satışlar var. Üstelik de belirgin diyebileceğimiz satışlar var. Nispeten ABD 10 yıllık tahvilin getirisi 4.51.71'e yükseldi. 5 yıllık 4.24 derken 4.25.14'e çıktı ve 2 yıllık tahvil getirisi de 4.15.15 düzeyine kadar yükseldi. Son olarak emtia ve Bitcoin diyeceğiz. Burada Brent ve ABD tipi ham petrol biraz dikkat çekiyor. Yüzdesel yukarı yönlü değişimler noktasında dikkat çekiyor. Brent petrol %1.94 artıda $73.39'te. ABD tipi ham petrol ise %2.5'luk bir yükselişte $70.31'ten işlem görüyor. Bitcoin tarafında geri çekilme dün de vardı, bugün de bunu gözlemliyoruz. Hem de 3 aşağı 5 yukarı aynı oranlarda bir geri çekilme bu saat dilimi itibariyle %1.35. 62.935 dolar Bitcoin'in cari fiyatı. Gümüş spotta %1.39'luk geri çekilmeyle $61.19'den işlem görürken spot altında da geri çekilme var ama daha sınırlı %0.27 civarında ve 4.154 dolar işlem fiyatı spot altının. Rakamlar böyle. Şimdi özellikle bugünkü Ankara gündeminden çıkan notlarla beraber piyasalar nasıl şekillendi, nasıl tepki verdi? Hem de küreselden bazı notlarla, orada da biliyorsunuz bütçeler geliyor, daha doğrusu bilançolar geliyor. Bütün bunların bir değerlendirmesini Elif Cansever'den alacağız. Kendisi hazır ve bizi bekliyor. Buyurunuz.
1: Yatırımın yolu.

0: Ben girişte de söyledim, yoğun bir Ankara gündemi takip ediyoruz. Önemli açıklamalar geldi bugün. Piyasa bir reaksiyon üretti mi bu açıklamalarla beraber? Nedir elindeki notlar? Bununla başlayalım içeriden. Sonra da küreselden notlarını rica edeceğim. Çünkü bilançolar gelmeye başladı. ABD tarafında da Dow Jones'un pozitif ayrıştığını ama Nasdaq'ın %1'e yakın gerilediğini gözlemliyoruz. Mesela orada etkili olan unsurlar neler oldu?
1: Evet, Didem, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle aslında baktığımızda bugün piyasalarda basın toplantısı sırasında özellikle BIST 100 tarafında 14.500'ün üzerine tırmanan, ki 3-4 gündür 14.500'ün üzerine tırmanmakta zorlanan bir BIST takip ediyorduk. 14.500'ün üzerinde işlem gören ve yaklaşık %1'in üzerinde yukarı yönlü primlenen bir Borsa İstanbul takip ettik. Şu an geldiğimiz noktada birazcık karlarını geri verdiğini söyleyebiliriz. 0.80 yukarı yönlü hareketleri devam etmekte. Bankacılık tarafına baktığımızda ise sabah saatlerinde %2'yi yukarıda gördüğümüz bankacılık, basın toplantısı sırasında gelen olumlu haber akışlarıyla beraber özellikle katsa yaptırımlarının kaldırılması ve 35 ve F35 tarafından gelen haber akışlarıyla bir miktar daha yukarı doğru yönlü primlense de %2, sabahki %2 seviyesine doğru hareket etti diyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum aslında bir miktar küresel piyasalara, çünkü sabah saatlerinde özellikle Asya tarafında başlayan dün akşam gelen Samsung bilançosuyla beraber kar realizasyonu dalgası var. Özel Wall Street tarafında da gün içinde vadeliler tarafını takip ediyor olduk ama bugün baktığımızda özellikle açılış itibariyle Wall Street tarafında da yansıyan bir kar realizasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Samsung'un dün akşam gelen bilançosunun beklentilerin yaklaşık 19 kat üstünde gelmesine rağmen piyasanın hem önceden buna zaten yatırım yapmış olması hem de artık piyasanın yapılan bilançodan daha çok önümüzdeki süreçteki beklentilerini fiyatlıyor olması bir miktar daha %10'a varan aşağı yönlü hisse itti ve dolaylı yoldan KOSPI tarafında da özellikle devre kesilen işlem aldığı bir seans takip ettik. Avrupa tarafında gün içi negatiflik devam ediyor ama NATO zirvesiyle beraber özellikle savunma harcamalarına yapılan yatırımların artacağı yönündeki haber akışıyla savunma hisselerinin bir miktar daha yukarı yönlü primlendiğini söyleyebiliriz. Burada biz aslında yapay zeka ve çip hisselerindeki çıkışlardan söz ediyoruz ki ASML tarafında da Avrupa tarafında ciddi aşağı yönlü hareketleri takip ettik gün içi. Bunun haricinde Asya tarafına baktığımızda TSMC'nin JP Morgan'ın hedef fiyatı yükseltmesiyle beraber teknoloji hisselerindeki yukarı yönlü hareketin devam ettiğini, sadece çip hisseleri tarafında kar realizasyonuna gittiğini söyleyebiliriz. Bugün Amerika tarafında önemli bir haber akışı var çünkü SpaceX bugün itibariyle Nasdaq'ta işlem görmeye başlayacak. Bugün onun haber akışını takip ediyor olacağız ama önemli bir gelişmemiz var. Bu da şu, aslında sabah saatlerinde bahsetmiştik. Wheelstock ve VIX endeksi arasındaki farkın kapandığını, yani Avrupa hisselerindeki bir miktar daha durulmayı, VIX endeksindeki oynaklığını takip ettiğini söyleyebiliriz. Ki keza şu an grafiğimizde gördüğümüzde aslında S&P 500'ün tek hisse oynaklığı ile VIX arasındaki fark tarihi yüksek seviyelere çıkmış durumda. Grafiğimizin üst tarafında tarihi yüksek seviyelere çıkmış tek hisse oynaklığı ve VIX arasındaki fark görürken aşağı tarafta tek hisse oynaklığının ve VIX'in normalde doğrusal hareket etmesi beklenen iki endeksin şu an bir miktar daha ayrıştığını ve VIX'in oynaklığını sürdürürken tek hisse oynaklığının ciddi yukarı seviyelere çıktığını gözlemliyoruz. Tek hisse oynaklık seviyesi aslında S&P 500'ün altındaki Broadcom, Nvidia gibi hisselerin oynaklığını ölçen ve aslında teknoloji hisselerindeki yukarı yönlü oynaklığın ne kadar ilerlettiğini bize gösteren bir endeks olarak karşımıza çıkıyor. VIX ise Amerika tarafında korku endeksi olarak bildiğimiz endeks. Burada aslında önemli bir durum var. Bu grafik bugünün fiyatlamasını değil, aslında şu anki yükselen teknoloji primlenmelerini bize gösteriyor tek hisse oynaklığı üzerinden. Önümüzdeki süreçte neler olacağını hep beraber takip ediyor olacağız aslında Didem.
0: Elif Canseven, çok teşekkür ediyorum paylaştığım bu notlar için. Tekrar görüşmek üzere, kolaylıklar diliyorum sana.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Şimdi bu bölümde aslında günün öne çıkan başlığı Trump'ın katsa yaptırımlarını kaldıracağız söylemi olduğuna göre buna ilişkin bir yorum almamız iyi olur diye düşünerek Ankara Küresel Danışmanlık Kurucusu ve ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı hocamızı rica ettik. O da kırmadı bizi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Didem Hanım. Ankara'da Milli Kütüphane'deki basın merkezinden yayına katılıyorum.
1: Harika. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi hocam bu katsa yaptırımları tabii çok önemli bir mesele. Uzunca bir zamandır gündemde ama Trump'ın ayağının tozuyla gelip burada yaptığı açıklamalardan bir tanesi bunun kaldırılacağı ve dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız. Bunun zamanı geldi demesi. Şimdi bunu biraz o NATO heyecanı mı? Verilen sözler olduğunu da biliyoruz. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan da F-35'lere de ilişkin zaten bunu hatırlattı. Bir yandan da tabii bu bir süreç. Bize anlatabilir misiniz? Katsa yaptırımlarının her şeyden önce kaldırılması ne anlama gelecek? Onu bir tekrar hatırlatalım. Ardından da nasıl bir sürecin sonunda bu hayata geçebilir? Onu da biliyor olalım ki doğru takip edebilelim hocam. Buyurun.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi zaten katsa yaptırımları yanlış bir karardı. Demokratik olmayan ülkelere ve ABD'ye karşı olan ülkelere yönelik alınan bir karardı. O dönemlerde biraz da böyle Türk-Amerikan ilişkilerinde gerginlik vardı biliyorsunuz Ray Bronson olayıyla ilgili olarak.
1: Evet.
2: Şimdi bu yanlış kararın düzeltilmesi sürecine girildi. Donald Trump tabii bir iş adamı mantığıyla bakıyor. Sadece Cumhurbaşkanı olarak değil. Biz insanlara madem ki silah satıyoruz onların bakımını da servisini de yapmamız lazım şeklinde bir mantıkla geldi. Tam bir yani bayi ve iş adamı ilişkisi olarak düşünün.
1: Evet.
2: Bu kararın düzeltilmesi bence yerinde bir karardır. Bundan sonraki süreç içerisinde Türkiye ile Amerika arasındaki savunma sanayi alanında belli alanlardaki kısıtlamaların ortadan kalkacağı bir süreç
1: olmasını beklersiniz diye anlıyorum. Şimdi yapılan açıklamalar içerisinde onu da hatırlatmak gerekirse eğer her şeyden önce Donald Trump elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisine de değindi. Çok samimi içten bir ilişkileri olduğunu ifade etti. Bu önemli. Onun ötesinde tabii yakın dostu ifadesini de çok kez kullandı. Önemli bir lider, herkes tanımalı dedi ve şunu da söyledi. NATO zirvesi Türkiye'de yapılıyorsa bunda bir anlam var dedim. O nedenle katılmak istedim.

0: dedi. Bu arada Amerika'da da Nasdaq 100 endeksinin gün içi düşüşü %2'ye ulaştı. Onu da söyleyeyim. Orada da sert satışlar var. Öte yandan yine basın toplantısından notlardan birkaç bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yani sadece katsa değil konu veya F-35'ler değil ama İran ve ABD ilişkilerini nasıl bir düzleme oturtuyoruz bunun da gayreti içindeyiz dedi. Dolayısıyla hani yan konular gibi görünen ama çok hayati önem taşıyan diğer konulara da bugün değinileceğini tahmin ediyoruz. İki lider baş başa da konuşacak. Hüseyin Bağcı hocamız telefon hattımızda hazır tekrar. Hüseyin hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Bağlantı ile ilgili bir sıkıntımız oldu. Evet. Canımız sağ olsun diyerek bıraktığınız yerden devam etmenizi rica edeceğim. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi özellikle bugün ve yarın yapılacak görüşmelerde Türkiye'nin hem Amerika Birleşik Devletleri ile ikili olarak hem de özellikle önümüzdeki süreç içerisinde Avrupa Birliği'nin bana göre savunma sanayi alanında atacağı adımlarda Türkiye'nin nasıl yer alacağı konusunda önemli kararlara varılacak. Çünkü Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinde biliyorsunuz SEİF'te Türkiye önce kabul edilmedi ama bundan sonraki aşamalarda tabii çok yüksek rakamlar ve çok yüksek gereksinimler olacak olan bir sürece giriyoruz. Yani bugün burada bir araya gelen sanayi silah fuarında da yapılan görüşmelerde zaten 50 milyar dolara varan bir anlaşma imzalanmış durumda. Evet. Türkiye bu anlamda önümüzdeki süreç içerisinde Avrupa'nın yeniden yapılanmasında, güvenlik mimarisinin yeniden yapılanmasında rol oynayacak olan ülkelerden biri konumunda. Onu söyleyelim. Donald Trump'a yaptığı açıklamalarla bu süreci hızlandıracak. Yarın açıklanacak sonuç bildirgesinde de bu kararın resmiyete dönüşmesi beklenecek. Yani nereden bakarsanız bakın Türkiye ile ABD arasındaki olumlu gelişmelerin Avrupa güvenliğinde Türkiye'nin daha fazla yer almasını sağlayacak bir süreci de beraberinde getirecek.
0: Hocam şimdi ABD-Türkiye ilişkileri hakikaten siz de söylediniz. Başkanlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump da ifade ediyor. Herhalde en güçlü olduğu dönemlerinden birini yaşıyor ikili ilişkiler açısından. Burada evet. Ben bir ek soru olarak bunu da sormak istiyorum müsaadenizle. Netanyahu'nun tabii İsrail tarafından buna yaklaşımının biraz da böyle tedirgin olarak yansıması haberlere olağan gibi geliyor bana. Bu tarafla ilgili bir beklenti de paylaşabilirseniz sevinirim. Çünkü bölgede Gazze ve tabii ki İran mevzu hala çok önemli ve merkezde konular. İsrail buradaki baş aktör maalesef yıllardır olduğu gibi ve Türkiye'de bölgenin en önemli güçlerinden biri. Tabii. Dolayısıyla orada bir gerginlik olması olağan, gayet doğal. Amerika ile Türkiye ilişkilerini bu açıdan değerlendirdiğinizde nasıl bir yorum yapabilirsiniz?
1: İsrail'in yaklaşımı başından itibaren son dönemlerde özellikle Gazze krizinden itibaren tabii Türkiye karşıtlığı üzerine kurulu. Netanyahu'nun politikaları bu ama bu Türkiye'nin hem ABD ile olan ilişkilerini hem de başta F-35 dahil olmak üzere kasa yaptırımlarının kaldırılmasını engelleyecek bir durum değil. Yani bir başka ifadeyle İsrail'in ki biraz sinek vızıltısı gibi yani rahatsız edecek ama sürecin gelişmesini, oluşmasını engellemeyecek. Onun altını özellikle çizmek lazım. Çünkü olay İsrail'in boyutlarını aşan bir olay. Hem Orta Doğu'daki yeniden yapılanmada ortaya çıkacak yeni siyasi, askeri, ekonomik düzende hem de Avrupa'nın güvenliğinde Türkiye'nin oynayacağı rol, konumu İsrail'in itirazlarının çok ötesinde bir değerde olduğu için bu İsrail'in beklentileri yerine gelmeyecek. Onu da söyleyebiliriz.
0: Pekala. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Hüseyin Bağcı. Bize eşlik ettiğiniz için bugün efendim, kıymetli katkılarınız için hocamızı uğurladık. Şimdi de Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocamızı alalım yanımıza, öyle devam edelim. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
2: Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hemen size de yorum

0: durumunuzu sorarak başlayayım hocam. Çünkü artık her şey biraz daha hani ekopolitik diye bakacak olursak eğer, bugün yapılan açıklamalar basın toplantısında önemli. F-35'lerle katsa yaptırımların kalkmasıyla ilgili olarak nereye baksak milyarlarca dolarlık savunma sanayi yatırımı görüyoruz. Ve bu bizde de farklı değil. Anlaşmalar imzalandı deniyor NATO müttefikleri arasında, 50 milyar dolarlık biraz önce verdim son dakika olarak. Şimdi tabii çok büyük bir alan bu ve giderek büyüyen bir alan. Dolayısıyla Türkiye'nin de güçlü olduğu ve güçlü kalmayı hedeflediği bir alan. Nasıl değerlendirirsiniz siz?
1: Yani bizim açımızdan bakıldığı zaman bu katsa yaptırımların kalkması çok olumlu tabii ki. Yani bu elimizi kolumuzu bağlayan faktörlerden bir tanesiydi. Bildiğiniz gibi bu S-400'lerin alınmasıyla beraber böyle bir süreç başlatılmıştı. Kalkması çok olumlu. Ayrıca işte yani bu Kaan motorlarının veriliyor olması, bir de işte 5 tane F-35 sözü verilmiş.
0: Evet.
1: Onun dışında da işte burada yapılacak toplantıda da F-35 konusu görüşülecek. Dolayısıyla bunlar önemli gelişmeler bizim açımızdan bakıldığı zaman. Yani 50 milyar dolarlık bir anlaşmada yani hemen toplantı başlar başlamaz böyle bir anlaşmanın yapılıyor olması da önemli. Bunun gerisi geleceğini gösteriyor. Çünkü yani ABD kademeli olarak da olsa yani umarım bir kaosa yol açmazlar bu anlamda. Avrupa'nın savunmasını Avrupa'ya bırakmak niyetinde. Avrupa'dan çekilmek niyetinde ve işte Avrupa'nın daha fazla katkı sağlamasını istiyor. Çoğu ülkede zaten buna yanaştı. Bir İspanya biraz ayak diliyor. Onun dışındaki ülkeler kabul ettiler bunları. İşte hepsi gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkartacaklar. Harbiden savunma harcamalarını. Bu trilyonlarca dolarlık bir şey demek, piyasa demek. Dolayısıyla bu piyasadan da bizim alacağımız pay giderek artacak ki savunma sanayinde de Türkiye son dönemlerde bayağı ciddi gelişmeler kaydetti ve ihracatımıza da yansıyor bu. Dolayısıyla biz buradan kazançlı çıkacağımız bir süreç olacağı çok açık. Bu yani umarım böyle olur.
0: Evet.
1: Başka bir takım hayal kırıklıkları yaşamayız ve işte buradan
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii F-35 konusunda bu 5 uçak konusu bizim için yeni değil. Zaten sözü de var, ifadelerini kullandı. Anladığım kadarıyla hani buradan olumlu bir sonuç nihayet artık çıkması bekleniyor. Onu da sonuç bildirgesinde muhtemelen yarın görürüz diye tahmin ediyorum. Ama hocam şimdi biraz daha ekopolitikten çıkıp politik tarafını atıp biraz eko tarafına dönelim.
1: Çok zor.
0: Çok mu zor? Tamam ama şimdilik yani. Şimdilik bir kenara koyalım. Olur mu? Yapabiliriz bunu bence. Enflasyondan başlayacağım. Yani geçen hafta Cuma gününe götüreceğim sizi. Çünkü sizinle konuşma imkanımız ancak bugün oluyor.
1: Evet,
0: enflasyon beklentiler doğrultusunda geldi. Ama piyasa çok memnun olmadı. Sanki daha iyisini bekliyordu da. Hani bu da birin altında olmasına rağmen falan biraz böyle burun kıvırdı gibi sanki. Ama bugün bakıyoruz. Bugün de daha farklı bir ton var. Biliyorum gün be gün tabii yorumlamak da çok mantıklı değil piyasadaki hareketleri. Özellikle de bu kompozisyonda belki ama Merkez Bankası'nın tutumu ve izleyeceği seyir açısından petrol fiyatları, gelen enflasyon verisi, biz ne zaman faiz indirimi noktasını artık fiilen görmeye başlarız sizce?
1: Yani BBVA'nın bir şeyi var, yorumu var. İşte makro ihtiyaç politikalar sürdürülürse o zaman efektif fonlama faizinin %40'dan %37'ye düşürülebileceği ki bu zaten konuşuluyordu ne zamandır. Ve işte bununla beraber de işte bir ölçülü faiz indirimi yapılabileceği konuşuluyor ama yani Merkez Bankası'nın izlediği politikayla da çok fazla uyuşacak bir şey değil bu. Çünkü Türk lirasının değer kaybetmesi yani hızlı bir şekilde değer kaybetmesi en azından istenmiyor. Orada dengeli bir değer kaybı hedefleniyor. Çünkü bu işte carry trade'i çok etkileyen faktörlerden bir tanesi. O yüzden aslında Merkez Bankası ciddi bir şekilde sıkışmış vaziyette. Yani hem enflasyonu düşüremiyorlar. İşte yani yıl sonunda da işte 30 civarında bir enflasyon çıkacak ortaya. Yapışkan bir enflasyon oldu. Uzun zamandır konuşuyoruz zaten. Sadece bizde değil Amerika'da da yapışkan bir enflasyon var. İşte enflasyonu düşüremedikleri için faizi düşürmeleri çok mümkün olmuyor.

0: Son dönemde mesela talepte çok ciddi bir azalma hissedilmeye başladı.
1: Evet.
0: Yani işte konuttan tutun da işte şeye kadar, beyaz eşya, ara satışlarına kadar çok ciddi bir talep düşüşü var. Vergiler de tabii ara satışlarını çok etkileyen faktörlerden bir tanesi. Böyle bir yapı içinde yani faizi düşürebilmek biraz zor. Enflasyonu düşürebilmek zor. Enflasyon düşmen için faiz düşmüyor. Ayrıca işte şeyin de kuru da koruyabilmek için ve şeyde tasarrufları Türk lirasını tutabilmek için kurda da kontrollü bir politika izleniyor. Bunu da işte yüksek faizle sağlıyorlar bir anlamda. Dolayısıyla böyle bir sıkışmışlık var. Bu sıkışmışlık çok kolay aşılacak bir sıkışmışlık değil. O yüzden Merkez Bankası'nın da aslında yapabileceği çok fazla bir şey yok. Çünkü yani başından yapılmış bir takım hatalar var. O hatalar düzelmiyor zaman içinde. Bir kere faiz arttığında çok, yani en baştan bahsediyorum, çok yavaş kaldık. Çok yavaş oldu bu. Ayrıca mali tarafında, mali politikası tarafında herhangi bir katkı yapılmadı. Ve işte orada hala genişletici politikalar devam ediyor. Konuştuk hep bunları sizle.
1: Evet, doğru hocam,
0: Yani
1: doğru.
0: sadece personel sayısındaki artışı göz önüne alsanız o bile yeterli.
1: Evet.
0: Ayrıca seçim geliyor. Yani işte o seçim getirdiği belirsizlik var. Seçim dönemlerinde biz ne olduğunu çok iyi biliyoruz Türkiye'de. Çok yaşadık bunları.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu belirsizliklerle beraber yani enflasyonda bir azalma ve işte faizde de buna paralel bir düşmeyi beklemek biraz zor. Ama işte bu haftalık repo ihaleleriyle beraber %40'tan yani efektif fonlama faizini %40'tan %37'lere çekmek mümkün olabilir. Bu da
1: Peki.
0: işte yani beyan da vurguladığı gibi örtülü bir faiz indirimi olur.
1: Peki. Hocam şimdi Goldman Sachs diyor ki ya cari açık enflasyondan daha önemli bir tehlike arz ediyor. Giderek büyüyen bir cari açık diyor ki Türkiye ekonomisi için yapışkan enflasyondan daha önemli bir risk. Katılır mısınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz siz cari açıkla ilgili seyri ve gidişatı?
0: Yani orada da haklı oldukları yerler var, haksız oldukları yerler de var. Onu da söyleyeyim. Yani
1: Lütfen.
0: haklı oldukları yer tabii ki cari açık. Yani Türkiye'de bir döviz krizi ne yolladı? O çözülecek faktörlerden bir tanesi. Yani bir dış ödemeler dengesi krizi yaşamak da şu anda en istemediğim şeylerden bir tanesi. O yüzden o anlamda haklılar. Ama haksız oldukları yanı da şu, yani Türkiye ekonomisinin yapısını bilmedikleri için böyle konuşuyorlar. Maalesef biz ithal girdiğe çok fazla bağımlı bir ülkeyiz. Hem ara madde olsun hem ham madde olsun. Ve ithal girdi olmadan bizim üretimimizi yapmamız, özellikle sanayi diyeyim, ara sanayide üretim yapmamız çok zor. Dolayısıyla yani bizim ithalatı düşürmemiz, o anlamda bir iyileşme sağlamamız aynı zamanda sanayi üretiminin önemli ölçüde azalması demek. Zaten azalıyor. Yani yıllardır nasıl bir seyir izlediğini biliyoruz. Tarımda da benzer bir şey var. Yani 98'de gayri safi yurt içi hasılındaki payı %13 iken şimdilerde %5'lere kadar düşmüş vaziyette. Dolayısıyla yani üretken kapasitenizde ciddi bir azalma var. Ve bu azalmayı biz işte yani özellikle imalat sanayinde maalesef işte bu girdi bağımlılığı yüzünden ithalat yaparak çözmek zorundayız. Bir de tabii Türkiye'yi çok fazla etkileyen bu sene işte 55 milyar dolar civarında olacak tahmin ediliyor. Enerji ithalatı var. Yani enerji ithalatında yapacak bir şey yok yani. Şeyde fena gitmiyoruz aslında yenilenebilir enerji anlamında. Yani güneş enerjisinden bayağı bir yararlanmaya başladık. %17'lere, 18'lere çıktı payı toplam içinde. Bu sene yağmur da çok yağdı. İyi yağış aldığımız için hidroelektrikle ilgili ama yine de böyle bir ihtiyaç var. Bunun önüne geçemiyoruz. Belki işte bunları giderek arttırıp yani yenilenebilir enerji kaynaklarını giderek arttırıp bu bağımlılığı azaltmakta yarar var. Ama işte bir takım ertelediğimiz şeyler de var, yatırımlar da var bu çerçevede. Mesela GAP'a hiçbir şey yapmadık yıllardır, 10 yıllardır. Ki yani orada ciddi bir enerji üretim potansiyeli var. Dolayısıyla yani bunlar göz önüne alındığı zaman Goldman Sachs'ın Türkiye ekonomisinin yapısını bilmemelerinden kaynaklanan bir şey de var.
1: Hocam o da yani
0: Şey de
1: hani
0: var.
1: artık öğrenmiş olmaları gerekmez mi? Yani yıllardır ya borsa kurulduğundan beri hep yani onlar zaten hani varlar, hep analiz ediyorlar vesaire. Türkiye'nin yapısı, ekonomik yapısını çok yakından takip ediyorlar. Ama dediğinize katılmamak da mümkün değil. Yani ara ara biraz daha farklı referans noktalarıyla bakıldığı zaman o çerçeveyi oturtamadıkları noktalar oluyor herhalde. Ben hocam
0: bir şey vardır.
1: Buyurun.
0: Pardon.

0: Yani bir şey vardır. Yani hangi bakış açısından bakıyorsanız öyle görürsünüz meseleyi.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla Amerika'dan bakıldığı zaman da böyle gözüküyor.
1: Peki. Bu arada hazineden açıklama geldi. Zaten bekliyorduk bugün nakit dengesini. Nakit dengesi Haziran'da 50,8 milyar lira fazla verdi. Önceki 252,3 milyar liralık açık şeklindeydi. Dolayısıyla nakit dengesi artıya geçerek 50,8 milyar lira
0: Bütçe
1: olmuş.
0: fena değil. Fena değil ama yani bunun da maliyeti var tabii. Vergi altında ezilmiş vaziyette insanlar. Yani o da büyük bir şikayet konusu.
1: Tabii o da öyle kolay gelmiyor diyorsunuz ve sıfır
0: Gelmiyor,
1: maliyetli bir
0: evet.
1: şey yok zaten hayatta, değil mi?
0: Tabii.
1: Hocam son olarak kısaca sormak istiyorum. Çünkü bugün yine gelen bir veri
0: Buyurun.
1: Amerika'dan geldi bu defa. Bunu özellikle Trump'ın politikalarıyla nasıl yorumlarsınız diye merak ediyorum. Amerika'nın ihracatı %3,2 geriledi Mayıs'ta. İthalatı ise aylık %3,3 arttı. Dış ticaret açığı 77,6 milyar dolar oldu. Beklenti 78,4 milyar dolardı. Önceki veri, Nisan verisi 54,6 milyar dolardı. Bize izah eder misiniz? Yani sanki biraz daha hani burasını toparlamak için dünya kadar tarife vesaire uyguluyordu. Çok az bir vaktim var ama nasıl gidiyor sizce Amerika'daki dengeler Trump'ın ekonomi politikaları eşliğinde?
0: Tarifelerden başladım, o silah ters tepki. Yani orada işte sadece enflasyonu artıran bir etki yaratıldı. Yani tarifeleri ithal edenler değil, halk ödüyor. Dolayısıyla işte enflasyon artıyor. Öyle bir maliyeti var bunun. Bir taraftan başka bir sıkıntı var. Yani Amerika'nın stratejik rezervleri bitmek üzere neredeyse. Çok az kaldı. Yani bir şeyden bahsediyorum, petrolden. Dolayısıyla bunun da getireceği bir sıkıntı olacak önümüzdeki dönemlerde. İşte yani benzin fiyatları falan da işte oldukça yüksek seyrediyor. Yani bu cari açığın artması hiç de şaşırtıcı değil bu koşullar altında ki bir sürü ülkeyi de Amerikan doğalgazını satmayı zorladı. Yani onlar
1: Evet.
0: işte Amerikan doğalgazını satın alacaklar. Ona rağmen böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla yani şeyin de maliyeti var tabii. Bu savaşın da maliyeti var yani. Bunun örtük maliyetine bakmak lazım asıl.
1: Evet.
0: Onun da maliyeti var. Onları da göz önüne alındığı zaman yani bu cari açık Amerika gibi sürekli cari açık veren bir ülkede çok da şaşırtıcı bir gelişme değil doğrusu.
1: Pekala. Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: Size
0: ederim.
1: güzel bir gün diliyorum. Haftaya görüşmek
0: Sağ olun,
1: üzere
0: ben de size de.
1: diyelim. Sağ olunuz, Necip hocamızı da uğurladık. Şimdi yapay zeka konuşmadığımız bir gün var mı? Son yıllarda yok diye tahmin ediyorum ki siz de içinizden geçiriyorsunuz. Avustralya diyeceğiz. Şimdi yapay zeka merkezleri, veri merkezleri tabii çok önemli. Avustralya'da bu açıdan önemli bir destinasyon olarak ön plana çıkıyor ama orada bir fırsat penceresi vardı. O kapanıyor mu? Hala orada bir fırsat var mı yok mu konusuyla ilgili Deloitte Access Economics ortağının bir değerlendirmesi var. Bu değerlendirmeyle birlikte kapanışa doğru noktalayacağız. Bir aranın ardından da seans notlarında tekrar görüşeceğiz. Avustralya yapay zeka veri merkezleri için tercih edilen bir konum olarak öne çıkıyor. Financial Review'un haberine göre Anthropic, halka arz öncesinde yapay zeka modellerini eğitmek için bu ülkeyi ikinci evi yapmaya hazırlanıyor. ABD'li girişimin geçen yılın sonu itibarıyla tüm Avustralya endüstrisinin kapasitesine eşdeğer olan 1,4 gigawattlık kapasite aradığı bildiriliyor. Sıradaki konuğumuzla bu fırsatlar hakkında konuşalım. John O'Mahony, Deloitte Access Economics'in ortağı, bizimle olmanız harika.
2: Günaydın.
1: Anthropic haberinin zamanlaması gerçekten ilginç. Elbette. Ama bu sadece ne kadar büyük bir talep olduğunun kanıtlarına bir yenisini ekliyor.
2: Bu zaten şu an gerçekleşiyor Heidi. Bunun sadece bir fırsat olmadığını şimdiden görüyoruz. Bu ülkedeki veri merkezlerine yapılan yatırımın ölçeği oldukça ciddi. Bu Avustralya'nın 10-20 yıl önce madencilik patlaması ile yaşadığı kadar büyük. Şu anda bir veri merkezi patlaması yaşıyoruz. Size birkaç rakam vermem gerekirse bu ülkede teknolojiye giden sermaye yatırımı miktarı toplamın %5'inden %10'una çıkarak 2'ye katlandı. Bu yılın başlarında bu ekonomide doğrudan veri merkezlerine 10 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı ki bu bizim için oldukça önemli bir değişim.
1: Sizce bu fırsat değerlendirilecek mi?
2: Bunu Avustralya ekonomisi için bir dönüm noktası olarak tanımlıyoruz. Çünkü birçok güçlü yönümüz var. Avustralya için, yatırımcılar için gerek araziye erişim, gerek yenilenebilir enerji fırsatı.

0: Gerekse Avustralya'da yapay zeka konusundaki yeteneklerimiz ve bunun anlamı olsun. Ancak yatırımcıların fırsatı yakalamak için ihtiyaç duydukları onayları zamanında alıp alamayacakları konusunda endişeli olduklarının da farkındayız. Ve tabii ki Avustralya, Asya Pasifik bölgesinin veri merkezi merkezlerinden biri olmak için Singapur, Malezya, Japonya ve Hindistan'la yarışıyor. Doğru politika desteği ve yatırımcılarla doğru diyaloglarla. Bunun Avustralya için bir sonraki büyük ekonomik fırsat olabileceğini düşünüyoruz. Ancak bunu değerlendirip değerlendiremeyeceğimizi zaman gösterecek.
1: Bu gerçekten ilginç. Geçenlerde ABD'den gelen ve burada görüşmeler yapan çok iyi konumdaki bir danışmanla konuştuk. Bu fırsatlarla ilgili ve bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda oldukça karamsar bir görüş var. Çünkü kimsenin bu veri merkezlerini istemediği bilirsiniz. Arka bahçemde istemem mantığı olduğu ve hükümetimizin sonunda bu daha popülist endişelere kulak vermek zorunda kalacağı hissi var, değil mi? En büyük risk bu mu?
0: En önemli risk bunun gecikmeye neden olmasıdır. Bunlar üzerinde çalışılabilecek konular. Ancak asıl soru şu: Avustralya yatırımın şimdi gerçekleşmesi için bunları zamanında çözecek mi? Çünkü fırsatı kaçırırsak başka yere gider. O zaman da 4-5 yıl sonra bu fırsat ortalıkta olmayabilir. Buna yardımcı olacağını düşündüğüm şey, Avustralya hükümetinin veri merkezi ilkeleri adlı rehberliği. Bu yatırımcılara bir davettir. Gelin ve yenilenebilir enerji altyapısını kullanma, yerel topluluklara yük bindirmeme ve veri merkezleri etrafında yapay zeka ekosistemini oluşturmaya yardımcı olma konusundaki gereksinimlerimizi nasıl karşılayacağınızı bizimle konuşun ve o zaman bu ülke bu yatırımı ister. Yani bence hükümetten yatırımcıların Avustralya'ya olan ilgisini canlı tutacak yeterli mesaj geliyor.
1: Yeşil bilişimden bahsediyorsunuz ve bir nevi çevresel kaygılara değindiniz. Şu an küresel çaptaki kaygıların çoğu enerji tüketimiyle ilgili, değil mi? Avustralya bu endişeleri giderecek altyapı kapasitesine ve politika çerçevesine sahip mi?
0: Şu aşamada o enerjiye sahip değiliz ama yatırım çekmek için bir çerçevemiz var. Yani temel veri merkezi ilkelerinden biri bu ülkede yenilenebilir enerji kapasitesini artırıyor olmamız. Veri merkezi patlamasının bu geçişe yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü uzun vadeli sözleşmelerle yenilenebilir enerji sağlayıcılarına da daha fazla güvence sunabilir. Yani burada bir fırsat var, ancak Avustralya ekonomisi için bir koordinasyon zorluğu söz konusu.
1: Bu ideal bir yatırım modeli var mı? Düşündüğünüz şeyler bu kamu özel ortaklıkları mı? Daha çok özel yatırım mı olacak? Sizce hükümetin bunda ne kadar büyük bir rolü olmalı?
0: Hükümet için bu çoğunlukla politika ayarlarını doğru yapmak ve yatırımı teşvik etmekle ilgili. Bundan sonra hükümetin enerji ve su alanında zaten devlete ait şirketleri var. Bunlar bu ölçekteki bir yatırım için gereken enerji ve suyu sağlayabilmek adına veri merkezlerindeki hiper ölçekleyiciler veya diğer yatırımcılar için doğru ortaklardır. Yani şöyle hissediyoruz: buna katılabilecek düzenleyiciler ve devlete ait şirketler var. Hükümetin doğrudan yatırım yapması gerekmiyor. Ama doğru politika çerçevesini sunmalı ve yatırımı da teşvik etmeli. Çünkü Avustralya'nın diğer bölgelerle rekabet edebilmesi için bu yatırıma bakanlık düzeyinde ilgi gösterilmesi gerekecek. Ama bunu daha önce de gördük. Avustralya'da büyük yatırımlar olduğunda ister İletişim Bakanı, ister Başbakan, ister Hazine Bakanı olsun, onlar da duyuruların bir parçası oldular.
1: Sanırım daha fazla kamu yararı olsaydı bu durumu daha cazip kılar mıydı? Çünkü açıkçası madencilik süper döngüsüne, örneğin petrol ve gaza yönelik eleştiriler, vergi gelirlerinin kamu hazinesine fayda sağlamadığından bahsediyor. Eğer bunun maden patlamasında gördüğümüzle kıyaslanabilecek bir sonraki büyük şey olduğunu söylüyorsanız, hükümetin yapısal olarak burada daha fazla değerlendirmesi gereken bir fırsat mı bu?
0: Evet. Vergilendirme kesinlikle bu konuşmanın bir parçası. Hükümetlerin Avustralya toplumuna faydalarını kanıtlamak için doğru yapması gereken en büyük şeyin daha geniş yapay zeka ekosistemi olduğunu düşünüyoruz. Yani evet, veri merkezleri, ama bunun çevresinde neler var? İster denizaltı kabloları, ister kolaylaştırıcı telekomünikasyon altyapısı olsun ve ardından bu ülkede daha fazla yapay zeka girişimiyle bir ekosistem oluşturmak, araştırma kurumlarını desteklemek, yetenekleri çekmek, böylece veri merkezlerinin mümkün kılabileceği yüksek becerili, yüksek ücretli işlere sahip olabiliriz. Yani bu sadece veri merkezleri değil, Avustralya

0: Metalexpo.com.tr'de vakıf katılım.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Bank'lı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
4: Reklam. Kamu spotu.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

0: TRT Vakıf Katılım.
1: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
2: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Reklam.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
11: Biraz daha arttığını görüyoruz. Özellikle de puansal katkılar noktasında Aselsan ön plana çıkıyor satışlarda. Birazdan detayları Mehmet Özdemir'le konuşuyor olacağız. Ama bir yandan da tabii NATO zirvesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın, ABD Başkanı Trump'ın hem basın toplantısı hem de ondan sonra tabii basın toplantısı geldi geçti. Konuştuk üzerine ama ikili görüşmenin içinden neler çıkacak? Bu konuyla ilgili bekleyişte devam ediyor. Ama bu arada dolar TL 46.84'te duruyor. Yine saat 17 olduğu gibi. Euro TL 53.58'de %0.09 yukarıda. Euro dolar ise %0.05 aşağıda ve 1.14.35 seviyesinde. Avrupa borsalarına bakalım. Burada Londra pozitif ayrışıyordu. Durum aynen böyle devam ediyor. %0.44'lük bir yükseliş var Londra'da. Hafif bir gerileme var 17'ye kıyasla ama çok hafif. Paris'te, Frankfurt'ta ve İtalya'da ise sırasıyla %0.20, %1.25 ve %0.54'lük geri çekilmeler yaşanıyor. DAX endeksi %1.24 ile en çok düşenlerin başında geliyor bu dörtlü içinde. Gelsin ABD borsaları. ABD tarafında da Dow Jones pozitif ayrışıyordu. Saat 17'de artık o da negatife döndü. Çünkü bir ara Nasdaq %2'ye ulaştı kayıplarda. Şu anda %1,5 civarında düşüyor Nasdaq. S&P 500 %0.65 geriliyor. Dow Jones ise eksiye döndü demiştik. %0.20'lik bir değer kaybı var bu dakikalarda Dow Jones'da. ABD tahvillerinde de satışlar var diyorduk. Evet, bu devam etmekle birlikte 10 yıllık tahvil getirisi 4.50.91'de, 5 yıllık 4.23.37 ve 2 yıllık 4.13.49 seviyesinde. Ve işte bu ekran, emtia ve bitcoin ekranında dikkatinizi petrole çekmek isterim. Zira saat 17 itibariyle baktığımızda evet yine bir miktar yükseliş vardı ama Brent petrol %2,5'un üzerinde bir primle $74 doğru bir hamle gerçekleştirdi. $73.83'deyiz şu anda. ABD tipi ham petrolde de %2.13'lük bir yükseliş var. Orada da $70'ın üstündeyiz. Ve bu esnada Bitcoin %1.07 geriliyor. Ama $63.000'ında bir miktar daha altındaydık 17'de. Buraya hafif bir alım gelse de yine %1'lik bir değer kaybıyla $63.156'dan işlem görüyor. Gümüş spotta %1.70 oldu geri çekilme. $61'ın altına geldik. $60.98'deyiz. Spot altında da %0.19'luk daha makul bir geri çekilme var. $4.157'dan geçiyor işlemler spot tarafında. Şimdi rakamlar böyle ama bugün borsada bir gong töreni vardı. Şimdi sizi oraya götüreceğiz. Orzax için çaldı bugün borsada gong. Ve Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu halka arzın detaylarını Bloomberg HT'ye anlattı. Buyurun.
12: En öncelikle halka arzımızın yatırımcılarımıza, firmamıza, ülkemize, sermaye piyasalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bildiğiniz üzere biz 3.6 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğü, lot başı 69 TL'lik bir fiyatla halka arz sürecinde talep toplamıştık. 1 milyonun üzerinde bireysel bir yatırım ve halka arz tutarının 4 katı üzerinde de bir talep oluştu. Dolayısıyla oldukça başarılı bir halka arz süreci gerçekleşmiş oldu diyebilirim.
13: Ya rakamlar sizi şaşırttı mı?
12: Yani 5 halka arzın birden olması aslında birazcık rakamların daha fazla büyümesinin önünde bir engel olduğunu düşünüyorum. Eğer 5 halka arz birden olmasaydı çok daha ciddi rakamların gerçekleşebileceğini düşünüyordum.
13: Yunus Bey, halka arzdan gelecek kaynağı nerelerde kullanmayı planlıyorsunuz?
12: Ya Orzax'ın özelliği bence kısa vadeli yatırımlar değil, orta ve uzun vadeli yatırımlar yapan bir firma. Dolayısıyla halka arzdan bağımsız olarak biz firmanın büyüme vizyonu, büyüme stratejileri doğrultusunda süre gelen çeşitli yatırımlar gerçekleştiriyorduk. Bu yatırımlardan birisi üretim kapasitesiyle ilişkiliydi. Biz şu an 36 milyon kutuyla Türkiye'deki en yüksek üretim kapasitesine sahip olan takviyeci gıda firmasıyız. Bu kapasiteyi %90 oranında kullanıyoruz. Dolayısıyla bu kapasiteyi artırmak üzere aslında 2025 yılı Ocak ayı itibariyle yeni fabrikamızın kurulumuna başlamıştık. Bu süreci sürdürüyoruz. Bu yılın son çeyreğinde kademeli olarak yeni fabrikamızdaki üretim kapasitemizdeki hatları yavaş yavaş devreye alıyor olacağız. Bir taraftan biz uzun vadeli yatırımlar yapıyoruz dedik. 2017 yılından beri biz ciddi Ar-Ge yatırımları yapan bir firmayız. Biyoteknolojik yöntemlerle probiyotiklerin ya da mikroalglerden çeşitli ham maddelerin sentezi üzerine çalışıyorduk. Yaklaşık 7 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ardından ilk ürün çıktılarını elde ettik ve hala bunları ticarileştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 yıllık bir çalışmanın ardından dermokozmetik alanına yatırım yaptık. 2026 yılı Ocak ayı itibariyle bu ürünlerimizin lansmanını gerçekleştirdik. Şu an sporcu ürünleri kategorisi üzerine çalışıyoruz. İlaç sanayi üzerine çalışıyoruz. Biz bunların tamamını aslında firmanın üretmiş olduğu karlılık ya da ulaşabildiğimiz finansal kaynaklarla sürdürüyorduk. Bugün bu likiditenin firmaya girişiyle beraber biz artık daha özgüvenli bir şekilde, daha hızlı bir şekilde aslında bu kararları alıp bu süreçlerimizi yürütüyor olacağız.
13: Yunus Bey, dünyada bu tarz ürünlere çok fazla ilgi var. Dolayısıyla ihracat tarafını sormak istiyorum. Orada hedeflenen nasıl?
12: Şöyle, dünyada bu pazarın büyüklüğü yaklaşık olarak 192,5 milyar dolarlık bir pazar. Dolayısıyla biz aslında halka arzı da yerelden globale mottosuyla gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla evet, biz Türkiye'de çeşitli başarı elde ettik ama çok daha büyük başarıların global pazarlarda bizi beklediğini düşünüyoruz. 2025 yılı itibariyle ihracatın ciromuzun içerisindeki payı yaklaşık olarak %5,5 bandındaydı. Yine izahnameye dönüp baktığımızda 2028 yılında bunun %12 olması öngörülüyor. Ama bu startup olarak nitelendirildiği için aslında çok muhafazakar yaklaşılmış rakamlar. Biz takviye ürünler, dermokozmetik, üretmiş olduğumuz ham maddeler, sporcu ürün kategorileri ve ilaç sanayi yapmış olduğumuz yatırımlarla 2028 yılında toplam ciromuzun içerisinde ya da 29 yılında %30-35'lik bir banda sahip olacağını düşünüyoruz ihracatın.
1: Yatırımın yolu Akbank.

0: Seans notları araştırma masasından araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyor. Hoş geldin.
1: Hoş
0: Mehmet.
1: Hoş bulduk.
0: Ne var ne yok, iyi misin?
1: Sen nasılsın? Teşekkür ederim.
0: Ben de iyiyim. Bugün tabii gözler NATO zirvesindeydi. Oradan çıkan mesajları önce basın toplantısı nezdinde takip ettik. Trump ve Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar önemliydi. Katsa yaptırımları vesaire derken aslında piyasalar o dakikalar itibariyle de çeşitli reaksiyonlar üretmeye başladı içeride. Biraz bunu da özetlemeni isteyeceğim bizim için. Artık kapanışa dakikalar kaldı. Ardından eşleşmeler 10 geçe gongu veriyoruz zaten birlikte ama şu ana kadar ne oldu ne bitti? Aselsan'dan biraz önce bahsettim ben. Mesela o taraf katsa yaptırımlarının kaldırılması haberiyle aslında daha farklı bir reaksiyon vermesi beklenebilecek bir hisse, savunma sanayi hissesi ama eksi de galiba en çok da aşağı yönlü katkıyı yapan birinci hisse oldu. Biraz bize detaylardan bahseder misin?
1: Özellikle senin de bahsettiğin gibi tam Erdoğan ve Trump'ın açıklamalarının ardından bu tarafta bir yukarı doğru bir momentum görmüştük ki zaten yukarı doğru momentumu görebileceğimiz haber akışlarıydı Didem. İşte katsa yaptırımlarının kaldırılması, buna istinaden F-35 programı gibi bu tarafta işte Kaan uçak motorları gibi böyle birçok madde var ve bunların her birinde dışarıdan baktığımız zaman aslında birer ana gündem maddesi gibi düşünebiliriz. O kadar önemli aslında baktığımızda. Trump'ın açıklamalarının ardından o bir yukarı doğru hareketini gördük. Şimdi TL varlıklar tarafında da tahviller tarafında biraz daha gecikmeli olduğunu söyleyebiliriz. O tarafta çok ciddi bir hareket yok ama CDS'lerimize falan baktığımda da en son 220'nin bir miktar daha aşağısına doğru gelmişti. Borsa tarafında belki görüşmeden sonra görüşme sırasında savunma sanayi şirketlerinde ufak ufak başlayan satışlarla birlikte o taraf biraz daha böyle satışlarını derinleştirmiş gibi gözüküyor. Savunma sanayi şirketlerine geleceğim Didem ama şunu da söylemek lazım bence ki şu an özellikle Aselsan fiyatlamasına baktığımızda şu an devre kestiğini görüyoruz. Aselsan'ın %4,73 civarında geri çekilmesi var biz bu konuları konuşurken. Endeks tarafını da tabii aşağı doğru çektiğini söyleyebiliriz ama 4 gündür 14.500'ün üzerini deneyen. Evet. Ama buraları bir miktar daha geçemeyen Borsa İstanbul tarafında tekrar bugün buranın üzerini bir denedik. Ama kalıcılık sağlayamadığımızı söyleyebilirim. Şimdi puan bazlı katkılara baskılara baktığımızda da bugün bir endekste şimdi 55 tane hissenin düştüğü 43 hissenin yükseldiği bir ortamda destek finans faktöringin 83 puanlık ciddi bir katkısı var endekse. Seninle birlikte geçtiğimiz hafta Cuma günü Tüpraş'ın özellikle dipten bir miktar daha hareketini konuşurken orası 260 liralara tekrar geri geldi. O belki yarın grafiği tekrar yenilememiz gerekebilir Didem. Öyle bir primden bahsediyoruz. 200 günlük hareketli ortalamaya aşağı yönlü değdikten sonra yukarı tepkisi sert oldu Tüpraş'ın. Bir de buna bugün özellikle tekrar Brent petrolün hareketini de biraz daha eklemek lazım. Oradaki haber akışlarını takip ediyoruz ama anladığımız kadarıyla çok ciddi. Özellikle İran ve işte Hürmüz Boğazı'nda gemilerin saldırılara uğradığına ilişkin zaten haber akışları vardı ama bu hafta sonu da vardı. Evet. Dün de vardı. Dolayısıyla bu Brent petrol hareketini ona mı bağlamak lazım? Bu belki tartışılabilir ama.
0: Yani o aslında biraz artık hani piyasanın da bağışıklık kazandığı türden haberler bunlar. Ben hani açıkçası petrol tarafında bir saat önceki primin üstüne %1'lik daha bir prim konmasının arkasında o Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarla ilgili bir şey var mı yok mu konusunda biraz tereddüt duyuyorum. Çünkü dediğin gibi her an aslında hani böyle şeyler oluyor ufak tefek ve sonra biri çıkıyor diyor ki hayır görüşmeler gayet iyi gidiyor, anlaşmaya varmak üzereyiz, İran çok istekli vesaire gibi açıklamalarla ortam yumuşatılıyor. Onu bir bakmak lazım.
1: Yani belki yani de bu senin tam söylediğin üzere o 120 dolarlardan sert geri çekilen yukarı doğru artık 70'lerde zaten tıkandığını görmüştük. Onun bir yukarı doğru yönlü tepkisi de olabilir ki hala masada ciddi anlamda çözülmeye hazır ama çözülmekte biraz daha zorlanılabilecek maddeler olduğunu da biliyoruz evet. Didem. Yani petrol tarafında hala bugün Hürmüz'den gemiler geçerken para ödeyecek mi? İran ödeyecek diyor. ABD tarafına baktığın zaman orası uluslararası sular. Burası, burada herhangi bir gemide geçiş ücreti ödenmemesi gerekiyor. Ödenmeyecek diyor. Dolayısıyla hala buradaki anlaşmazlıkları da bir miktar daha aynı sepete koyduğumuzda buradaki hareket yukarı yönlü biraz daha senin de bahsettiğin üzere okunabilir. Tüpraş dışında işte Astor tarafına tekrar katkılara baktığımız zaman zaten Astor'un bugünkü yukarı hareketini en azından son dönemdeki hareketi bugüne de taşıdığını görebiliyoruz. Coca-Cola derken, Bimaş derken bu hisseler biraz daha yukarı yönlü katkı sağlamaya çalışıyor. Fakat Didem, bugün en azından 31-32 puan civarında yukarıda olan, yukarıda olmaya çalışan, sınırlı yukarıda olan piyasamızda sadece Aselsan'ın geri çekilmesiyle birlikte 72 puanlık oradan bir baskı geldiğini görüyoruz. Katılım Evim tarafında 11 puanlık bir baskı derken Ereğli'nin daha Ereğli gibi işte Kardemir gibi Enerji gibi hisselerin daha düşük bazda puan bazlı baskılar çerçevesine oturduğunu söyleyebiliriz. Ama Aselsan dedim. Şimdi savunma, özellikle savunma bugün bu tarafta savunma oturumunu da yakından takip ettik NATO'nun. Orada hem Rutte'nin mesajları hem Cumhurbaşkanı yardımcımızın açıklamaları bir miktar daha kritikti. Ama buna istinaden biraz daha savunma sanayi şirketlerimizin neredeyse tamamına sirayet etmiş diyelim ki bunun içerisinde biraz daha Altınay'ı da koyabiliriz. Sadat Uzay Savunma'yı da biraz daha bunun içerisinde koyabiliriz. Orada bir geri çekilmeyi yakından takip ediyoruz. Tabii bunların değerlemeleri, önümüzdeki sürece ilişkin potansiyelleri, bunlarla ilgili soru işaretlerini önümüzdeki süreçte konuşmaya başlayabiliriz. Ama Türkiye açısından yeni bir fırsatlar penceresi açıldığında önümüzdeki süreçte eğer Trump'ın açıklamaları bir miktar daha aksiyona dönerse bunu görmemiz mümkün olacak. Savunma sanayi açısından da bunları söyleyebiliriz. Ama evet, şöyle bir endeks görüntüsüne baktığımız zaman da Didem, dediğim gibi ben 14.500'ün şu 4 gündür 5 gündür geçemediğimiz 14.500 seviyesinin kısa vadeli artık bir miktar daha direnç seviyesi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bugün mesela bankalara baktığın zaman yine tamam sanayi şirketleri binde 7 civarında, Tüpraş'ın orada ciddi bir katkısı var. Oradan bir destek alıyor ama hala bankalarda çok ciddi bir toparlanmayı göremedik. Neden göremediğimizi de söyleyeyim ya da hareketlerine, fiyat hareketlerine baktığımızda Didem, bugün %2 civarında yükseliş hareketinin kıyısından döndü. Yani %1.7, %1.8 civarında sabah saatlerinde zaten bankacılık endeksi fiyatlanmıştı yukarı yönlü olmak üzere. Fakat o primlerini kapanış itibariyle tekrar verdiğini görüyoruz. Hatta şu an işte fiyatlamaya baktığımız zaman Viyop tarafının biraz daha eksi pozisyona geçtiğinde o tarafta yakından takip ediyoruz diyebilirim.
0: Yani aslında endeksle paralel bir noktada şu an bankacılık endeksi BIST 100'e paralel bir seyir izliyor. Tabii hisse bazlı olarak biraz daha primli, biraz daha eksi performans sergileyenler de var. Bu da makul. Ama bugün hani işte 14.500'e dikkat çektin ya, bugün özellikle Aselsan'ın tabii ağırlığı itibariyle yarattığı negatifin karşısında destek finansı olmasa mesela 14.500'e belki bu kadar yakın da kalamayacak endeks.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şimdi kapanış itibariyle de bir bakmak lazım tekrar. Böyle bir denge var bugünün benim gözlemleyebildiğim kadarıyla en azından bu dakikalarında.
1: Bir de hani buna benzer bir hareketi zaten biz küresel çerçevede de görüyoruz Didem. Her hissenin yukarı doğru gitmediği, artık işte biraz daha ayrışmaların olduğu. Borsa İstanbul'da da bu

0: olarak ayrışanlar da var Didem. Ne orası onlar? Dow Jones içerisindeki sanayi şirketleri. Oralarda çok ciddi bir problem yok. Zaten sen yayının başında aktarırken de çok sınırlı bir geri çekilme vardı o tarafta. Ama şöyle bir baktığımız zaman işte P&G'ler, McDonald's'lar vesaire daha böyle döngüsel hisse senetleri çok da kötü değil. Hatta yer yer bazılarında %2-3 primler de var. Bu hikaye 2026'nın tamamında acaba bir devam edecek mi? 2026 yılının ilk yarısında kazananlar 2026'nın ikinci yarısında kayıp mı edecek? Ya da biraz daha konsolide mi olacak? Hı hı. Geride kalanlar altın, bitcoin gibi işte daha Dow Jones'ın içerisindeki hisseler gibi bunlar mı tekrar o yeri alacak? Biraz daha fon yöneticileri ve belki de araştırma birimleri bunları tartmaya başladılar diyebilirim.
1: Pekala, şimdi borsadan içeriden konuştuğumuz zaman MSCI tarafında bir uyarı daha yapıldı. Bir miktar hatırlatma eski içeriye ufak tefek eklemelerle birlikte Türk hisselerinin fiili dolaşım oranını gözden geçirebileceğini ifade etti. Burada anladığımız hisse bazlı olarak bir değerlendirme yapacak artık MSCI. Bununla ilgili piyasa katılımcılarından, uzmanlardan alınan yorumlarla ilgili söyleyebileceği bir şey var mı toparlamak için?
0: Daha çok zaten bir önceki uyarısında açığa satışla bu özellikle fiili dolaşım oranını biraz daha belirtiyor. MSCI son uyarılarında ama işte açığa satış şeyini bir önceki uyarısını burada bir yol kat ettiğimizi ve işte artık açığa satışın önünün açıldığını yasağın kalkmasıyla birlikte gördük. Şimdi bu uyarı bir daha zaten işte buna istinaden Takas Bank'ın da almış olduğu işte artık fiili dolaşım oranlarının ilan edilme günleri artık her gün bunların ilan edildiğini bu tarafta görüyoruz ama hisse bazlı da MSCI'ın özellikle hisseleri takip edebileceği veya bu fiili dolaşım oranlarını bir miktar daha yakın takibi aldığına ilişkin tabii burada şeyler var.
1: Evet. Buna göre de müşterilerine aslında uyarılarda bulunacağını söylüyor. Evet. Yani ez cümle hani bir hisse MSCI endeksine girdi. Artık şimdi buraya yabancı katılımı da otomatik olacak gibi bir durum söz konusu olamayacak diye anlıyorum. Ben biraz daha yakından bir analiz yapacak gibi duruyor MSCI. Bunun mesajını veriyor.
0: Evet, piyasa uzmanlarından da gün içerisinde aldığımız yorumlar hani SPK'nın da önümüzdeki süreçte buna ilişkin bazı adımlar, yeni adımlar atabileceği yönünde.
1: Evet, zaten ilk bu yöndeki niyetini SPK yeni başkanıyla birlikte belli de etmiş oldu. Bu da bizim takip edeceğimiz yine piyasanın iç dinamikleri ve teknik işlevi açısından da son derece önemli başlıklar. Dolayısıyla yakından takip ediyoruz bizler de. Şimdi diyoruz ya hep hani bu hem model portföyler hem strateji raporları geliyor. Garanti BBVA yatırımın model portföy değişiklikleri var, güncellemesi var. Orada neler söyleniyor? Az önce de dedin ya hani biraz daha hisse bazlı hareketlilikleri artık geçiyoruz sanki hikaye bazlı. Nedir Garanti BBVA yatırımın bahsettiği hikayeler ve hisseler?
0: Aksen tarafında bir model portföye eklenme durumu söz konusu olmuş Didem. O tarafta son 3-4 gündür belki de benim hani çok fazla konuşmadığımız ya da artık son dönemde arka planda olan Türk Hava Yolları'nı sürekli konuşuyorduk. Yani aracı kurumlar ciddi anlamda orayı model portföylerine eklemişlerdi. Şimdi yeni hisselerinde gelmeye başladığını görüyoruz. Şimdi Garanti Yatırım Aksen tarafında, Aksa Enerji tarafında neleri ön plana çıkarmış? Şimdi buradaki kapasite büyüme hikayesi tarafındaki ana tez mevcut 3493 megawatt üretim kapasitesinin Türkiye yenilenebilir ve Afrika yatırımlarıyla 5.2 gigawatt seviyesine yükselmesi. Ana hikayeyi biraz daha buradan şekillendirmişler. Şimdi şirketim yapmış olduğu projeksiyonlarda 2028 için 660 milyon dolarlık bir FAVÖK hedeflemesi olduğunu söyleyebiliriz. 2025 rakamını ben vereyim, 315 milyon dolarlık bir FAVÖK gerçekleşmesi. Şimdi ciddi bir tabii şeye işaret ediyor. İki katından daha fazla kapasite arttırımına. Şimdi Türkiye yenilenebilir enerji katalistine baktığımız zaman Türkiye'de 225,5 megawatt GES, 655,9 megawatt RES ve 50 megawatt depolama olmak üzere toplam 941 megawatt proje portföyü bulunuyor şirketin. 2027'de YEKDEM katkısının başlamasıyla yenilenebilir enerji etkisinin görünür hale gelmeye başlamasını o tarafta bekliyorlar Didem. Kazakistan tarafına geldiğimiz zaman o taraftaki operasyonlara

0: Geçtiğimiz ay devreye alınan Kızıl Orda projesi için yıllık 60 milyon dolar FAVÖK beklentisi bulunuyor. Projenin yarım yıl katkısını 30 milyon dolar olarak tahmin ediyorlar ve 2027-2028 FAVÖK köprüsünün en görünür kalemlerinden biri olarak ön plana çıkartıyor Garanti Yatırım analistleri o tarafta. Afrika cephesine geldiğimizde ise Ekim ayında 160 megawatt devreye alınacak olan toplam 255 megawatt kurulu güce sahip Senegal projesinden yıllık toplam 55 milyon euro FAVÖK beklentisi bulunuyor o tarafta da Afrika evet. tarafında. Ek olarak sanırım bir son dakika var.
1: Yok sen o cümleni tamamla ben gideceğim.
0: Ek olarak 2027 başında devreye alınacak olan Burkina Faso ve 2026'nın son çeyreğinde faaliyete geçecek Gabon projeleri için ayrı ayrı 30 milyon euro FAVÖK katkısı öngörülüyor bu tarafta da.
1: Peki hemen tekrar sana döneceğim ama New York Fed enflasyon anketi geldi, paylaşmak istedim. Özellikle hani bir yıllık enflasyon beklentisine baktığımız zaman %3.46'dan %3.67'ye çıkmış Mehmet. Sen de dinliyorsun değil mi?
0: Tabii ki buradayım.
1: Ama 3 yıllık enflasyon beklentisine baktığımızda orası ilginç. %3.1'den %3.3'e yükselmiş. Yani New York Fed önemli bir tabii hani data sağlayıcısı aslında bu anketler doğrultusunda. Dolayısıyla hani 3 yılın 1 yılı belki yine biraz daha şey yapabiliriz ama 3 yıl sonrası için bile 3.1'den 3.3'e çıkması beklentilerin biraz düşündürücü
0: hedefin
1: gibi geldi bana.
0: Üzerindeymiş gibi gözüküyor. Ya
1: evet ama yani
0: hani New York Fed'in işte enflasyon rakamları, Atlanta'nın büyüme rakamları evet. biraz daha yakından takip edilir ama şunu söyleyeyim bir de hala üçler civarında seyredebilecek bir uzun vadeli enflasyon göstergesi evet. Fed'i nereye doğru taşır? Bunu herhalde hani faizde
1: yani üstelik de %2'lik hedefe atıfta bulunmuşken daha yeni Fed başkanları biraz düşündürücü. Her neyse tekrar dönelim şimdi evet, Garanti BBVA'nın
0: Aksen tarafını hemen borçlarına. Devam edeyim. Şimdi hedef fiyat revizyonlarına geldiğimiz zaman şimdi Afrika tarafındaki, Kazakistan tarafındaki projeler, Türkiye yenilenebilir enerjinin burada gelecek katalisti derken şimdi 2026'da FAVÖK'ün yıllık dolar bazlı %26 büyüyerek 296 milyon dolar olmasını o tarafta bekliyorlar. 2027'de FAVÖK büyümesinin yeni projelerle devam edeceğini ve 2028'de şirketin FAVÖK hedefinin ulaşılır olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla buradaki projeksiyonlar gerçekleştirilebilir Garanti Yatırım analistlerinin gözünden. Hedef fiyatlara geldiğimizde Didem 108 TL'ye olan 12 aylık hedef fiyatlarını %52'lik bir getiri potansiyeliyle 129 TL 40 kuruşa revize ediyorlar. Tavsiyelerinde endeks üzeri getiri olarak o tarafta güncellemişler. Aksen 2026 yıl sonu FAVÖK tahminlerine göre burada FD FAVÖK çarponuna baktığımız zaman 8.7 çarpanı ile işlem görmektedir derler. Garanti Yatırım tarafı, Aksen tarafı içinde bunlar not düşünmüş.
1: Mehmet Özdemir çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yarın görüşmek üzere
0: Görüşürüz.
1: Diyelim sana. Ben de gideyim borsayı kapatalım bakalım neler oldu kapanışta. Buyurunuz.

0: BIST 100 endeksi günü %0.50'lik yükselişle 14.497 puan seviyesinden noktalıyor. Tam 14.500 sınırından ki aslında yine son dakikalarda bilhassa en yüksek puansal katkıyı sağlayan destek finansın da bir miktar daha yükselişini hızlandırması. Yine de 14.500'ün çok az altında bir kapanış ama pozitif bir kapanış. Bakalım nasıl değerlendiriliyor. Bununla birlikte elbette küreselde de olan biteni bize anlatıyor olacak. Philip Portföy'e gidiyoruz. Fon yöneticisi, yardımcısı Makoto Mitsuyoshi benimle birlikte bugün. Makoto hoş geldin. Nasılsın bugün öncelikle?
1: Merhaba, çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Elindeki notları merak ediyorum. Makoto, içeride, dışarıda, piyasalar için, bizi izleyenler için önemli bulduğun başlıklar neler bugüne dair?
1: Teşekkürler. Ben de sizi duydum. Daha güzel oldu günüm. Şimdi BIST 100'den başlayayım. Bugün yani görece pozitif bir kapanış gerçekleştirdi diyebiliriz. Yani günün aslında bu Trump ve Sayın Başkanımız Erdoğan'ın konuşmasından sonra yani zirveden sonra biraz daha güzel bir hareket yaptığını gördük. Burada tabii yaptırımlar sanayi savunma sektörüne yönelik yaptırımların kaldırılabileceğine dair beklentilerle birlikte borsaya güzel bir alış gelmişti. Şimdi Amerika tarafındaki borsaların açılışla birlikte biraz daha satış baskısının arttığını gördük ama günü pozitif olarak kapanması borsanın bence bunu pozitif veya iyimser algılayabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle hani her yayında sanki söylüyorum, Amerika tarafındaki bu teknoloji hissesindeki rally burada bir soğuma varsa o zaman yani bizim endeksindeki teknoloji hisselerindeki ağırlığın biraz daha yani görece az olduğundan bence bizim endeksi biraz daha pozitif ayrışabileceğine inanıyorum önümüzdeki günlerde. Ve şimdi Nasdaq tarafına tekrar baktığımızda çok kritik bir seviyede olduğunu görüyoruz. Yani her sert satış sonrasında 21 günlük üst ortalamasından güzel bir toparlanma gösteriyordu ama birinci defa çok güzel bir toparlanmaydı. İkinci defa biraz daha zayıf. Şimdi üçüncü defa oldu. Yani bugünkü toparlanma veya bir tepki gelirse bunun ne kadar güçlü olduğunu takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerin hareketini bence şekillendirecek diye düşünüyorum. Bugünkü satış baskısı aslında Kore tarafından başladı. Bu Samsung'un yani aslında bilançosu değil ama öncü verimi diyelim. İkinci çeyrek esas faaliyet kârı vesaire açıklandı ve aslında çok çok parlak geldi. Geçen senenin aynı dönemine kıyasla 19 kat yükseldi. Fakat yani bu büyümenin, bu marjların sürdürülemez diye bir beklenti mi oluştu? Yani ben öyle algıladım piyasanın tepkisini görünce. Zaten Samsung %6 civarında eksi kapandı. Ondan sonra da Nasdaq tarafındaki satış baskısının arttığını görüyoruz ki o yani Amerikan endeksleri sürdürülen sektörü ise yapay zeka veya çip sektörü olduğunu görüyoruz. Şimdi 10 yıllık tahvilleri de yukarı yönlü yükselişe devam ettiriyor. 4.50 civarında seyrediyor. Bunun nedeni olarak da petrol fiyatlarındaki bir toparlama hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda doların güvenli liman talebinin biraz arttığını görüyoruz ki bu da tabii ki Humus boğazındaki saldırılardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Buradaki hareketler, oradaki trafik, gemiler çıkıyor mu, geçebiliyor mu, bunları da takip etmemiz lazım diye düşünüyorum. Çarşamba günü Fed'in tutanakları açıklanacak son toplantını ve bunun kritik olacağını düşünüyorum. Açıkçası içerikleri de tabii ki önemli olacaktır ama yeni Fed başkanının biraz daha yani şeffaflığı kısıtlamak stratejisi sonrasında yani zaten çerçeveyi bu seni değiştirmeyecek ama mesela geçen basın metninde biraz daha kısa bir metin görmüştük. Bu tutanaklarda da yani ileriye dönük beklentiler biraz daha kısıtlı, biraz daha sınırlı olabilir. Bu stratejiyi ben çok merak ediyorum. Bunu da takip ediyor olacağız. Çok teşekkürler. İyi akşamlar sizlere.
0: Çok teşekkür ediyorum. Zannediyorum hepimizin çok merak ettiği bir başlık o. Herkes takipte kalacaktır. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Selamlar, sevgiler diyelim. Makoto Mitsuyoshi'yi de uğurladık. Efendim seans notlarını da noktalıyoruz bu açıklamalarla, bu katkıyla birlikte. Ve kısa bir aranın ardından günden kalanlarda tekrar görüşeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz kat.

0: katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen BES Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun BES'ini başlatabilirsiniz.
1: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
3: vaktimiz sizin. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Günden kalanlara hoş geldiniz efendim. Saatler 18.20 oldu. Elimizde ne kaldı bugünden diye şöyle birlikte bakacağız. Ben Didem Arslanoğlu. Önce rakamlara bakarak başlayalım isterseniz. Hep yaptığımız gibi BIST 100 endeksinde %0.50'lik bir yükseliş oluştu. Kapanışta 14.497, 14.500'ü aşamadık. Aselsan en çok puansal negatif katkıyı, Destek Finans en çok puansal pozitif katkıyı yapan iki hisse oldu. Günü de artıda kapattık. Bankacılık endeksinin de elbette katkısı vardı. Hatta bir ara %2 düzeyindeydi. Ama sonra orası biraz daha yumuşadı ve endeks düzeyine yakınsadı. Dolar TL'de 17'den bu yana, saat 17'den bu yana herhangi bir değişiklik yok. 46.84 seviyesindeyiz. Euro TL'de 53.54.44'ü görüyorum bu dakikalarda ve Euro dolar paritesi de 1.14.27'ye çekildi. %0.12'lik bir geri çekilmeyle birlikte. Avrupa borsalarında Londra biraz daha pozitif ayrışıyordu. Aslında son 1,5 saatlik dilim içerisinde bir pozitif ayrıştı. Sonra bir o da negatife döndü. Sonra şimdi kapanışa doğru yaklaşırken Avrupa tarafı, ki Ceren detaylarını paylaşacak bizlerle, %0.32'lik bir yükseliş var tekrar FTSE 100'de. Paris tarafında ise %0.32'lik bir düşüş görüyoruz. Frankfurt DAX bugün en çok düşen, en çok değer kaybeden endeks, bu dörtlü içerisinde %1.27 ve İtalya'da da %0.72'lik bir geri çekilme var. Şimdi gelsin ABD, bu tarafta çünkü Nasdaq bir ara %2'nin üzerinde bir kayba ulaştı, geri çekilmeye ulaştı. Şimdi %1.39'luk bir düşüş devam ediyor. S&P 500'de %0.65 oldu düşüş. Dow Jones ise saat 17'de pozitif ayrışıyordu ama orada da satışlar geldiğini ve özellikle bu dakikalarda %0.40'lık bir geri çekilme ile 52.842 puanı kadar geldiğini de görüyoruz. ABD tahvillerinde de satışlar vardı. 10 yıllık tahvilde özellikle satışların biraz daha hızlandığını görüyorum. 17.45'ten bu yana 4.51-11'e yükseldi 10 yıllık tahvilin getirisi. 5 yıllık tahvilde getiri 4.23-55'e, 2 yıllık tahvilde de 4.13-49'a yükseldi yine gelen satışlar sonrası. MTI ile Bitcoin tarafına bakacağız. Burada Brent petrol ile ABD tipi ham petrol saat özellikle 17'den sonra, ben yayını devraldıktan sonra, kademeli olarak yükselişine devam etti. Brent petrol %2,5'u aştı, $73.82'de. ABD tipi ham petrolde de %2.79 oldu yükseliş, $70.50'lara doğru bir hareket var WTI'da. Bitcoin'de geri çekilmeler %1'in üzerindeydi. Burası biraz alımlarla toparladı. %0.24'lük bir düşüş var şu an. 63.644 puan dolar seviyesindeyiz. Ve gümüş tarafında ise %2'nin üzerine çıktı satışlar. $60.70'e kadar gerilediğimizi görüyorum. Spot altında da satışlar biraz daha hızlandı. %0.52 oldu. $4.144'dan geçiyor işlemler. Rakamları paylaştık. Şimdi bir değerlendirme rica edeceğiz. Info Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş telefon hattımızda. Serdar, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün?
2: Merhabalar, iyi yayınlar Didem Hanım. Biraz daha karışık bir gündeyiz maalesef. O evet. Yüzden ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.
1: Pekala, şimdi anladığımız kadarıyla o halde, çünkü hepimizin ortak sorunu zannediyorum, biraz karışık bir gün olduğuna ilişkin intiba. Nasıl okumak, nasıl değerlendirmek lazım elimizdeki verilerle, neler söylenebilir? Hem bir bugünün değerlendirmesi, hem de bugünden bağımsız aslında gündemde dikkat çekmek istediğin diğer başlıkları da rica edeceğim senden.
2: Tabii ki hemen. Şimdi şöyle bir şey var. Yukarı gidemeyen ama aşağıda düşmeyen bir endeksimiz var. Şimdi burada asıl konu, NATO zirvesiyle ara verdiğimiz bir konu var. Ama o konuya girmeden önce NATO zirvesinden bir beklentimiz vardı ki bugün Erdoğan-Trump görüşmesinde kasa yaptırımlarına ilişkin olumlu açıklamayı bir nebze de olsun Trump'tan görmemize rağmen savunma hisselerine bir satış geldi. Bunun da bir sebebi de yurt dışındaki, özellikle teknoloji tarafındaki ağır satışlarla beraber Aselsan'ın içerisinde bulunmuş olduğu teknoloji tarafından ilk başta oraya sirayet ederekten diğer savunma hisselerine daha sonrasında aşağıya sürükleyen bir satış dalgası görmemize sebebiyet verdi şu an için. Ama asıl konu hani NATO zirvesinden sonra tekrardan döneceğimiz konu olacak ki bu geçen haftadan devam eden konumuz, ara verdiğimiz konumuz enflasyon ve faiz tarafını hali hazırda konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü buradan gelecek haberler hali hazırda bizim endeksimizde şu an için sınırlı pozitif katkıda bulunacaktır. Pozitif haberler gelse dahi. Çünkü burada şu an için çözemediğimiz bazı sorunlar var. İşte konuştuğumuz enflasyondur. Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantıda nasıl bir süreç izleyecek? İşte haftalık repoyu açacak mı? Likidite nasıl bir gevşeme olacak? Çünkü bu gevşemeyle beraber bu bilançolarla birlikte çok daha gündemimize oturacak olan ciro ve hasılat kısmına çok fazla etki ediyor. Bunların nasıl devam edeceğine bakacağız ki bunlarla beraber şekillenen Borsa İstanbul'un fiyatlaması olacak. Ki bunun yanında da yine geçen haftadan devam eden ama yine ara verdiğimiz konular içerisine giren MSCI endeksleri, işte kredi derecelendirme kuruluşlarının notları önümüzdeki süreçte bizim hareketlerimize şekil vermeye, yön vermeye devam edeceğiz. Biz sadece şu iki günlük kısa sürede kısa bir ara verdik. O yüzden çıkamayan yani 14.600 direncini geçemeyen ama aşağıda da 14.200 seviyesinden aşağıya gelemeyen kısa vadede aşağı yukarı oynayan bir serüvenimiz var şu an için. Bu şekilde de izlemeye devam ettiğimizi söyleyebilirim.
1: Serdar çok teşekkür ediyorum. Serdar Karakaş'a ve Info Yatırım ailesine teşekkürler katkıları için. Şimdi efendim hemen Avrupa'ya gidelim. Londra'da Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır. Hoş geldin Ceren. Şimdi bugün aslında biraz inişli çıkışlı oldu benim takip edebildiğim kadarıyla ama Londra bir pozitif hani ayrıştı, sonra tekrar bir negatif, sonra bir pozitif. Bir ayrışma var kesinlikle. DAX'da %1'in üzerinde değer kaybediyor örneğin. Biraz böyle endeksler özelinde öne çıkan başlıklar varsa onları da merak ediyorum ama yanı sıra tabii ki senin bizler için derlediğin notları dinleyelim.
3: Merhabalar Didem. Evet, bugün teknoloji tarafında satışlar hızlandı. Bu da Alman DAX endeksine kayıpların %1'in üzerine çıkmasına yol açtı. Avrupa endekslerinde satışlar aslında kapanışa yakın hızlandı. Çünkü öğle saatlerinde teknoloji sektöründeki negatif ayrışmaya rağmen Avrupa borsalarında karışık bir görünüm vardı. Fakat ABD borsalarına kayıplarının hızlanması, çip hisselerinde satışların hızlanmasının etkisiyle Avrupa endekslerinin tamamı satışa dönmüş durumda. İngiltere borsası dışında teknoloji alt endeksi %3.9'a kadar değer kaybetti. Son 5 ayın en kötü gününü yaşadı sektör. Samsung Electronics'in rekor sonuçlarının ardından yatırımcıların kar realizasyonuna gittiği Asya piyasalarından ve aynı zamanda Nasdaq'ın %2.2 gerilediği Wall Street'ten etkilenmiş durumda. Büyük Avrupa teknolojileri hisseleri arasında bugün ASML Holding hisseleri %7 civarı düşüşle Stoxx 600 göstergesindeki düşüşe en fazla katkı yapan şirket oldu. Aynı zamanda diğer çip bağlantılı hisselerden Infineon Technologies, ASM International, ST Microelectronics de %7'den fazla değer kaybetti. Aynı zamanda bugün savunma hisselerinde de düşüş hızlandı. Tabii çok daha sınırlı bir düşüş var savunma hisselerinde bugün. Fakat bunda Trump'tan gelen açıklamalar etkili oldu. Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın yakında çözüme kavuşmasını beklediği yönündeki açıklaması sonrası Goldman Sachs'ın savunma hisselerinden oluşan sepeti %1.5'a kadar gerilemiş durumda. Mesela dün Almanya'nın açıkladığı iddialı savunma planı sonrası Rheinmetall hisseleri primliydi fakat Rheinmetall hisseleri de düşüşe geçti. BAE Systems %3'e kadar geriledi. Exosens hisselerinde de aynı şekilde %3'e varan oranda değer kaybı var. Tabii Avrupa'nın gösterge endeksi rekor seviyeleri yakın işlem görmeye devam ediyor. Çünkü sanayi, finans ve tüketim malları şirketleri teknolojiden çıkışla birlikte yaşanan sektörel rotasyondan fayda sağlıyor. Mesela Shell güçlü gelen bilançodan destek buldu bugün. İkinci çeyrekte petrol ve gaz ticaretinden bir kez daha güçlü sonuç aldığına işaret etti şirket ve hisseleri %3,6 oranında değer kazanarak günün en çok değer kazanan hisseleri arasına yer aldı. Diğer tarafta zemin mühendisliği uzmanı Keller Group ise yıl geneline ilişkin kar görünümünü yükseltti ve ardından hisselerinde yükseliş %20'ye ulaşmış oldu. Yaklaşan şirket bilançoları sezonu Avrupa'da piyasanın bu yılki %9'luk rallisini artık sürdürüp sürdürmeyeceğini belirlemek açısından kritik olacak. Analistler yükselen hisse fiyatlarına paralel olarak kar tahminlerini artırmış durumda. Bu da şirketler için beklentileri aşma çıtasını yükseltiyor. Zaten biz Samsung'da da benzer bir tabloyu görmüştük. Her ne kadar Samsung'un bilançosu, karı çok güçlü gelmiş olsa da piyasa beklentileri o kadar yüksekti ki yatırımcıları tatmin etmedi gelen bilanço. Diğer tarafta bugün risk iştahını baskılayan bir diğer unsur ise petrol ve doğalgaz fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi oldu. Brent petrolün varili $73 seviyesine tırmandı. Doğalgaz fiyatlarına baktığımız zaman ise Avrupa'da doğalgaz vadeli kontratları 46 euro megawatt saat seviyesine çıktı. Son bir ayın en hızlı artışını kaydediyor doğalgaz fiyatları. Diğer tarafta Avrupa tahvilleri kısa vadeli tahviller öncülüğünde düşüşünü sürdürüyor. Yapay zeka temasından bahsediyoruz. Yapay zeka rüzgarı sona erdi mi Avrupa borsalarında diye. İngiltere Merkez Bankası'ndan ise yapay zeka hisseleri kaynaklı finansal istikrar uyarısı geldi. Banka hisse piyasalarında yatırımcıların borçlanmasının artmasının sert fiyat düşüş riskini yükselttiğini ifade etti. Bankanın finansal politika komitesi özellikle hedge fonların kaldıraç kullanımındaki artışa dikkat çekti raporda. Bu riskin önemli bir bölümü yapay zeka bağlantılı hisselerde yoğunlaşıyor ve son dönemde yatırımcıların yapay zeka şirketlerinde borç kullanarak daha fazla pozisyon aldığı belirtildi bu raporda. Bu şirketlerin gelirlerinde hayal kırıklığı yaşanması halinde hisse fiyatlarındaki düşüşlerin kaldıraç nedeniyle daha da hızlanabileceği uyarısına yer verildi. Aynı zamanda yapay zekanın finansal sistem için sadece piyasa tarafında değil, siber güvenlik açısından da risk oluşturduğu ifade etmiş oldu. Aynı zamanda bankaya göre yeni nesil yapay zeka modelleri şirketlerin sistemlerindeki açıkları daha hızlı tespit edip kötüye kullanılmasına da yol açabilir. Böyle bir riski de taşıyor. Diğer tarafta İngiltere Merkez Bankası artan risklere rağmen bazı sermaye kurallarını gevşetmeyi önerdi. Banka büyük İngiliz bankaları için sermaye kurallarında bazı değişikliklere hazırlanıyor. 2008 finansal krizinin ardından getirilmişti aslında bazı tamponlar. Şimdi yeni plan kapsamında bu tamponların gevşetilmesi planlanmakta. İngiliz bankalarının kaldıraç oranları için tutması gereken toplam sermayenin 20 bas puan azaltılması planları arasında. Bu adım tabii İngiliz bankalarını destekleyecek. NatWest, Lloyds, Nationwide, aynı zamanda Santander gibi büyük yerel bankalara destek sağlayacak. Bu da onları uluslararası rakipleri karşısında avantaj sağlayabilir. Tabii bu tartışmaları beraberinde getirdi. Çünkü komite içerisindeki bazı üyeler sermaye tamponlarının azaltılmasının finansal sistemdeki mevcut riskleri daha da artırabileceği görüşünü paylaştı. Bu nedenle değişikliklerin biraz zaman alması bekleniyor diyebiliriz Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum sana tüm bu notlar için. Kolaylıklar diliyorum ve biz şimdi stüdyoya dönüyoruz efendim. Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar benimle birlikte. Hoş geldin Vahap abi, nasılsın?
4: Hoş gördük. Şükür bugünümüze.
1: Evet.
4: Sen de iyiyim. Geçmiş olsun diyeyim sana.
1: Çok teşekkür ediyorum.
4: Operasyon geçirdin.
1: Harika
4: İyi
1: görüyorum. Mesajın da ayrıca çok kibar, çok nazikti. Teşekkür ediyorum. Yazdın, çizdin, haberleştik. Evet, harika görüyorum artık. Her şeyi şahin gibi görüyorum.
4: Ne güzel.
1: Evet, çok iyi görüyorum. Hocama da tekrar teşekkür ediyorum tabii.
4: İyi bir operasyon.
1: Çok çok başarılı evet. oldu. Çok memnunum. Şu anda aslında NATO'dan başlamak istiyorum ben. En sıcak gündemimiz
4: tabii,
1: en sıcak, o değil
4: evet,
1: mi?
4: Evet.
1: Senin izlenimlerin nelerdir? Şimdi burada Trump'ın yaptığı açıklamaları aslında detaylı olarak analiz etmeni de isteyeceğim. Hı-hı. Her konuya değindi neredeyse.
4: Evet.
1: Nasıl okudun sen bu ilk basın toplantısı? Tabii sonra ikili görüşme, oradan da çıkacak, çıkması beklenen mesajlar var, kararlar var. Evet. Seni dinliyoruz.
4: Aslında tabii gelişinden önce bu olumlu mesajlarını vermeye başlamıştı.
1: Hı hı.
4: Hatırlarsak eğer Avrupalı liderlere dedi ki aslında gelmeyecektim, katılmayacaktım toplantıya ama Sayın Erdoğan'la iyi bir diyalogumuz var. Onun için geliyorum, Ankara'da olduğu için geliyorum, katılacağım. Ondan sonra da arkadan hem Kasa'nın şeyle ilgili sınırlamalarının kaldırılmasıyla ilgili mesajlarını da verdi. Hem F-35'e tekrar Türkiye'nin dönmesi. Ayrıca da bizim havacılıkla ilgili uçağımız, hava savunması ile uçağımız Kaan'ın motoru konusunda da aynı şekilde tabii ki kongre kararına bağlı ama sonuçta Amerika Başkanı olarak o yöndeki iyi niyetini de ortaya koydu, bildirdi. Kaan için motora ihtiyacımız var bizim. Neden ihtiyaç var? Hemen çok hızlı bir şekilde kendi motorumuzu yapamıyoruz. Hı hı. Aynı şey tankta da söz konusu oldu hatırlarsak Altay tankında. Altay tankı aslında prototipi Alman motoruyla gerçekleştirilmişti. Fakat sonra Almanya bazı sınırlamalar koyunca döndük. Biz dedik ki Güney Kore ile anlaşacağız. Güney Kore ile anlaştık. İlk 100 tankı Güney Kore'den gelen motorlarla üretiyoruz. Üretim de başladı biliyorsun. Ama o 100 tank üretilene kadar da kendi motorumuz artık devreye girecek. Onda zaten testleri de yapılıyor.
1: Yapılıyor.
4: Aynı şey Kaan uçağımız için de geçerli olacak. O en azından kendimize bir zaman kazanmış olacağız ve kendi motorumuzda herhalde uçağımızı uçurmaya başlayabilecek. Şimdi şeyle Amerika'yla ilişkilerin bu denli iyi gitmesi aslında Türkiye için olumlu. Neden olumlu? Geçmişte yaşadığımız sıkıntılar ortaya koydu. Başka birçok arayışlar içine girmek zorunda kaldık. Özellikle savunmayla ilgili, savunma sistemleriyle ilgili. Belki de hani bugün için gereksiz kalan bazı yatırımları da yapmak zorunda kaldık. Şimdiki bu aşamada...
1: Onu söylerken şey mi yani S-400'ü evet, kastediyorsun kastediyorum. Rusya zaten evet. Problem de o
4: aynen
1: olarak.
4: Aynen öyle. Ama sonuçta şeyde Amerika ile ilişkiler gerildince ve F-35 dışına bize atınca ki $1,5 milyar şey kaynak koyduk biz oraya. Tabii. Ve üretim de yapmaya başlamıştık. Parçalarının üretimi de söz konusuydu bizde. Birdenbire kesilince ister istemez tabii de Türkiye başka şeyler yapmak durumundaydı. Yani başka arayışlar içine girmek durumundaydı. Aslında şöyle bir şey. Şimdi bugün savunma sanayimiz çok ciddi anlamda konuşuldu. NATO Genel Sekreteri Avrupa'ya bizim savunma sanayi modelimizi örnek gösteren açıklamalar yaptı. İşte beraber Aselsan'ı falan gezerlerken. Bu savunma sanayimizin ve bu noktaya gelişinde o ambargoların çok etkisi var. Ta tabii. 1974 Kıbrıs ambargosundan başlayarak aslında hem sanayinin hem de teknolojinin gelişmesinde. Şimdi hiç unutmuyorum 5 eksenli CNC tezgahları savunma sanayinde kullanıyorsunuz diye vermiyorlardı bize. Bizimkiler de gelişmeye başladılar. Bizim sanayicilerimiz artık çok sayıda CNC tezgahı üreten şirket var ve 5 eksenli ve daha da üstünü üretenler var. Dolayısıyla onlar hani kötü ev sahibi kiracıya ev sahibi yapar derler ya aynı şekilde aynen. O gelişmeyi yaşadı Türkiye ve savunma sanayinde ciddi anlamda başarılar elde etmeye başladı ki Türkiye şu anda savunma sanayi ihracatında dünyada 11. sırada. Çok kısa sürede herhalde ilk 10 arasına girebilir. $10,5 milyar civarında bir ihracatımız söz konusu. İhracatın da %50'si NATO ülkelerine yani NATO ve o çerçevedeki ülkelere gidiyor. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir öne çıkma söz konusu. Dün şeyde Sakarya'da Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile sohbet ediyorduk. Yani zaman zaman Almanya bizi kıskanıyor gibi ifadeler yüzünden hep gülümsüyorduk ama dedi ki ya bak savunma sanayinde gerçekten de Almanya bizi kıskanacak noktaya geldi. Bizden daha en azından şu andaki pozisyonları bizden daha geride çünkü savunma dönük yatırımları çok geride kalmıştı. Çok yani sonuçta hem Avrupa Birliği hem de işte NATO'da Amerika daha önde olunca biz daha önde olunca çok fazla yatırım yapmıyorlardı. Onları evet. Durdurmuşlardı. Şimdi yeniden dönmeye başladılar.
1: Düğmeye basıyorlar tabii, şimdi yeniden.
4: Yeniden dönmeye başladılar ve şimdi hani aradan geçen zamanı ve şey o zaman kaybını gidermeye çalışacaklar. Dolayısıyla biz o anlamda da ciddi bir şekilde öndeyiz. Şimdi aslında bu modelde ne var? Bir o dediğim gibi ambargolar bizi biledi ve geliştirdik. Şu anda savunma sanayine üretim yapan 3500 civarındaki daha da sayılar artıyor. Şirket var. Hani az değil sayılar tabii. Gerçekten de. Bir de aslında en büyük teşvik savunma sanayinde kamunun alım gücünü oradan yana kullanması. Tabii burada en büyük alıcı Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu için onu zaten ana şirketlerin önemli bir bölümü de hem silahlı kuvvetlerin hem de işte kamunun içinde olduğu, ortak olduğu şirketler. Dolayısıyla siparişler oradan yana verilince rahatlıkla ürünleri devreye girebildi. Önce kendi ülkemizde pazarlanabildi, satılabildi ya da kullanılabildi. Ondan sonra ihracat şansı da doğdu. Çünkü kendi ülkenizde eğer ihracat kendi ülkenizde kullanılmıyorsa bir ürün, kolay kolay ihracat müşterisi sizden o malı almak istemiyor. Nerede denendiğini görmek istiyor en azından. Ona göre tavrını belirliyor. Ona rağmen belki bazıları yapabiliyor ama çok daha az sayıda. Dolayısıyla bizim savunma sanayi modelimiz diğer sektörlere de örnek olacak şekilde belki kullanmak lazım. Ayrıca da gerçekten de Avrupa'da örnek gösterilmesi çok önemli bir şey.
1: Gurur verici bir durum kesinlikle. Tabii ki her zaman.
4: NATO toplantısının da savunma sanayi forumuyla başlaması Türkiye'nin de o yönde ciddi ağırlık kazandığını da gösteriyor ayrıca.
1: Valla Vahap abi, Türkiye'nin dünyada başarılı olduğu her platformda kesinlikle gurur duyuyoruz. Yani kesinlikle bu spordan tut, sanayiye kadar her alanda müferit başarılar elde eden Türklerin dünyada adını duyurması, Türkiye'yi hatırlatması, bayrağımızı dalgalandırdığı her kesinlikle noktada hakikaten kesinlikle büyük gurur duyuyoruz. Kesinlikle. Türklük öyle bir şey. Ama tabii mesela Trump'ın bu konuda sözü vardı zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söyledi. Hani bu 5 uçak sözü zaten yeni bir şey değil. Şimdi insan ister istemez bir de Trump'ın tavrını da bildiğimiz için, yani Türkiye ile ilişkileri çok iyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkileri çok iyi, ona ithafen söylemiyorum ama göreve geldiğinden beri işte TACO'yu mesela biz takmadık yani, evet, hani sonuçta bir şey söylüyor, geri adım atıyor, öyle söylüyor, sonra dönüyor öbür türlü söylüyor falan. Böyle bir durum olur mu? Çünkü bayağı bir tatsız olur artık daha yani fazla uzarsa bu iş.
4: Şöyle hani bu ikinci dönemi işte, evet, Trump 2.0 diyoruz ya, evet, bir önceki döneminde aslında beklediği kadar iyi gitmedi.
1: Gitmedi.
4: Yani sıkıntılar o dönemde başladı. Hatta hep söylüyorum, hala orada duruyor mu? Son yakın zamanda Washington'a gitmediğim için bilmiyorum. New York'a gittim en son. San Francisco'ya gittim. Sayın Erdoğan'ın gönderdiği bir mektup var. Onu otelinin barına astı Trump. Yani öyle bir tavır, hani bir devlet başkanından yani beklenemez yani. Olmaz öyle bir şey. Ne diplomasiye sığar, ne yani ticari ilişkilerdeki ahlaka da sığmaz aslında. Ama yani sürprizlerle dolu bir insan gerçekten, evet, de. Ama şu ana kadar tabii ki muhtemelen kendi işinde geldiği gibi devam ediyor. Ama sonuçta şu ana kadar ilişkiler iyi gidiyor. Bu da işte açılan kapılar, Alpbank davasının artık şey yapması, kapanması. Evet. O da sonuçta bir demokrasinin kılıcı gibi, tabii, tepemizde bekliyordu gereksiz bir yere. Burada da olabilir, kongre reddedebilir, kongre vermek istemeyebilir.
1: Tabii, yani bir de öyle tabii, bir süreç, öyle bir de, süreç var. De var. Ya çünkü birçok konu başlığı da dönüyor tabii, yani Trump'ın elbette gücü var, yani sayısal üstünlüğü belki var ama birçok konuda öyle bir endişe de yavaş yavaş çıkmaya başladı. Hele şimdi bir de seçimler var.
4: Tabii,
1: seçimler yani var. Ne olursa
4: Kasım'da kaybetme ihtimali,
1: evet,
4: var.
1: Evet, yani Kasım'dan kongreyi önce aslında ne alacaksak hani çok net kanuni lazım olarak alıp artık lazım bu defteri kapatıyor olmamız lazım. Türkiye lehine hızlı çalışmamız ya, lazım
4: F-35
1: gibi
4: hemen belki çıkmayabilir ama en azından hani Kaan için motorların gelmesi bir de tek başına önemli bir şey. Evet. Dediğim gibi yani o bize zaman kazandıracak. Kendi motorumuzda geliştirmiş olacağız gerçekten de. Sonuçta burada motorla ilgili fabrikası olan bir ülkeyiz gerçekten de. Tabii. Bir de dediğim gibi hem havacılık hem de savunma sektörüne ciddi anlamda üretim yapan bir ülke çapında bir kümelenme söz konusu.
1: 50 milyar dolarlık anlaşma imzalandı müttefikler arasında tabii, diye verdik. 50 milyar dolar.
4: Şimdi onlar da önemli bir miktarda herhalde Türkiye üretimlerinde rol alabilir. Kısmen belki yan ürünleri verebilir veya bazı şeylerde birlikte üretim yapalım gibi şeyler de olabilir. Bunlar da gündelebilir.
1: Evet.
4: Düşün şimdi mesela İHA ve SİHA'da dünyada bir numara oldu Türkiye. Hiç de azımsanacak şeyler değil. Bir takım eleştiriler yapılıyor, işte söyleniyor, işte Cumhurbaşkanı'nın damadı olduğu için. Hayır, ilgisi yok bence. Rahmetli Özdemir Bey'den itibaren gerçekten de Bayraktar çok ciddi, çok önemli çalışmalar yaptı. Ben yakından şeyi biliyorum, ne kadar zor şartlar altında TSK'ya kabul ettirebildiklerini biliyorum. TSK'nın Bayraktar'ı seçmesinin en önemli nedeni tamamen yerli, hani yerli ve milli deyimi kullanıyor ya, tamamen öyle. Mesela en yakın rakiplerinden bir tanesi İsrail teknolojisi kullanıyordu. Onun için TSK seçmedi. Yani bunları aslında hiç şey yapmamak lazım, unutmamak lazım.
1: Küçümsenecek başlıklar değil bunlar. Evet, bir de özellikle tabii savunma sanayi dediğimiz zaman en çok konuştuğumuz temalardan bir tanesiydi o. Milli güvenlik meselesi evet, bunlar. Yani birçok başlıkla birlikte ben hep onu da söyleyeyim. Mesela yapay zeka da bence öyle. Dolayısıyla evet. Teknoloji, ileri düzey teknoloji vesaire savunma sanayi en çok. Orada hakikaten yerli ve milli noktasının doğru bir zeminde ilerliyor olması ve bu evet. Kadar büyüyor olmasını görmek güzel bir şey. Şimdi bunu bir kenara kaldıralım. Çünkü yarın herhalde bir sonuçta sonuç bildirgesi de olacak. Trump-Erdoğan görüşmesinden de ne çıktı ne çıkmadı onu da daha bir analiz etme imkanımız olacak. Ama şu ana kadar verilen mesajlar iki ülke arasındaki iyi ilişkiler top seviyede. Başkanlar çok iyi anlaşıyor, birbirlerini çok seviyor sayıyor. Ve anlaşmalar da bekleniyor Türkiye
4: da,
1: tarafından.
4: Yani bu toplantının yani NATO zirvesinin bir başka faydası da tamam zaten hani Amerika ben kendimi çekiyorum, kendi başınızın çaresine bakın evet. Dediği andan itibaren Türkiye özellikle NATO'da daha da ihtiyaç duyulan ülke.
1: Daha tabii.
4: Yani, tabii askeri gücü açısından iki numara Türkiye. Dolayısıyla Avrupa Birliği nezdinde de herhalde biraz daha önemimiz artar diye bir beklenti içine girmek yanlış olmaz diye düşünüyorum gerçekten.
1: Bence her zaman öyleydi zaten ama Türkiye'nin önemi yani. Görmüyorlar diye düşünüyordum.
4: Ya biz de zaman zaman işte hani hoşa gitmeyecek mesajlar
1: ya
4: verdik.
1: Ya orası kesin. Yani. Tabii ki orası kesin. Yani evet. Çeşitli konularda uyumsuzluklarımız elbette var evet. Vesaire ama hakikaten diyorum ya işte o böyle içten gelen bir şey var. Evet, abi ben şunu herhalde. Nasıl anlatayım yani o ister istemez hissediyor insan kesinlikle. Onu. Güzel bir duygu ayrıca. Şimdi senin yine biliyorum biraz önce söyledin zaten ben Sakarya'daydım dedin. Evet. Oradan birkaç not daha aktaracaksın diye tahmin
4: tabii,
1: ediyorum.
4: Tabii.
1: Neler konuşuluyor? Bir de tabii hani bunun içine şeyi de katabiliriz. Enflasyon ve Merkez Bankası çünkü herkes biraz da şimdi oraya odaklandı
4: oraya
1: ya.
4: Yani, evet.
1: Dolayısıyla hani Sakarya'da neler söyleniyor, nedir beklentiler?
4: Ya şimdi artık her gittiğimde zaten epey zamandır öyleydi ama orada da bir kere daha ki Sakarya tarımla öne çıkan bir kentimiz ama aynı zamanda sanayide de hiç yabana atıldığı gibi değil. Zaten biliyorsun Toyota fabrikası orada ki. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı evet Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı her seferde fırsat geldiğinde ya da her lafı geldiğinde diyor ki buradaki fabrika Sakarya'daki fabrika Toyota'nın en başarılı fabrikası %97 oranında kalite açısından bir başarısı söz konusu bütün Toyota sistemindeki fabrikalar arasında öyle örnek gösteriyor. Dolayısıyla biz sanayicilerimize oradan bazı know-how'ların verilmesi için birlikte çalışmalar yapıyoruz diyor. Tabii sıkıntıdalar, dert yanıyor. Ya, makine sektörü de olmasına rağmen tabii. Orada hem fiyat tutturma konusunda hemen tabii ister istemez kur konusu gündeme geliyor. Ayrıca da faizlerin yüksekliği çünkü kaynak kullanmak açısından, muslukların kısıtlı olması açısından o gündeme geliyor. Orada bir fabrika ziyareti de yaptık. Lucas Elektrik. Sonuçta bu çok reklama dönük bir şey değil. Onun için söylenebilecek bir şeydir. Lucas Elektrik aslında İngiltere merkezli bir şirketti. burada Sakarya'da fabrikasını kurmuşlardı. Zaman içerisinde.
1: Yani geldi buraya yatırım yaptı. Evet, zaman içerisinde bir şirket,
4: yerli ortak tamamen bütün hisseleri almış. Aytuğ Bey'le sohbet ettik biraz. Ya o kadar sıkıntılı bir süreçteyiz ki diyor. Hem yani sonuçta bir teknoloji üretiyoruz. Baş dinamosu ve alternatör üretiyor. Şimdi savunma sanayine de aslında vermeye başlamış. Fakat gel gelelim diyor, cirolarıma bakıyorum diyor, bundan işte 5-6 yıl öncesine göre 4'te 1'e düşmüş, 5'te 1'e düşmüş durumda diyor. Şimdi yeni yeni işte halka arz olan şeylere bakıyorum ve şirketlere bakıyorum diyor. Birisi çoğunlukla ithalata dayalı bir iş yapıyor. Adamın cirosu 800 milyon dolar diyor. Yani pardon, değeri 800 milyon dolar diyor. İşte ne bileyim, cirosuna bakıyorum bir başka şey. Yani kendime bakıyorum, bir üretim yapıyoruz diyor. Bu belli ki işte şey, ben bu kendi hatamdan değil, artık uygulanan ekonomi politikalarının bana
1: bir
4: yansıması
1: maliyet
4: diyor.
1: Var, o maliyetin evet, yansıması.
4: Onun yansıması diyor. Dolayısıyla o sıkıntılar daha çok dile getiriliyor. Herhalde bunlar da yavaş yavaş duyulmaya başlanır da belki
1: tabii
4: duyulur.
1: İşte orada da zaten
4: yarısı değil ama 2027'nin başlarından itibaren biraz da enflasyon da düşerse, evet, faizler de düşmeye başlarsa.
1: Şimdi onu söyleyecektim. Yani orada artık bir nevi biraz hani daha makul finansman maliyetleri, evet, işte enflasyon düşmesiyle birlikte belki iş gücü maliyetleri de biraz daha toparlayacak. Sadece iş gücü maliyeti olarak tabii hepimiz çalışıyoruz.
4: Evet.
1: Ama aslında gelir dağılımının da daha sağlıklı ve daha adaletli dağılması için enflasyonun makul seviyelerde olması lazım. Biz hala orada değiliz.
4: Yok,
1: ve
4: zaten bu son yaşadığımız sıkıntılı dönem, yani son 3 yılı kastediyorum, gelir dağılımı daha da fazla bozdu.
1: Aynen öyle.
4: Enflasyon
1: aynen,
4: zaten işte, tabii. Zaten öyle bir hani illet diyelim, gerçekten de öyle bir sıkıntı. O daha da fazla bozuyor işi. Nitekim bu son sıkıntılı dönemde o orta gelir kısmı, yani orta sınıf hemen hemen
1: var,
4: yok oldu gibi.
1: Yok işte, şey.
4: Yok oldu gibi
1: tabii,
4: bir şey.
1: Yok,
4: yani bir kısmı, çok az bir kısmı yukarı çıktı ama gerisi dibe vurdu. Onun için de aslında ücretleri alanlar açısından bakınca, ki dediğin gibi bizler de ücretliyiz. Geçinmek öyle kolay değil.
1: Ya yoksulluk de rakamlar,
4: yani
1: 100 bin liranın üstünde, şimdi tam rakam
4: evet,
1: aklıma
4: evet,
1: gelmiyor.
4: Evet.
1: 100 bin liranın üstünde yoksulluk sınırı.
4: Tabii.
1: Ağır bir fatura.
4: Çok
1: ya,
4: ağır bir fatura. Gerçekten de bu fatura enflasyona yarattığı bir şey. Tabii uygulanan program belki biraz yavaş indirmeye tabii başlamıştı. Belki daha şok bir program yapabilselerdi.
1: Evet.
4: O da tabii Sayın Cumhurbaşkanı'na kabul ettirmek kolay değil. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı büyümeden hiç taviz vermek istemiyor.
1: Evet.
4: O da kendi açısından siyasi olarak haklı. Öyle olunca da o şoku çok yüksek yapamadık.
1: Ya ikisi bir arada bu kadar
4: evet,
1: oldu herhalde.
4: Bir de, bir de üstüne şey, bir takım engebeler çıkınca bir yıl boyunca, bir de savaş çıktı.
1: Doğru.
4: Başımıza. Doğru. Dolayısıyla enflasyonun inmesi süreci maalesef uzadı. Bu sıkıntılı dönem uzayınca da bütün sektörler
1: yine konuşacağız. Vahap Munyar, çok teşekkür ediyorum Vahap abi katıldığın için. Süremizin sonuna geldik efendim. Ece Maat 60 dakika ile karşınızda olacak birazdan.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
6: sizin. Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Türkiye ekranlarından herkese merhabalar efendim. Bugün 7 Temmuz kritik NATO zirvesi başlamış durumda. Oradan çıkan mesajları takip ediyoruz ki özellikle baktığımızda NATO müttefiklerinin 50 milyar dolarlık savunma anlaşması imzaladığı detayı dikkate çarpıyor. Öte yandan ikili ilişkiler önemliydi. Burada Trump'tan yapılan açıklamalarda Katsa yaptırımlarının kaldırılacağı açık şekilde ifade edilirken F-35 konusunda ele alacağız açıklamalarına yer verildi diyelim. Konuya dair program içerisinde Ankara'ya bağlantıda bulunacağız. Öte yandan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan bizimle birlikte olacak. Avrupa'nın koymuş olduğu kotalar var. 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Bu çelik sektörü açısından ne ifade ediyor? Çünkü sektör özelinde bir kota da gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla değerlendirmeye çalışacağız. Öte yandan bu Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkilerinde sanayi tarafına yansımalarının ne ölçüde gerçekleşmesini beklediklerini de soruyor olacağız. Üçüncü bölümde Mercer, Marsh, Benefis, Doğu Akdeniz ve Hazar bölgesi lideri Fuat Ünal bizimle birlikte olacak. Şirketlerin önceliklerine yönelik ve son aslında trendlere yönelik yapmış oldukları bir çalışma var. Onu aktarıyor olacaklar ve son

Beştepe'deki zirvede konuşan Trump, F-35 meselesi kesinlikle değerlendireceğimiz bir konu dedi. Trump ayrıca katsa yaptırımlarını kaldıracağız, zamanı geldi. Dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise F-35 konusunda olumlu sonuç alınacağı umudunu belirtti. Ve Kaan uçağı motorları konusunda zirvede görüşmeyi tekrar yapacaklarını ve Trump'ın müjdeyi burada da tekrar edeceğini belirtti. NATO'nun savunma sanayi forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. Yılmaz, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında yakın bir gelecekte ilk 10 ülke içerisinde olmayı bekliyoruz dedi. Kanada ve Türkiye ortak bir açıklama ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine resmen başladı. İki ülkenin teknik ekipleri anlaşmanın kapsamını ve hedeflerini belirleyecek ve önümüzdeki aylarda yapılacak ilk müzakere turuna hazırlık yapacak. HSBC Group, Türkiye'de uluslararası ve sınır ötesi bankacılık ihtiyaçları bulunan müşterilere odaklanma stratejisi kapsamında bireysel bankacılık ile ağırlıklı olarak yurt içinde faaliyet gösteren orta ölçekli kurumsal bankacılık operasyonlarını stratejik değerlendirmeye aldığını duyurdu. Çin Merkez Bankası Haziran ayında da altın alımını sürdürdü. Bankanın elindeki altın stoğu geçen ay 480 bin ons artarak 75,44 milyon onsa ulaştı. Bu alım Ekim 2023'ten bu yana yapılan en büyük alım olup alım serisini 20 aya çıkardı.

0: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan bizimle birlikte. Veysel Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi bugün zirve NATO, vaktimiz kaldığı ölçüde ikili ilişkilere o taraftan da değiniriz ama sizin sektör özelinde Avrupa ile ilişkiler kritik bir şekilde devam ediyor. Avrupa Komisyonu 1 Temmuz itibariyle devreye soktuğu bir kotası söz konusu. Buna göre gümrüksüz çelik ithalat kotası %47 azaltılarak 18,3 milyon ton olmuş durumda ve bu kotanın yarısı AB ile serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelere ayrılmış durumda. Biz de bu ülkeler arasında yer alıyoruz ama son duruma şöyle bir baktığımızda biz ne kadar çelik ihracatı yapıyorduk Avrupa ülkelerine ve bu anlaşmadan sonra bunun ne kadar etkilenmesini, oransal olarak da baktığımızda ne kadar değişiklik göstermesini beklersiniz?
1: Efendim, geçmiş yıllarda bizim yapmış olduğumuz ihracat 9 milyon ton seviyelerine kadar çıkmıştı. Ancak çok fazla geriye gitmeden sadece geçen yıla bakalım. Hı hı. Geçen yıl yaptığımız ihracat 7 milyon ton seviyesindeydi. Bu 18-10'da 3 milyon ton dediğiniz kotanın Türkiye'ye dağıtılmasından sonra Türkiye'ye düşen pay 2-10'da 8 milyon. 2 milyon 860 bin ton. Şimdi bu 2 milyon 860 bin ton geçen yılki rakamlara kıyasla neredeyse üçte birine yakın bir rakam. Hadi bunun serbest ticaret anlaşması olan ülkelere tahsis edilen 1,5 milyon tonluk bir ayrı kota var. Hı hı. Onu da açık ticaretle rekabetçi şartlar altında kim daha çok tavır alırsa, yerinde pozisyon alırsa yararlanabileceği bir rakam. Onun içerisinden %10 alabilirsek, çünkü Uzak Doğu'nun en düşük fiyatlarla devlet desteği alan ülkeleri de var bunun içerisinde. %10 alabilirsek 3 milyon 100 bin ton, 3 milyon 200 bin ton civarında bir rakama ulaşabiliriz gibi görünüyor. Dolayısıyla bizim Avrupa Birliği'ne çelik ürünleri ihracatımızda çok ciddi bir gerileme söz konusu. Hemen belirtmek gerekir ki Ticaret Bakanlığımız her şeye rağmen Avrupa Birliği'nin tamamıyla neredeyse kapanmayı öngördüğü şartlarda bu 2 milyon 860 bin tonluk rakamın ortaya çıkmasında çok özel gayret sarf etti. Gayretlerinden dolayı onlara da müteşekkiriz. Ancak şöyle de bir durum var. Bu Avrupa Birliği'nin kotaları koyması durumu yeni değil. Avrupa Birliği, Antonio Tajani var şu anda başbakan yardımcısı İtalya'nın, aynı zamanda Dışişleri Bakanı. O zaman Avrupa Parlamento Başkanı'ydı. Bir Eurofer'in Avrupa Çelik Günü toplantısında biz

0: Çelik sektörünü kesinlikle koruyacağız. Çelik sektörü sanayinin omurgasıdır. Bu sektörün gerilemesine izin vermeyeceğiz. Bunu göreceksiniz önümüzdeki yıllarda demişti. Ben onu toplantıda karşısında bulunan gruptan da heyecanlanarak söylenmiş politik bir bakış tarzı diye düşünmüştüm. Ancak sonraki yıllarda yapılan uygulamalar Avrupa'nın bu konuda son derece ciddi olduğunu gösterdi. İlk önce 2018-19 yılında koruma tedbiri aldılar, 2 dönem uyguladılar. Dünya Çelik Örgütü kurallarına göre koruma tedbiri 3'er yıllık 2 dönem en çok uygulanıyor. Ancak o bittikten sonra şimdi ayrı bir 5 yıllık koruma tedbiri uyguladılar ama bu koruma tedbiri aynı zamanda bir de sınırda karbon rejimiyle ilgili bir destekten de yararlanıyor. CBAM diyorlar. Carbon Border Adjustment Mechanism. Bu CBAM kapsamında bir takım vergi benzeri uygulamalar ve regülasyon kısıtlamaları, sertifikasyon kısıtlamaları getiriyorlar. Mesela daha ortada böyle bir kota uygulaması olmadan bizim Avrupa Birliği'ne gerçekleştirdiğimiz ihracatta yılın ilk 5 ayı itibariyle %20'lik bir gerileme olmuştu. Arkasından bu geldi. Ayrıca dumping ve diğer vergiler var. Onların hepsini bir araya getirdiğinizde Avrupa Birliği'nin tam sağa pres yaparak çelik sektörünü korumaya yönelik bir çaba içerisinde olduğu görünüyor. Şimdi efendim kotalar var. Peki kotaları açtığı zaman durum ne olacak diye sorduğunuzda daha evvel %25'lik bir vergi vardı ve çelik sektörümüz bazı ürünlerde bu %25'lik vergiye rağmen ihracat yapabiliyordu. Geçen yıl yaptığımız 7 milyon tonluk ihracatta 4 milyon ton kotadan sonra 3 milyon tonun bir kısmı diğer ülkeler kotasıydı. Bir kısmı da bu vergi ödenerek yapılan ihracattı. Ama bugünkü şartlarda %50 vergi ödenerek ihracat yapmak olağanüstü ölçüde sınırlanmış olacak. Çünkü aramızda bu kadarlık bir fark yok. Şu an için Avrupa ile aramızdaki fiyat farkları %20, %30 arasında. Bunun kota uygulaması sebebiyle önümüzdeki haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi %50'nin üzerine çıkması halinde belki kota aşan ürünler için de bir ihracat imkanı söz konusu olabilir. Bu gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz. Burada biraz evvel de belirttiğim gibi CBAM konusunun bir engelleyici ve çok yüksek sertifikasyon tamamlanmadığı takdirde emisyonla ilgili çok yüksek vergiler, 10-12 mislilik vergiler, default values dedikleri örnek alınan varsayımlara dayalı değerlerden çok yüksek vergiler çıkmaması için de çalışıyoruz. TÜRKAK'ın devreye girmesiyle bu ihtimalin zayıflayacağına inanıyoruz. Yılın sonundan itibaren önümüzdeki yıl içerisinde. Yani Türkiye özü itibariyle Türk çelik sektörü Avrupa çelik sektörünün dışında değil ve bu sistemden de kopmak istemiyor. Yeşil dönüşüm konusunda üzerine düşen tüm gereklilikleri yerine getiriyor. Fakat kural dışı ve aşırıya kaçan uygulamalara karşı da düzeltici işlemler yapılması için girişimlerde bulunuyoruz. Bütün bunlardan sonra bizim de şöyle bir beklentimiz var. Dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri için, çelik sektörü gelişmiş ülkeleri için önem arz eden bir sektörün Türkiye'de önem arz etmesi gibi etmemesi gibi bir durum söz konusu olmayacağına göre benzer uygulamaların Türkiye'de de yapılması gerektiğine inanıyoruz. Şimdi efendim 18 milyon tonluk bir kota getirildi.
1: Evet.
0: 480 milyonluk Avrupa Birliği için. Türkiye 85 milyon. Aramızda 5 misli nüfus farkı var. Mesafe itibariyle baktığınızda coğrafya olarak çok daha büyük ve gelir açısından baktığınızda kişi başına düşen gelir itibariyle çok fazla bir fark var. Bizim ithalatımız Avrupa'nın getirdiği kotadan daha fazla şu anda. Tek başımıza yapmış olduğumuz ithalat geçen yıl 19,5 milyon tondu. Dolayısıyla bu kadar cömert olmanın bir zemini, bir altyapısı yok. Yani Türk çelik sanayi şu anda %60 kapasite kullanım oranı ile çalışıyor. Avrupa Birliği şu anda %80'i hedefliyor. Avrupa Birliği'nde bunun dışında ithal edilen çeliğin toplam içerisindeki payı %30, bunu %18.

0: seviyesine düşürmeyi hedefliyor. Bizde %47. Yani bizim durumumuz onlara kıyasla çok daha kötü. Ekonomimizin, çelik sektörünün daha fazla üretim yapmasına, daha fazla katma değer üretmesine ve ihracattaki kayıplarını yurt içi tedarik yoluyla karşılamasına ihtiyacı var. Peki, bu çelik sektörü için değil, Türk ekonomisi için hayati önem taşıyor aynı zamanda.
1: Peki Veysel Bey, bu kadar cömert olmaya gerek yok dediniz. İthalat kısmına ayrıca bir parantez açacağım ama onun öncesinde şimdi sizin verdiğiniz rakamlardan yola çıkacak olursam 7 milyon ton gibi bir rakam söylediniz geçen sene için. Bu sene için de yaklaşık işte o artı AB ile anlaşması olan ülkelerin payını da kattığımızda 3-3,5 milyon tonluk bir eğer ki ihracat yapacaksak geçen seneyle 3,5 milyon tonluk bir fark oluşacağını anlıyorum. Şimdi evet. bunun için bu çelik kapasitesini ihraç etmek için başka pazarlara yönelilebilir mi?
0: Evet, yöneliliyor. Şu anda Latin Amerika ülkelerine yeni girişimlerimiz var. Ancak oralara ihracatımızdaki artışlar %30 seviyelerinde olsa bile bunun toplam rakamlara etkisi son derece sembolik kalıyor. Bizim eski pazarlarımız olan Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde ise yeni oluşumlar, Çinlilerin de yeni yaptıkları yatırımlar yüzünden biz ihracatçı konumdan ithalatçı konumuna geldik. Dolayısıyla oraları da dahil olmak üzere Türk çelik sektörünün global olarak diğer ülkelerin yaptığı gibi korunmasına ihtiyaç var. Bunu ihmal edebilecek bir imkanımız yok. Bizim 70 senede, 80 senede oluşturduğumuz kapasitelerin kısa süre içerisinde kaybedilmesi gibi bir lüksümüz de yok. Çünkü Avrupa Birliği bunu gördü. Ben onu çok net bir şekilde orada ısrarla bunu koruyacağız, bu bizim için stratejik önem taşıyor dediklerini ve bunu uygulamaya aktardıklarını gördüm. Bunu Türkiye'nin de yapması gerekiyor. Aksi takdirde biz yurt içindeki pazara hakim olamazsak Latin Amerika'da ne işimiz var? Yani Latin Amerika'da ilave 10 bin ton, ilave 20 bin ton uğraşıyoruz. Yurt içinde 19,5 milyon tonluk ithalatla mücadele ediyoruz. Şimdi bizim Çin devletinin vermiş olduğu destekle mücadele etmemiz mümkün değil ki. Arkasında devasa bir yapı var ve bunu destekliyor. Nasıl ki BYD yatırımları gerçekleşmeden yapılan ithalat Türkiye'deki otomotiv sektörünü fena halde bozduysa ve derhal bunu engellemeye çalıştılarsa, benzer durum çelik için de geçerli. Yani Çin'de farklı bir yapı var. Çok fazla devlet desteği var. OECD'nin yapmış olduğu bir açıklama, Çin'de verilen devlet desteklerinin OECD ülkelerinin verdiği devlet desteklerinden 15 misli daha fazla olduğu açıklandı yapılan bir araştırmada. Dolayısıyla bireysel olarak tek tek kuruluşların bunlarla mücadele etmesi ve bu mücadeleden başarılı bir şekilde ayrılması mümkün değil. Bizim de devletimizin gerekli tedbirleri, gerekli sınırlamaları almasına ihtiyaç duyuyoruz. Son olarak levhalar için alınan kararı da son derece yerinde buluyoruz. Ama daha toplu Avrupa Birliği'nin, Amerika Birliği'nin kotalar koyup kota aşımı halinde de %50 vergi uygulamasına benzer uygulamalara ihtiyacımız var. Hem Amerika'da hem Avrupa Birliği'nde bu kotalarla sadece ithalat engellenmiş olmuyor, çelik sektör kuruluşlarının belirli marjlar elde etmesine ve bu marjları da yatırımlara yönlendirerek iklim değişikliği konusundaki yatırım ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla yapmalarına müsait bir zeminin oluşturulmasına da katkıda bulunuluyor. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Çünkü devlet doğrudan yardım yapamıyor. Avrupa'da bu da yapılıyor. Malumunuz, daha evvelki toplantılarımızda, görüşmelerimizde söylemiştik. 20 milyar euro, 30 milyar euro yıllık devlet desteği veriliyor. Bizde bu mümkün değil içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar itibariyle. Ama sektörlerin bunu üretebilecekleri bir yapının oluşturulmasına ihtiyaç var. Bu sadece bizim çelik sektörünün meselesi değil. Makina sektörünün de buna benzer ihtiyaçları var. Yani Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olan makina sektörü son 3 yıldır ihracatta ciddi gerileme yaşıyor. Bu da Çin'le ilgili baskıdan. Türkiye'nin bir bütün olarak ithalat rejimini gözden geçirecek, yeni dengelerin oluşturulmasına katkıda bulunacak bir anlayış içerisinde meselelere yaklaşmak ısrına ihtiyaç var. Bunun için daha fazla

0: zaman kaybetmememiz gerekiyor. Sürekli bir biçimde açık verip ondan sonra da dengeler kurmaya en zor, en kötü, en sıkıntılı yöntemleri benimsemeye süratle son verip doğrudan kendi imkanlarımızla, kendi ayaklarımız üzerinde duracak yapının oluşturulması gerekiyor. Bunun böyle olması gerektiğini en güzel bir şekilde biraz evvel haberinizde verdiğiniz savunma sanayi ile ilgili çalışmalardan elde etmiş bulunuyoruz. Ben geçmiş yıllarda 13 yıl savunma sanayi müsteşarlığında üst düzey müsteşar yardımcılığı, müsteşar vekilliği görevlerinde bulundum. Orada elde edilen başarı Türkiye'nin bütün sektörlerine, Türkiye'nin ekonomik sistem uygulamasına zemin teşkil edecek bir mahiyet taşıyor. Hiçbir şekilde çekinmeden çelik sektöründe de, makina sektöründe de, diğer sektörlerde de önceliği kendi iç üretimimize vermek mecburiyetindeyiz.
1: Peki Veysel Bey, şimdi Çin tarafına değindiniz. Çin tarafında gerçekten ciddi sübvansiyonlar var ve rekabet etmek çok zor her sektörde. Çelikte de keza öyle diyoruz. Ama işte son dönemde yaşanan bu Orta Doğu'daki gerilimle birlikte bir miktar orada işte navlun fiyatlarının yüksek olması, teslim sürelerinin uzaması, sigorta maliyetleri gibi etmenlerden bir miktar orada da maliyetlerin arttığını ve o sebeple biraz ihracatın Türkiye'ye de kaydığını gözlemliyorduk. Oradaki etki de yavaşladı mı? Oradaki son durum ne şu an baktığımızda, bugünün fotoğrafını çekersek?
0: Şimdi efendim çok iyi bir noktaya temas ettiniz. Evvelden aradaki fiyat farkı ton başına 120-130 dolardı. Bu 75 dolar seviyelerine kadar inmiş vaziyette. 75 dolar seviyesine indiğinde navlunu çıkarttığınız zaman arada 30-40 dolar bir marş kalıyor. Bir de tabii uzun mesafe var, 3 aylık mesafe var. Bunun da getirdiği zamanda teslim etmeme gibi riskler var. Ama buna rağmen arada 10 dolarlık bir fark olsa bile ithalatın tercih edilebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunun kendi kendine makul bir seviyeye gelmesini beklemek biraz zaman kaybı olur. Çünkü o marjlar daraldıkça devlet desteği artıp o marjların tekrar korunabileceği bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Tek başına bunun düzelmesi mümkün değil. Alacağınız, nasıl ki Avrupa Birliği bu marjların düzelmesini beklemiyor ve bir takım tedbirler alarak otomatik bir biçimde hayır ben sizden şimdi 40 milyon ton ithal ediyordum, 38 milyon ton ithal ediyordum, bunu 18'e düşürdüm diyor. Onu da belirli şekillerde vermiş gibi davranıyor ama uygulamada kullanılmayacak bir takım limitler getiriyor. Kendi iç piyasasının durumuna göre çok ihtiyaç olduğu şunlar iç piyasadan karşılanamıyor. Biraz orada esniyor. Yani son derece rasyonel bir biçimde sürekli takip ederek Avrupa'nın, Amerika'nın yaptığı gibi bunu uygulamaya aktarmak gerekiyor. Aksi takdirde kendi halinde bunun düzelmesini karşı taraf oyunun karşı tarafında bulunanlar bu oyunun kurallarını serbest piyasaya göre oynamadıkları için düzelmesini beklemek zaman kaybı oluyor. Ekonomik olarak piyasanın dışında kalmak anlamına geliyor. Malumunuz Haziran ayında ihracatımızda ciddi bir artış oldu ama onun dışında 5 ay itibariyle 6 ay itibariyle baktığınızda geçen yılla aynı durumdayız neredeyse. Ödemeler dengesi açığımız devam ediyor. Orada da bir artış eğilimi var. İşte döviz kurları sürekli baskı yaratacak şekilde bir birikim içerisinde gidiyor. Bunu tabii olarak çözmenin yolu daha fazla ihracat yapabilecek ve ithalatı kısacak tedbirlerin alınmasında yatıyor. Bundan kaçınamayız. Bu bir ihtiyaç.
1: Son olarak konuştuk çelik sektörünü detaylıca, daha da detayları konuşuruz önümüzdeki yayınlarda ama bugün özelinde NATO zirvesi var. Dolayısıyla ABD ve Türkiye ilişkilerindeki sıcaklığı bir kez daha konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla ilişkilerin yansımasını sanayide görür müyüz, hisseder miyiz? Hem hani sizin sektörde olabilir, genel anlamda da nasıl baktığınız merak ediyorum konuya.
0: Şimdi efendim ilişkilerin yansımasını biz çelik sektörü olarak görmeyi bekliyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında başkanların üzerinde mutabık kaldıkları bir 100 milyar dolarlık hedef vardı. Bu 100 milyar dolarlık hedefi Başkan Biden zamanında da kabul ettiklerini beyan etmişlerdi. Ama hatırlıyorsunuz Başkan Biden bir ön yargıyla Türkiye'ye karşı yaklaştı. Kabul ettiği hiçbir şeyi gerçek anlamda uygulamaya aktarmadı. Ama Sayın Trump'ın daha reel, daha rasyonel bir işbirliği anlayışı içerisinde meselelere yaklaştığı görülüyor. Böyle bir durum da var. Yani yaklaşık 40 milyar dolara ulaştı bizim dış ticaret hacmimiz. Bu daha evvel karşılıklı olarak 12-13 milyar dolarlık seviyelerdeydi. Sonradan 15 milyar dolara çıkmıştı. Bu 100 milyar dolara ulaşmak Amerika gibi devasa bir mekanizma karşımızda olduğunda hiç zor değil. Son Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika'ya gittiklerinde enerjiyle ilgili bir takım anlaşmalar imzaladık. Yani Türkiye'nin ithal ettiği kısımların önümüzdeki yıllarda daha çok artmaya, daha hızlı artmaya devam ettiğini göreceğiz. Amerika'nın da böyle bir dengeli ticaret kurulmasını istiyorsa, nasıl ki Çin'den bunu istiyor,
1: Evet.
0: Avrupa'dan bunu istiyor, bize de bu dengeli yapıyı kurmak istiyorsa, uygun görüyorsa, çelikten başka girebileceği çok az şey var, enstrüman var. Bu makine de olabilir, başka
1: Evet.
0: ürünler de olabilir. Bu dolayısıyla gelişmeye müsait bir zeminin olduğuna samimi olarak inanıyorum.
1: Peki.
0: Bu toplantının da bu yönde sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum.
1: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim.
1: Ve Ankara'ya gideceğiz efendim. Canlı bir bağlantımız olacak. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk Böke bizimle birlikte. Buse, hoş geldin yayına. Ben hemen sözü sana vereceğim. Detaylarda neler var, son gelişmeleri bize aktarırsan seviniriz. Evet, gerçekten Beştepe tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Biz de şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirvenin yapıldığı alanları takip etmek için, zirvenin yapıldığı noktayı takip etmek için basın mensuplarına ayrılan yerdeyiz. Medya merkezindeyiz. Bugün oldukça sıcak gelişmeler yaşandı aslında. Donald Trump, ABD Başkanı, Amerikan Başkanı sıfatıyla ilk kez Türkiye'ye bir ziyaret yaptı. 2012'de İstanbul'u iş insanı olarak ziyaret etmişti Trump ve iki başkanlık döneminde de zirvede gelip Türkiye'ye bir ziyaret yapmamıştı. Son ziyaret eden ABD Başkanı ise Barack Obama olmuştu 2015'te. NATO G20 düzeltiyorum. G20 Liderler Zirvesi için Antalya'daydı Barack Obama ve o ziyaretin ardından bir ilkin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan da oldukça önemliydi çünkü Trump Türkiye'ye ayak bastı saat 14 civarında Ankara Havalimanı'nda. Yeni Air Force One uçağıyla beraber iniş yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında Trump'ı karşıladı. İşte o havalimanındaki karşılama esnasında iki lider arasında bir görüşme de oldu. Yaklaşık 20 dakika sürdü bu görüşme, edindiğimiz bilgilere göre, ve görüşmenin ardından her iki isim Beştepe'ye geçti ve resmi bir tören, resmi karşılama töreni düzenlendi. O törenin ardından yine baş başa bir görüşme yapıldı ve aslında Ankara'ya görmeye alışık olmadığımız bir tablo, bir basın toplantısı yapıldı. Oval Ofis'te yapılan, Beyaz Saray'da yapılan basın toplantılarının bir benzeri burada yapılmış oldu. ABD Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı. Peki neler söylediler? Öne çıkan başlıkları aktarmak gerekirse, Trump katsayı yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada bunun yanı sıra F-35 satışını değerlendireceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüşmeye dair aslında samimi kareler paylaşılmıştı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Trump'ın iki ismin yan yana gelip el sıkıştığı, birbirlerinin koluna girdiği görüntüler vardı. Peki bundan sonra ne olacak? Birazdan artık saatler 19.30'u gösterdiğinde bir yemek düzenlenecek. Devlet ve hükümet başkanları onuruna Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan ev sahipliğinde bir akşam yemeği, resepsiyon düzenlenecek. Liderler bu yemekte yer alacak ve bunun için bir karşılama töreni yapılacak. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan liderleri karşılayacak. O karşılamanın ardından akşam yemeğini geçirecek. Yemekte tabii bu aslında yemekler, resepsiyonlar diplomasi açısından da önemli anlara şahitlik etmiş olunuyor bu tarz yemeklerde. Çünkü hangi liderle hangi ismin yan yana oturacağı, sohbet konuları oldukça dikkat çekici olabiliyor. F-35 konusu, katsayı yaptırımları konusu ABD'yle öne çıkan başlıklar, ama diğer ülkelerle öne çıkan başlıklar da var. Çok sayıda başlık, güncel gelişmeler, bölgesel gelişmeler, hem Gazze konusu, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki savaş, ABD-İran arasındaki savaşın yansımaları, tüm bu başlıkların aslında

0: hem bu yemekte de değerlendirilmesinin gündeme gelmesini bekliyoruz. Peki yarın neler olacak? Ondan da kısaca bahsedelim dilerseniz. Yarın sabah devlet başkanları ve hükümet başkanları bir toplantı yapacak. Saatler 11.15'i gösterdiğinde o toplantı başlayacak. Saat 14'e kadar sürecek ama ondan önce Beştepe'de yine zirvenin yapılacağı sergi salonunun önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri karşılayacak, selamlayacak ve bir aile fotoğrafı verilecek. O aile fotoğrafının ardından da toplantıya geçirecek. Saatler 15'i gösterdiğinde ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın açıklamasını yapacak. Trump'ın ikili görüşmeleri olacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri olacak. Trump peki kimlerle görüşecek? Bugün Şam'da bir patlama oldu. Macron ziyareti esnasında Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve yine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelecek. Trump ardından NATO Liderler Zirvesi için geldiği Ankara'da Beştepe'de bir basın toplantısı yapacak ve sonra da Ankara'dan ayrılacak. Liderler Zirvesi yarın bitecek ama bugün öne çıkan, yansıyan çok fazla not var ve gözler yine burada, yani Beştepe'de olacak.
1: Enstitüt Böke, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Ve kısa bir araya gideceğiz efendim.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
7: sizin. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza'da.

0: fiyatlarınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
7: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alın.

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
2: İşlendirilebilecek işte ek izin günleri, bayram yardımları, bunların hepsi yan haktır. Şimdi çalışanlar bunları verildiğini bilmekle beraber aslında bunlara şirketin ya da işverenin bir maliyete katlandığını, ne kadar önemi olduğunu ya da nasıl bir maliyeti olduğunu ya da onun hayatında ne ifade ettiğini iletişimini yapmayı önceliklendiriyor. Ya da siz bir mağazada çalışana baktığınız zaman yandaki mağaza bir miktar daha %5-10 daha yüksek maaş verdiği zaman iş değiştirebildiğini görüyor işverenler. Ama diğer toplam ödülle baktığınız zaman aslında o %10'dan daha büyük bir farkla kendi iş yerinde de kalabileceğini bilmesi gerekir aslında. Bazı durumlarda sunulan yan haklarda bunun iletişimini yapmak önceliklendiriliyor. Bu işin bir tarafı. Diğer yine önceliklerden bir tanesi de esenlik dediğimiz kavram. Yani
3: nedir?
2: Esenlik dediğimiz kavram insanın iyi olma hali en basitinden. Hani ağırlıklı olarak İngilizce'de well-being olarak duyuyoruz. İyi olma hali bu. Ömür boyu iyi olma hali artık daha popüler. Biz eskiden hani işte bu kavramlar zaman içerisinde böyle evriliyor. Yeni anlamlar yükleniyor. Yeni öncelikler belirleniyor. İşte wellness vardı. Neydi? İşte spor yapalım, yürüyüş yapalım, adım sayalım. Ondan sonra pandemiden sonra daha bütünleşik bir yaklaşım olan well-being kavramı ortaya çıktı. Bu kurumsal hayatta da well-being çok önemli. Şimdi well-being'den sonra longevity çıktı. Ondan sonra da daha ziyade şu anda insanın en iyi olduğu hali daha uzun süre sürdürebildiği yaklaşımlar benimsemesini benimsemeye çalışıyor şu anda işverenler.
3: Peki şimdi şöyle alt detaylara baktığımızda sağlık sigortası kısmında yeni bir dönem deniliyor. Orada da çalışanın ailesine de sağlık sigortası yaptırılması artık öne çıkıyor deniliyor araştırmada. Şimdi ne kadarlık bir orandan bahsediyorsunuz? Yani gerçekten şirketlerin ne kadarı bunu sağlıyorlar?
2: Şimdi şöyle bizim araştırmamıza bu sene 502 tane şirket katıldı. Bu şirketler farklı farklı sektörlerden, farklı farklı lokasyonlarda bulunan şirketler. Şimdi bu şirketlerin %96'sı sağlık sigortasının bir formunu çalışanlarına sunuyorlar. Bir formu derken ne kastediyorum? Özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortasının ikisinden bir tanesini sunuyorlar. Bu şirketlerin %56'sı da baktığınız zaman sadece çalışanına değil, çalışanın eş ve çocuklarına da sunabildiklerini görüyoruz. Bu ne anlam ifade ediyor? Baktığınızda sağlık zaten çok öncelikli bir kavramdı. Artan sağlık maliyetleri işte 1 Temmuz itibariyle Türk Tabipler Birliği katsayısını güncelledi. İşte yine bu hastanelerde fiyatlara yansıyacaktır. Yansıyor da zaten. Çalışan gittiği zaman hizmet sağlık

0: Sağlıkla ilgili hizmet aldığı zaman, yüksek maliyetleri gördüğü zaman sağlık sigortasının önemini daha iyi anlamaya başladı. Dolayısıyla böyle bir piyasa trendi oluştu ve baktığınızda da şirketler bunu sunar hale geldiler.
1: Peki şöyle bir baktığımızda çalışanların seçim yaparken işte en son pandemiden sonra çok fazla hibrit çalışma dönemi olsun diye ona önem verildiğini görüyorduk. Ama son gelinen noktada işte bizim gibi hiç çalışmayan hibrit şirketler de var ama onun yanında da hani o günlerin de azaldığını görüyoruz. İşte bazı arkadaşların 5 gün gitmezken şimdi 3 gün işe gitmiyorlar, oradan 2'ye düşüyor gibi gibi. Böyle noktalar ne kadar önemli oluyor çalışanlar için iş seçerken?
0: Şimdi uzaktan çalışma çalışanlar tarafına baktığımız zaman en önemli üçüncü yan hak olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Ve üçüncü sırada olduğunu görüyoruz. Şirketlerin, araştırmamıza katılan şirketlerin %60'ı bir şekilde hibrit çalışma modelini sunuyorlar çalışanlarına. Yani belli bir gün sayısı olarak uzaktan çalışma, belli bir gün sayısı olarak ofisten çalışma gibi. Ve en ağırlıklı olanı da %30'un üzerinde olanı da 3 gün ofisten çalışma, 2 gün uzaktan çalışma gibi bir model var. Dediğiniz trendi görebiliyoruz çünkü hani piyasa koşullarına göre, dünyadaki ekonomik konjonktüre göre hani şirketler bu hibrit çalışma kararlarını birazcık sorgulayabiliyorlar. Hani nihai rakam budur, buraya oturmuştur diyemeyiz.
1: Yavaş yavaş biter mi peki?
0: Yani çok kısa vadede zannetmiyorum. Çünkü çalışanların bu kadar önem verdiği bir şeyi işverenler göz ardı edemez. Ama belki o 3 güne 2 gün terse dönebilir ya da hiç dönmeyebilir. Birazcık bu çalışılan sektör, ondan sonra çalışılan daha ziyade jenerasyonlar ne kadar bunu istiyor, çalıştığınız ortamla alakalı. Şimdi üretim yapan bir yere baktığınız zaman uzaktan çalışma çok mümkün değil. Evet. Ama bir startup'a baktığınızda da oradaki çalışanları, yani yeni mezun olmuş mühendisi 5 gün ofise getirmek de çok mümkün değil. Orta yolu bulacak şirketler, ama nihai burada oturduğu %60'ı kesin sunacak Türkiye'deki market trend budur diyebilir miyiz? Henüz diyemeyiz.
1: Peki yani bu çalışmanız içerisinde yoktu ama genel anlamda verimlilik anlamında pozitif katkı veya negatif katkı sağlama noktasında ne düşünüyor şirket sahipleri?
0: Şimdi ikiye ayırabiliriz bunu. Şimdi bir taraftan baktığınız zaman, hani işin pozitif tarafına baktığınız zaman, hele ki İstanbul gibi metropollerde çalışanın yolda geçirdiği vakit azalarak ondan sonra daha fazla vaktini çalışmaya ayırabiliyor. Ama orada da çalışma süreleri uzadığı zaman insanların hani yorgunluğu artabiliyor. Negatif tarafına baktığınız zaman ekipler arasındaki sinerji azalıyor. Yani biz pandemiden sonra bunu çok gördük. Ekipler arasında işte ekip oluşturma eğitimleri çok arttı. Ondan sonra yapılmaya çalışıldı ama şimdi çalışanlar aynı masada oturup yan yana sohbet edip işini yürütmediği zaman o ekip sinerjisi uzaktan, o düz ekran karşısında çok kolay olmayabiliyor. O yüzden de negatif tarafı birazcık o ekip sinerjisi tarafında olabiliyor. Zaten işverenlerde ağırlıklı olarak bu negatif yönü görebiliyorlar.
1: Şimdi hibriti konuşurken üçüncü sırada demişsiniz. İlk iki sıra nedir?
0: Birincisi sağlık sigortaları. İkincisi de yemek yardımı. Yemek yardımı da önemli, çalışanlar için önemli alanlardan bir tanesi. Orada da farklı formda yan haklar görebiliyoruz. Kimi işverenler işte yemek ücret olarak ödeyebiliyorken ağırlıklı olarak yemek çekleri %47 civarında bir oranla yemek çekleri sağlanıyor. Tabii ki şimdi önümüzdeki seneye baktığımız zaman biliyorsunuz o yemek çekle, yemek kartları ile ilgili uygulama değişiklikleri öngörülebiliyor. Orada nasıl olacak,
1: nasıl
0: ne olacak?
1: Nasıl bir değişiklik olacak
0: İşte onun
1: orada?
0: Normal şartlarda marketlerde kullanılabiliyor, kullanılamıyor. Onunla ilgili şeyler var, farklı görüşler var. Nihai temelde nereye oturacaksa o, onun sağladığı avantaj devam ettiği müddetçe çalışanlar, işverenler hani bunu kullanıyorlar ve faydalanıyorlar da. Ama oradaki karara göre de bir trende oturacak.
1: Peki son olarak şunu da sorayım, ulaşım kısmını soracağım. O tarafta da hani trendlerin değişmesiyle birlikte mesela elektrikli araçlar da orada filolara dahil edildi mi? Ne kadarlık bir kısımda edildi? Bir onu da konuşmuş olalım.
0: Şimdi şöyle, bizim araştırmamıza katılan şirketten aslında önemli bir

0: örneklemi temsil ediyor. Yani dolayısıyla hani Türkiye'deki market bilgilendirmesi diyebiliriz ona. %71'inin bir araç politikası var. Bir araç sağlama, çalışanlarına araç yan hakkı verme politikası var. Ama bu %71 şirkete baktığımız zaman da bunların %28'i kadar elektrikli araç sağlıyorlar. Şimdi tabii ki elektrikli araçlarla ilgili de bir sürü şey var, farklı farklı hani olumlu düşünenler var, çok sıcak bakmayanlar var. O da bir temeli oturacak ve yaygınlaşacak. Sonra da elektrikli araçlarla ilgili sadece elektrikli araç sağlama değil, aynı zamanda bunun şarjı var, şarjı yapabileceğin ünitenin sağlanması var. O noktada da şirketlerin %27'sinin bu noktada çalışanlarına destek olduğunu görebiliyoruz. Hibrit modelin ulaşıma etkisine bakarsak da, şimdi eskiden çok daha yaygın bir servis sağlama şeyi vardı, uygulaması vardı çalışan işverenlerin. Şimdi o birazcık daha ulaşım yardımına döndü. Daha ziyade, çünkü hibrit çalışıldığı için hangi günler ofiste, hangi günler uzaktan çalışıyor çok net olmadığı için servis uygulamasının biraz daha azaldığını, bunun ulaşım ücretine döndüğünü görebiliyoruz. İstanbul gibi metropollerde bu birazcık daha hani aylık ulaşım ücretini endeksi olarak ilerleyebiliyor. Farklı bölgelerde değişebiliyor.
1: Peki, Mercer Marsh Benefits Doğu Akdeniz ve Hazar Bölgesi Lideri Fuat Ünal, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ve hemen bir diğer konuğuma dönüyorum. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçük Özman bizimle birlikte. Coşkun Hocam, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk Ece Hanım.
1: Şimdi aslında sizinle biraz dijitalleşme, tokenizasyon konuşacağız dedik. Neden? 23-25 Haziran'da Zürih'te Point Zero Forum gerçekleştirildi. Bu yılda 5. kez gerçekleştirildi. Siz de oradaydınız. Dolayısıyla oradaki aslında bir görünümü konuşarak başlayalım. Özellikle stabil coinlerin önümüzdeki dönemde finansal piyasalardaki yeri ne olacak? Oradan başlayabiliriz hocam, dilerseniz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Point Zero Forum aslında küresel teknolojik finans network'ünün nezdinde gerçekleştirilen, çıkış noktası Singapur olan ve bu yıl beşincisi yapılan müthiş bir toplantı. Yani konferans da değil, toplantı da değil ama aslında küresel finans sisteminin geleceğinin tartışıldığı bir laboratuvar niteliğinde bir yer. Yani merkez bankaları var, merkez bankası başkanları var, efendim düzenleyici kurumlar var, bizdeki BDDK gibi uluslararası kuruluşlar var, büyük yatırım bankaları var, teknoloji şirketleri ve stable coin, yani bu istikrarlı para dediğimiz ilginç bir para türü, belki ilerleyen dakikalarda biraz daha açacağız. Bunları ihraç edenler aynı platformda buluştu. Yılın finansal mimarisini tartıştı. Ama neticede şöyle bir şey var. Şimdi toplantının ilk gününün neticesinde aklımda şöyle bir şey belirdi. Yani artık konu dijital para olacak mı olmayacak mı konusu değil. Bu dijital para hangi mimari üzerine kurulacak? Bütün hikaye bunun üzerineydi. Çünkü artık teorik tartışmalar büyük ölçüde geride kaldı. Çünkü BIS, yani Bank for International Settlements, Basel'deki bunun yenilik merkezi var, Innovation Hub, ki oranında bir sunumuna katılma imkanımız oldu. Onların yaptığı birçok çalışma var. Yaklaşık 45 tane falan, bunun 20-25 tanesi tamamlandı. Diğerleri halen devam ediyor. Ne oldu burada? Şimdi neden değil, nasıl olması gerektiği sorusu var. Ve burada ilginç birkaç kavram var. Müsaade ederseniz bunları paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi birisi programlanabilir para. Yani bu çok ilginç bir nokta. Yani programlanmış para dediğiniz bir takım ne diyeyim, algoritma ya da atomic settlement dedikleri atomik takas. Her şey dört dörtlük birbirine uyduğu anda sistem anında okey diyor ve işlem tamamlanıyor. Yani uluslararası para transfer sisteminde bir takım kurum kuruluşlar var. İşte gönderiyorsunuz, size 3 gün sonraya valör veriyorlar. Sistem oluyor, masraf şu bu filan. Yani burada öyle bir şey yok. Aynen Türkiye'de nasıl fast yapıyorsunuz Merkez Bankası üzerinden. Bu türde gidip gelecek paralar. Hedef bu. Neticede hani hem tokenlaştırılmış, yani dijital varlık haline getirilmiş mevduatlar var. Hem de sınır ötesi ödeme altyapılarının birbirleriyle uyum sağlaması var. Artık somut projeler üzerine tartışılmaların yer aldığı bir noktaya geldi. Yani ilk etapta benim izlenimim, ne diyeyim size, 2000'in üzerinde katılımcı, 300'ün üzerinde konuşmacı. Yani istatistiklere baktığınız zaman bayağı büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı Zürih 5. yıl bu yıl. Yani orada tabii çok iyi bir tartışma, konuşma, tanışma imkanı oldu. Ve konuda çok mesafe kat edilmiş. Yani bu süreçlerin dışında olmamak gerekiyor, dahil olmak gerekiyor. Özellikle bu USDC, USDT olarak bilinen Circle ve Tether'ların CEO'ları geldi. Hepsi son derece genç, konuya çok hakim insanlar. İşte hangi rezerv yapısıyla çalışacaklar? Finansal istikrar konusu çok gündeme geldi. Acaba finansal istikrarım bir zarar görecek mi? Yani şöyle bir şey söylesem herhalde mübalağa yapmış olmam. Yani 4 jenerasyon bir aradaydı. Yani bu İngiliz Merkez Bankası olsun, işte Danimarka Merkez Bankası, BIS, oranın benim dönemimdeki insanlarıyla böyle 25 yaş grubu arasında girip gelen müthiş bir grup ve hepsi hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı dili, aynı kelimeleri, aynı kavramları konuşuyorlar. Yani programlanabilir para yeni ekonominin bir işletim sistemi olacak. Bunun üzerinde çok duruldu. BIS'in Agora, Project Agora ve Project Aperta isimli iki tane projesi vardı. Bunların sunumunu özel bir oturumda yaptılar. Yani uluslararası ödemelerde altyapınız ve insan kaynağınız son derece gelişmiş, bilgili ve çok abartı kabul etmezseniz şunu söyleyeceğim. Hem hukuk, hem bankacılık ve finans, hem de teknoloji tarafına hakim insan modeli üzerine kuruluyor. Yani 3 ayrı alandan 3 kişi değil de bir kişinin bu 3 şeyi, disiplini bir arada bir potada eritmesi bekleniyor. İlk etapta peki, bunları söylemek isterim.
1: Peki hocam, şimdi dediniz işte Tether dediniz, birçok stabil coin var. Bunları mesela dolar varken neden kullanılım noktasında ne söylersiniz? Yani uluslararası ödemelerde.
2: Çok, çok kafa karıştıran bir durum. Yani dolar varken niçin dolara dayalı bir para olsun? Güzel soru. Şimdi bakın, dolar var. Dolara dayalı bir paranın olması, doların ulaşamayacağı, giremeyeceği, gezemeyeceği kanallarda onu taşıyan bir şey olarak düşünün. Konduit, bir aracı olarak düşünün. Neticede bugün dünyanın her yerine siz dolar gönderemezsiniz. Dünyanın her yerinden dolar alamazsınız. Ama bu stablecoin dediğimiz, hani bir nevi gölge para gibi ama öyle de değil aslında, ama gölge para tanımı birazcık daha hoş duruyor. Arkasında Amerikan doları var ama nakit Amerikan doları kadar kıymetli olan Amerikan hazine bonoları da bunun arkasında oluyor. Bir nevi varlığa dayalı menkul kıymet gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunlar her tarafa çok rahatlıkla girip çıkabiliyorlar kripto dünyasında ve uluslararası ödemeler blockchain üzerinden güvenin kodlanması, bakın böyle bir kavram da çok konuşuldu orada, Codification of Trust adı altında. Ben ilk duyduğumda hakikaten yani güven nasıl kodlanıyor? Teknolojiyle kodlanıyor. Pat pat pat sorular soruluyor. Cevaplanıyorsa olay bitiyor ve bunların hepsi saniyenin çok daha küçük bir diliminde çözümlenmiş oluyor. Dolayısıyla bu stablecoin dediğimiz istikrarlı paraların arkasında işte denetim ve gözetim anlamında geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump'ın göreve geldikten kısa bir süre sonra çıkarılan iki tane yasa vardı. Bu iki yasa ile birlikte bunların arkasında mutlaka bir varlık bulunması ve bu varlığı, bulunan varlığın çok sıkı denetlenmesi durumunda sistemin güvenle daha hızlı işleyeceği gibi bir durum çıktı ortaya. Peki, ama isterseniz
1: buyurun. Hocam, bu güven konusunu biraz daha konuşalım mı? Enteresan, güvenin kodlanması diyoruz ama aslında şöyle bir kripto piyasalarına baktığımızda birçok kez böyle testlerden de geçti ve fiyatsal anlamda da çok ciddi sarsıntılar yaşadı bu güvensel problemler sebebiyle de. Dolayısıyla bu güvenin kodlanması konusu nasıl sağlanacak?
2: Şimdi esasında çok böyle, nasıl söyleyeyim, ayakta durması güç gibi bir kavram, hani güvenin kodlanması. Şimdi burada ülkeler var, taraflar var. sizin burada güveni istismar etme durumunuz zaten herhalde çok fazla olmaz, birden fazla olmaz diye düşünüyorum ama o öyle bir şeyin bile olmaması için teknik altyapının çok güçlü olması gerekiyor. Birincisi bu. Tarafların konuya hakim olması gerekiyor. İkinci konu bu. Yani tüm dünyayı bu sistemin içerisine almak değil de bir şekilde öncü ülkeler bunun nasıl yapılacağını, yapılması gerektiği üzerine son bildiğim kadarıyla pandemi döneminden bu tarafa 6-7 yıldır çok aktif olarak çalışıyorlar. Geçen yıl Singapur'da da bir AIS'in bir sunumuna şahit olmuştum bu şeylerle ilgili. Ne diyeyim? Sınır ötesi ödeme sistemleriyle ilgili çok başarılı projeleri var. İşte Aperta ve Agora'nın dışında Enbridge projesi var. Birleşik Arap Emirlikleri, efendim Hindistan falan böyle bir takım şeylerin kendi paralarıyla transferlerini falan yapıyorlar. Tabii bu bir şekilde bankacılık sektörü için de yeni bir dönem gibi geliyor. Çünkü burada bir dijital varlık saklama hizmeti sunduğu zaman bankalar tokenlaştırılmış, yani dijital anlamda varlık ihraç ettiğinde, efendim bu istikrarlı coin'in ekosistemiyle birlikte çalıştığında, programlanabilir ödeme altyapıları geliştirildiğinde, neticede yapay zeka destekli finansal sistemler ekosistemi oluşturulduğunda ve bunlar bankalar üzerinden yapıldığında bankalara duyulan güven piyasalara da duyulmuş olacak. Ama bankalar bu konuda çok ihtiyatlı, onu söylemeliyim haklı olarak ve çok da iyi bir sonuç. Dolayısıyla hani 2026 yılında küresel finansal mimarinin nereye doğru evrildiğini görmek istiyorsanız bu tür bir yapıyı şöyle görmek lazım. Yani finansal sistem sadece dijitalleşmiyor. Aynı zamanda yeniden tasarlanıyor. Yani forum boyunca yapılan tartışmaların ortak mesajı finansal dönüşüm artık sadece dijital kanalların geliştirilmesinden ibaret değil. Hem para, hem ödeme sistemleri, hem sermaye piyasaları, hem de finansal piyasa altyapıları temel mimarisinin yeniden inşa edildiği. Şimdi bu teknolojiyle inanın çok kısa bir süre içerisinde çok başarılı şekilde yapılıyor. Dolayısıyla hani hem stable coin'ler, hem dijital kimlik, siber güvenlik, sınır ötesi ödemeler bağımsız teknolojik yenilikler olmuyor. Tam aksine geleceğin finansal mimarisini oluşturan ve birbirine bağlı bileşenler olarak değerlendiriliyor. O zaman bizim burada dikkat etmemiz gereken şey bu işin dilini, yapısını çok iyi bilmek. Ve ben şunu da söyleyeceğim. Aslında konuya Türkiye açısından baktığımda hiç kötümser olmadım, biliyor musunuz? Çünkü bizde de müthiş bir fintech ekosistemi
1: evet,
2: var.
1: Evet, biz o noktada bayağı iyi Türkiye.
2: Evet, yani bunu mutlaka söylemeliyim ben. Yurt dışında son derece başarılı örnekleri de var fintechlerin. Bankalar da fintechlerle işbirliği yapıyor. Fintechler de bankalarımızla işbirliği yapıyor. Dolayısıyla biz bu konuda yani öncüler arasında yer alabiliriz, almalıyız da. Özellikle kamunun bu noktada ciddi bir öncü rol üstlenmesi gerekiyor, onu söyleyeyim. Ama orada kamu vardı. Kim vardı? Bank of England vardı. Amerika Federal Reserve'dan vardı. Danimarka Merkez Bankası vardı. Gürcistan evet. Merkez Bankası falan hepsi böyle. Evet, ben fazla dağıtmayayım konuyu. Siz buyurun lütfen.
1: Evet, süremizin sonuna geldik Coşkun Hocam. Maalesef ki onu söyleyecektim
2: anladım.
1: Varsa son bir iki cümlenizi alabilirim ama.
2: Çok net duyamadım.
1: Son bir iki cümleniz varsa alabilirim.
2: Son bir iki cümle ne söyleyebilirim? Parasal bağımsızlık noktası çok önemli bir nokta. Hı hı. Ve neticede dijital dönüşüm değil, aslında sistemin, mimarinin yeni baştan tasarlanmasında bizim şu noktadan itibaren hem gündemimize hem müfredatımıza almamız gereken önemli bir konu olduğunu söyleyerek bitireyim ben de o zaman.
1: İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Coşkun Küçük Özman Hocam, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum Ece Hanım. Sağ olun.
1: 60 dakikayı noktalıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
4: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
5: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin,

Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

0: tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evinin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattım ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kalbini ne ben sana anlatabildim. Kendimi hep savunmada, hep tetikte, açık vermeden, bırakmadan, akışına sürüklenmeden, hep zar tutmak istedim.

0: Kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimizi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Bu akşam iki değerli hocam, Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve Profesör Doktor Burak Arzova ile birlikteyiz. Erhan hocam burada stüdyoda, hazır ve nazır. Burak hocam uzakta ama bizimle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Nasılsınız efendim?
3: Hoş bulduk. Ne çok vardı? Teşekkür ederiz. Hamdi'cim çok güzel olmuşsun. Kıyafetin harika. Çok renkli.
1: Teşekkür ederim. Bugün böyle bir renklemesim geldi. İnşallah abartmamışımdır.
3: Ama yok, arada gayet, insan gayet
1: böyle havalar da güzel.
2: Evet, evet hocam arada hızlı insan... davrandı ama evet ben de
1: teşekkür ederim. Bugün çok iyi
2: bu konularda aldım. Evet her zaman hızlıdır. Hakikaten çok güzel.
3: Estağfurullah.
1: Hocam siz de bızımlasınız. Bunu bilin. Gayet iyi görünüyorsunuz.
3: Sağ ol. Çok teşekkürler anneciğim. Çok sağ ol.
1: O pötü kareli gömlek yakışmış.
3: Teşekkür ederim.
1: Şimdi değerli hocalarım içeriden konuştuğumuz en çok konuştuğumuz konu NATO zirvesi biliyorsunuz. Yani her dakikasına, her anına İşte nasıl liderler geldiler, nasıl karşılandılar, işte en son akşam Beştepe'de yemek var. Liderleri Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek karşıladı, davet etti. Güzel bir yemek yiyorlar. Tabii dünden bu yana aslında yorumları, konuşmaları takip etmeye başlıyoruz ama resmen bugün başladı, liderler geldi. Yarın da çok önemli konuşmalar olacak ve hepsini takip edeceğiz. Tabii bu NATO toplantısıyla birlikte ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gelmiş olması ki Obama'dan sonra gelen ilk lider Biden gelmemişti. Ya da belki gelememişti bilmiyorum. Ama Trump'ın Türkiye'ye gelmesi tabii çok önemli bir olay. Hem Türk-Amerika ilişkileri açısından öyle hem de NATO ile ilgili çok dertleri vardı Başkan Trump'ın. Muhtemelen onları burada telaffuz edecek. Ve tabii daha da önemlisi işin belki daha iktisadi ve parasal boyutuna baktığımız zaman bizi en çok ilgilendiren kısmında bilhassa savunma sanayine yönelik acaba...

0: bir takım anlaşmalar, geleceğe dair bir takım mesajlar olabilir mi konusu. Şöyle bir kısaca sizin de değerlendirmelerinizi almak isterim. İsterseniz Erhan Hocam sizle başlayalım. Nasıl görüyorsunuz bu toplantıların hem Türkiye'de olmasını ve buradan çıkacak muhtemel sonuçlara ilişkin sizin beklentileriniz nasıl şekilleniyor?
1: Şimdi hep dünyada böyle büyük bir değişim

0: değişiyor. Uluslararası kuruluşlar, yapı, ticaret yolları, jeopolitik dengeler. Bu anlamda da hani NATO'da bu değişimden payını alacak ve almasını beklediğimiz bir önemli yapı. Uzun süredir zaten NATO ile ilgili hani bir değişimin gelmekte olduğunu hissediyorduk. Hı hı. Trump'ın seçilmesiyle bu daha da hızlandı. Ve o belki Ankara'da çok daha fazla şekillenecek. Hani Trump, NATO'nun üçüncü dönemi diye de isimlendirmeler de var. Galiba doğru bir isimlendirme gibi de geliyor. Böyle bir 20-30 yıl dünya yeni bir döneme gidiyor. Belki onun daha şekillendiği bir yapı olacak. Bu açıdan önemli. Yani bu tür toplantıların ileride işte Ankara toplantısı, işte Kyoto protokolü, Paris İklim Anlaşması falan gibi çok sembolik referanslar vardır ve önemlidir. İklim krizi deyince Kyoto ve Paris. NATO'da umarım öyle bir olumlu yönde bir anılan bir toplantı olur. Hani daha çok dünyada bu aralar yıkıcı gelişmeler oluyor. Yıkıcı değil de daha yapıcı bir çerçeve olur. Yani dünyanın güvenliğini sağlamaya yönelik, savaşları bitirmeye yönelik daha somut sonuçların alındığı bir toplantı olur. Temennim bu yönde. Tabii ülkemizde olması, Ankara'da olması ve hani ileride böyle bir referans olabilmesi bilmiyoruz. Olacak mı, olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz ama hani böyle bir referans olması da önemli. Şimdi Avrupa'nın özellikle savunma anlamında yeni bir döneme girdiğini görüyoruz. Yarınki konuşmalar önemli olacak. Benim hani en kritik nokta, Trump Avrupa'nın yanından ne hızda ayrılacak, ne boyutta bu destek devam edecek. Avrupa'nın cevabı, beklentileri nasıl olacak? Avrupa kendini şekillendirirken Türkiye nasıl konumu? Çünkü bizim Avrupa Birliği ile bir hikayemiz var. Bir müzakere bitmeyen sürecimiz var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde de yeni bir dönem hep söylüyoruz. Hı hı. Belki o da biraz daha şekillenecek. Bu açıdan önemli. Türkiye savunma sanayinin öne çıktığı bir dönemde olması da ve gittikçe işte NATO ülkeleri %2'den 5'e çıkaracak denilen bir dönem. O biraz zor gözüküyor. Hani şu anda baktığımızda 2-3 rakamları 5'e çıkması bayağı bir dengeleri değiştir ama 3'e bile çıkması, 3,5'a bile çıkması önemli olacak. Hı hı. Hani böyle bir ortamda Türkiye'nin de elinin güçlü olduğu bir boyutta toplantının gerçekleşmesinin önemi var elbette. Özetle böyle izleyeceğiz ama temennim hani, çünkü bilemiyoruz, yarınki konuşmalardan sonra bazı gerginlikler artabilir de, yani evet. Hani o da bir risk, umarız tersi olur.
1: Dediğiniz gibi yani aslında çok kritik de bir toplantı, konjonktür itibariyle de dönemsel olarak da, yani buradan olumlu, inşallah olumlu olur ya da olumsuz, birçok önemli bundan sonraki döneme evet. dair sonuç da çıkabilir. Evet. Çünkü hem NATO liderleriyle Trump'ın bir arada olması bu dönemde son derece önemli. Hem de bu yeni dünyada siz de biraz önce bahsettiniz, bilhassa savunma harcamalarının artması bekleniyor. Bugün NATO'nun tahminleri vardı. Burak Hocam, sözü size vermeden onları da aktarayım müsaadenizle. Üye ülkelerin toplam savunma harcamalarının bu yıl yaklaşık %11 oranında artması, 1.8 trilyon doları aşması bekleniyor. Amerika'nın savunma harcamalarının %57'sini üstlenmesi öngörülürken, ki bakın yani NATO'nun içerisinde ne kadar büyük bir ağırlıktan bahsediyoruz. Türkiye'nin savunma harcamalarının da gayri safi yurt içi hasılaya oranının %2,85'e yakın bir yerde olması öngörülüyor. Bu çok önemli bir durum. Yani gerçekten Amerika'dan sonra Amerika devasa bir oran alıyor NATO'da, zaten Trump bu yüzden söyleniyor ama Türkiye'nin de payı çok büyük. Diğer yandan hocam, birincisi bu, ikincisi de bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla Başkan Trump bir araya geldiler. Bu çok uzun zamandır devam eden F-35 meselesi yeniden gündeme geldi. Trump orada çok rahattı, adeta bir tüccar edasıyla. Tabii ki biz bir ürün sattık. Bunun doğru kullanılması için elimizden gelen ne varsa yapmakla yükümlüyüz dedi. Ama burada tek başına karar alamıyor. Yine de çok olumlu konuştu. F-35 konuştu.

0: konusunu ele alacağız dedi ve kasa yaptırımlarını da kaldıracağız diye konuştu. Önemli vaatler bunlar. Bütün bunları hesaba kattığımızda sizin öngörüleriniz nasıl hocam?
1: Aslında ben de tam bunlardan bahsetmek istiyordum. Sen yolu açtın, teşekkür ederim Hande. Şimdi olay biraz NATO'dan Türkiye-Amerika ilişkilerine doğru yoğunlaştı. Çünkü yani Trump çok önemli bir lider ve büyük bir figür. Dolayısıyla hem Türkiye'ye gelmiş olması önemli. Ne kadar önem verildiğini Sayın Cumhurbaşkanı bizzat havaalanına giderek karşıladı. Normalde diğer dünya liderlerine yönelik böyle bir teamül yok bildiğim kadarıyla. Onlar Beştepe'ye geliyorlar ama gidip bizzat orada karşıladı. Dolayısıyla ne kadar değer verdiğini bu anlamda gösterdi. Tabii olay NATO açısından farklı bir konu var. Trump buraya gelirken daha önce özellikle diğer ülkelerin NATO paylarının arttırılması konusunda anlaşıldığı, Avrupa'nın bu paylarını arttırmak konusunda olumlu görüş verdiğini söyledi. Onların ne kadar gerçek olduğunu göreceğiz. Çünkü gene bu İran-Amerika Savaşı'ndan anladığımız ve bildiğimiz kadarıyla Amerika tarafından bir şeyler söylendikten sonra karşı tarafında teyidi gerekiyor. Yani o payların ne kadar arttırıldığı ya da Avrupa ülkelerinin ne kadar bu pay arttırımına sıcak baktığı ya da olumlu karşıladığı konusu toplantıların sonucunda ortaya çıkacak. Diğer bir taraftan baktığımızda olayın farklı bir yönü var. Tabii NATO burada toplanırken Çin ve Rusya da stratejik işbirliği anlaşmaları imzalıyorlar. Sürekli olarak bir karşı cephe olarak onu da dikkate almak lazım. Tabii şu anda bu belki hiç dikkat çekmiyor. Ama Türkiye açısından Amerika ile olan konularda birkaç tane konu başlığı var. Bunlardan bir tanesi F-35. F-35 konusu Trump'ın yetkisine bağlı bir konu değil. Senato'nun burada izin vermesi gerekiyor ve bu çok karmaşık bir konu. Aslında burada bizim hem el konulan uçaklarımız var bize teslim edilmeyen, hem diğer taraftan da Türkiye'nin sürecin dışarısında bırakılması var. F-35 projesi çok büyük bir ekosistem. Bunun dışında kalmış olmak iyi bir şey değil tabii ki bir taraftan baktığımızda. Belki bu zamanla telafi edilebilecek olan bir konu gibi duruyor. Çünkü elimizde hala S-400'ler var. Bunları nasıl, ne yapacağız bilemiyorum. Askeri uzmanlar çok daha iyi bilirler ama bunun önündeki en büyük engel bu S-400'lerin olması. Bir diğer taraftan başkanın doğrudan yetkisinde olan ki bence bugün en önemli söylem buydu. Katsa ve ekonomik engellerin kaldırılması. Bu çok önemli. Hem Türk bankacılık sektörü açısından baktığımızda bu önemli. Gene savunma sanayinin bir diğer tarafından özellikle savunma sanayi başkanlığı ve diğer bu tür Amerika'da iş yapabilecek olan şirketlere yönelik olarak kredilerin önünün açılması konusu gündeme gelebilir. Bu önemli bir konu. Keza gene uluslararası anlamda Türkiye'ye verilebilecek olan uluslararası kredilerin ya da Türkiye'ye desteklerin Amerika yönünden blokajının olmaması önemli bir hale gelebilir. Ve diğer taraftan da belki hiç üzerinde değinilmeyen ama kredi derecelenme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik olarak not arttırımı konusu gündeme gelebilir. Çünkü biliyoruz ki bu kredi derecelenme kuruluşlarından bazıları hem ekonomik olmak yanında hem de aynı zamanda siyasi anlamda da çok etkili oluyorlar. Yani Amerika ile ilişkiler iyiyse, tabii İsrail'le de iyiyse, bunlar not arttırımında oldukça cömert davranabiliyorlar. Amerika ve İsrail'le kötüysen, sen ağzında kuş tutsan, dünyanın en iyi ekonomik verilerine de sahip olsan, o not arttırımları çok kolay gelmeyebiliyor. Bir diğer konu tabii İsrail'le olan ilişkiler konusu. O çok uzun bir zamana yayılabilecek olan bir konu ama Amerika burada da belki bir arabuluculuk gibi önümüzdeki uzun yıllar için üstlenebilir. Arabuluculuk demişken de Rusya-Ukrayna Savaşı'nda İstanbul'un bir arabulucu şehir olması yönünde Türkiye çok ciddi bir çaba sarf ediyor. İstanbul Zirvesi konusu Ukrayna buna destek veriyor ama Rusya ve Ukrayna'nın burada liderler bazında bir araya gelmesi konusu gündeme gelebilir. Çünkü Trump gelmeden önce yaklaşık bir saat boyunca özellikle tam da NATO zirvesinden önce Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüğünü ifade etti. Orada ne konuşulduğunu detaylı olarak bilmiyoruz ama burada Türkiye'nin bu konu için bir merkez konumuna getirilmesi gündeme gelebilir. Bunlar benim ilk başta aklıma gelebilecek olan şeyler. Bir de tabii savunma sanayimiz açısından çok önemli. Özellikle NATO'nun belirli alanlarında destek verebilecek hava savunma sistemleri, füzeler, işte Aselsan üzerinden yürüyen bir sürü projeler var. Toplantılar ilerledikçe belki özellikle halka açık savunma sanayi şirketlerimizden kap açıklamaları da gelebilir. Onu da yakından takip etmekte fayda var. Burada bir diğer konu da yapay zeka ve özellikle veri merkezleri konusu olabilir. Onu da muhtemelen gene savunma sanayi ile beraber yapay zekanın da bütünleştirildiği bir proje çerçevesinde görebiliriz. Dediğim gibi bunlar hep olasılık. Hani neler olabileceğini bilemiyoruz ama hep bizlerin de veri kazıma yöntemiyle diyeyim ortaya çıkartabildiğimiz belirli Türkiye'ye yönelik olarak baktığımız temel konular gibi gözüküyor.
0: Evet, NATO zirvesi önemli başlıklar var. Takip edeceğiz, hem dünyanın geri kalanı açısından hem Türkiye açısından önemli sonuçları olabilir, olmayabilir. Ama nihayetinde büyük bir olay NATO zirvesi, uzun yıllar sonra ilk defa Türkiye'de ve Başkan Trump da yine uzun yllar sonra Türkiye'ye gelen ilk başkan, yani Biden döneminde gelinmemişti Türkiye'ye. Bu açıdan da yakından takip ediyoruz. Daha bugün hani bu katsa konusu, hocamın da söylediği üzere önemli bir konu oldu. Sürprizlerle geliyorum demişti. İnşallah bu kadarla sınırlı değildir. Daha fazlasını da bekleyeceğiz diye düşünüyorum Başkan Trump'tan. Şimdi Erol hocamın cebinde bu akşam önemli bir rapor var. O rapordan biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü aslında günün sonunda bizim arzu ettiğimiz elbette ki hani sıcak paranın mutlaka bir etkisi var. Konuşuruz belki ilerleyen dakikalarda, bu hafta işte reel efektif döviz kuru geldi, carry trade de Türk lirası nerede vesaire diye, ama yani bu yatırım, doğrudan yatırım özellikle çok büyük önem taşıyor. Dünya yatırım raporu. Değil mi hocam?
2: Evet,
0: doğru söylüyorum.
2: Evet,
0: World Investment Report. Hatta hocam yarınki yazısına da bunun üzerinde yazmış. Ama öncesinde biz bir değerlendirmelerini alalım Bloomberg HT olarak isterim. O yüzden biraz bahsedelim bu raportan Erhan hocam.
2: Teşekkürler. Yani UNTACT, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün her yıl bugünlerde, bu aylarda çıkardığı yıllık bir rapor. Doğrudan yatırımlar, yani biliyorsunuz portföy yatırımları var. Finansal enstrümanlara, hisse senedi gibi. Bir de doğrudan yatırımlar. Bu aslında birçok ülkenin daha çok kalıcı ve uzun vadeli olarak baktığı, istediği yatırımlar. Burada da bir satın almalar, bir de sıfırdan dediğimiz yeşil alan yatırımları var. Şimdi şöyle bir tablo var. Dünyada uzun süredir büyük bir belirsizlik var. Ve 2000, yani pandemiye kadar çıkış gösteren yatırımlar, o hem pandemi hem de dünyada artık işte savaşlar ve benzeri Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle aşağı yönlü harekete doğru inmeye başlamıştı. Yaklaşık 1.8 trilyon dolardan 1.3 trilyon dolara kadar geriledi 2023'te, 3-4 yıl içinde. Bu büyük bir gerileme. Ondan sonra yavaş yavaş arttı. Bu senede %6 artışla 1.6 trilyon doları buldu. Ama hala o zirve rakamına ulaşamadı. Birincisi bu. İkincisi, bu doğrudan yatırımlar içerisinde gelişmiş ülkeler olan yatırımlar %11 büyürken gelişmekte olan ülkelere %2 büyümüş görünüyor. Yani bir büyüme var ama eşit değil. Daha büyük eşitsizlik sektörel bazda. Yani bütün sektörler, bütün dünya yatırımlar artıyor, coşuyor gibi bir şey yok. Tabloya baktığımızda daha çok mega projeler, mesela dijital ekonomiye yönelik yatırımlar toplam yatırımların yarısını oluşturuyor. Yarı iletkenler ve sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerjilerin üçünün toplamı %80-90. Ve bu 2-3 alan bütün yatırımların yapıldığı alanlar. Yani aslında şunu anlıyoruz, bugün dünyada sermaye, büyük yatırımcılar, uluslararası kuruluşlar, ki bunun içinde devlet şirketleri de var, Asya'dan başta olmak üzere, ne tercih yapıyor? Yani nerede daha güvenli yatırım yapıyor veya tereddüt etmiyor? Bu teknoloji konusunda orada da bir tereddüt olmadığını görüyoruz. Yani borsalarda, hisse senedi piyasalarında teknoloji hisseleri yukarı gidiyor. İşte balon var mı yok mu konuşuyoruz ama bir taraftan da orada çok çok büyük yatırımlar devam ediyor. Fakat yine alt detaylarda gördüğümüz resim, bu yatırımların yani bu giden yeni işte dijital ekonomi yönündeki, bunun altyapısına yönelik yatırımların %90'ı gelişmiş ülkelere gidiyor. Yani %10'u gelişmekte olan ülkelere gidiyor. Aslında teknolojinin böyle nasıl tarihte kırılımlar yarattığını, ülkeler arasındaki farkı açma ya da kapama konusunda, hani treni yakaladınız kapatabilirsiniz ama kaçırırsanız fark daha da açılıyor. Yani gelişmiş ülkeler, ki burada Avrupa'da mesela biz durağan falan diyoruz ama Avrupa en büyük artışlardan birisini görüyor. Mesela İngiltere, Almanya gibi ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Yani gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin farkının daha açıldığı bir tarafa doğru gidebilir. Çünkü bütün altyapı ve üretim o tarafa doğru kayıyor görünüyor. Bu çok hani net ortaya çıkan bir tablo. Bir başka konuda, yani bunu çekmek için sanayi politikaları nasıl oluşuyor? Mesela orada da rakamlar var. Ülkelerin ne tür politikalar, sanayi politikaları? %75'i gelişmiş ülkeler sanayi politikalarına adım atmış. Bunun da ağırlıklı yönü korumacılık yönünde. Yani ya korumacılık ya sübvansiyon, destek ve firma bazında destek. Yani ve bunu uygulayan daha çok gelişmiş. Yani sanayi politikası diyoruz. Bu politikanın çok pratikte gelişmiş ülkeler tarafından uygulandığını, korumacılık ağırlıklı olduğunu ve bu korumacılığın, hani biz kendi yani teknolojiyi çekelim, bizdekini de yollamayalım tarzı. Yani koruma iki taraflı da oluyor. Yani benim gördüğüm uzun süredir gerileyen yatırımlardaki sıçrama aslında bu kırılganlık ve dünyadaki o gelir dağılımı ve ülkeler arasındaki gelişmişlik farkını daha da açabilecek nitelikte bir dozda gidiyor. İşte veri merkezleri, data center'lar, dijital ekonomiye yönelik yatırımlar hep gelişmiş ülke. Orada da tabii Avrupa, Amerika, Çin, yani Asya. Mesela gelişmekte olan ülkeler dediğimizde Asya büyük bölümünü alıyor zaten. Çok büyük bölümünü alıyor. Mesela bizim son yıllarda 11, 12, 13 milyar dolarlık yatırım çekiyoruz ki bizim 20'lere çıktığımız dönemler vardı. Bir gayrimenkul de vardı ama bir durağanlık var. Daha çok satın alma var. Ama mesela Singapur tek başına ne kadar? Bu 1,5 trilyon dolar. Mesela Singapur'u tahmin edebilir miyiz? Geçen yıl aldığı doğrudan yatırım.
0: Çoktur ya. Yani tam bir rakam söyleyeceğim. Bizim avukatımız vardır.
2: 150 milyar dolar.
0: Evet.
2: 150 milyar dolar. Yani yanı başındaki Malezya 15 milyar dolar ama Malezya'da 450 milyar dolarlık bir ekonomi. Hani biz 1,6 trilyon evet, dolarız. Evet. Orası 15 milyar dolar alıyor. Yani Singapur, mesela Brezilya'da çok sıçrama var. Brezilya 80 milyar dolara yakın para. Yani bizim iki katımız ama yani nüfus olarak, ama bizim 4-5 katımız yatırım çekiyor gibi resimler var. Yani şeyler, ya çok hızlı yatırım çekenler var, ya gerileyenler ya da durduğu yerde sayanlar var. Sermaye ve yatırımlarda böyle seçicilik artmış durumda. Ve bunu yaparken de ülkeler eli boş durmuyor. Yani sanayi politikası dediğimiz şey çok önemli. Biz bunu dünyada ta Cumhuriyet'in kuruluşunda 1930'larda en iyi yapanlardan birisiydik. 60'larda ilk iki planda bayağı başarılı yaptık. Ama sonra her şeyi çok piyasaya bırakıyoruz. En çok ihtiyacı olanlardan birisi de biziz. Yani bugün sanayinin sorunlarını konuşuyoruz. Pahalıyız, rekabet. O bizim makro politikalarımızın bir sonucu. Ama sanayi, tamam, bugünlerde bu politikalar bir şekilde ekonomi kendi fiyatlarını bir gün doğru oluşturur ama ondan sonra nereye, nasıl gideceğiz konusunda çok ciddi bir politikaya ihtiyacımız var. Yani bu raporda çok çok detay var ama biraz kabaca özeti böyle diyebilirim.
0: Çok önemli hocam. Aslında uzun zamandır takip ettiğimiz konuları derli toplu bir araya getirmiş. Hiç şaşırtıcı sonuçlar değil. İşte gelişmiş ülkelerdeki aslında korumacılık ve oradaki yatırımların orada odaklanmış olması. İşte bugün Amerika'da Başkan Trump tarifeleri bu yüzden konuşuyor. Avrupa dünyanın bir ucundaki ülkelerle işte ve yıllardır devam eden ama bir türlü sonuçlanmamış anlaşmaları, Mercosur'u, Hindistan olan anlaşmayı bu yüzden yapıyor. Made in EU denen konu bu yüzden ön plana çıkmış durumda. Asya çok uzun zamandır sizin de söylediğiniz gibi evet gelişmekte olan piyasa ama yani farklı bir dinamikle çalışıyor. Tabii. Diğer gelişmekte olan piyasalar gibi değil ve bütün bunların ortasında da aslında maalesef ki hepsinden yoksun bir Türkiye görüyoruz. Zaten en çok konuştuğumuz da buydu. Yani bu konjonktürde dünya yeni bir eşikteyken ve herkes bu yeni oyuna dahil olmak için planlarını yaparken biz ne yapıyoruz diye. O yüzden teşekkür ederim paylaştığınız için.
2: Rica ederim. Yani bir cümle daha. Yani tabii diğer endüstri, mesela diğer imalat, sanayi, hizmet, yani buralarda yatırımlar çok ihmal edilebilir düzeyde kalmış. Yani çok net bir tercih var şu anda. Evet. Hani diğer birçok sektör şu anda şey, hani öyle yatırımlardan pay falan almıyor. Evet. Mega projeler ve tamamen teknoloji odaklı. Yani o tema şu anda çok güçlü bir şekilde gidiyor ve oraya çok büyük yatırım koyuyor.
0: Peki Burak Hocam, biz nasıl bir yol haritası çizmeliyiz kendimize? Yani geç mi kaldık? Özellikle büyük projelerden, teknolojiden bahsediyoruz. İşte Türkiye'nin yapay zeka girişimi olabilir. Türkiye'nin yeni sanayi vizyonu olabilir. Ama bu isimden ziyade altı dolu bir yeni plana ihtiyacımız var gibi görünüyor bu raporu da. Dikkate alacak olursak nasıl bir plan, ama ne dersiniz?
1: Müsaade edersen önce ben de birazcık rapordan bahsetmek tabii istiyorum. Benim de kendime göre bazı çıkarımlarım var.
0: Elbette.
1: Çünkü çok büyük bir rapor bu. Yani 200 yaklaşık olarak söylüyorum, kapağıyla, işte son kapağıyla falan baktığında 215 sayfalık bir rapordan bahsediyoruz. Grafikleri, içindeki anlatımlarıyla çok değerli bir rapor. Geçen sene de hatırlıyorum bundan bahsetmiştik gene senin yayınında. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. O da şu: 2025 yılında özellikle küresel doğrudan yabancı yatırım akımları 2 yıl üst üste yaşanan düşüşün ardından %6 artmış. Önceki yıllarda düşüş vardı ve bu 2025 yılını yansıtıyor 2026 raporu. Dolayısıyla %6 önemli bir artış ve 1.6 trilyon dolarlık bir doğrudan yabancı yatırım akımından bahsediyoruz. Ancak gene de Erhan Hoca bahsetti, bu önemli bir büyüme, önemli bir artış, ama ülkeler, bölgeler, sektörler arasında da eşitsizlik var aslında temelde baktığımızda. Yani her sektörde yatırım yok. En büyük ölçüde artan yatırımlar zaten yapay zeka ve onun altyapısına yönelik yapılan yatırımlar. İşte yarı iletkenlere yönelik yapılan yatırımlar var. Veri merkezleri gibi önemli projeler, bunlar mega projeler olarak da adlandırılıyor. Ve temelde bunlara gittiğini görüyoruz. Özellikle küresel ölçekteki bu jeopolitik gerilimlerin, işte ticaret politikalarında ortaya çıkan, demin de bahsettik, korumacılık dedik. Birazdan ona girmeye çalışacağım kendi adıma Türkiye açısından baktığımızda. Buradaki dalgalanmalar, işte sermaye maliyetleri dünyanın her yerinde arttı. Özellikle tahvil ve bono piyasalarından da görüyoruz. Bunların bir kısmı özellikle 30 yıllık tahvillerde Amerika'da da ciddi anlamda konut piyasasına da darbe vurmuş durumda. Dolayısıyla çoğu sektörde, yani aslında temel olarak baktığımızda verimlilik artışı sağlayan sektörler, yapay zeka, yarı iletkenler, veri merkezleri, bunlar bir ekosistem. Hepsi birbirine bağlı. O nedenle mesela bazı enerji şirketleri var, özellikle yenilenebilir enerji şirketleri. Bunlar doğrudan veri merkezleri, yarı iletken ve yapay zekaya çalışıyorlar. O nedenle de aslında çok karlı ve verimli bir alan doğurmuş durumdalar. Bu anlamda orada kendi içinde de bir ayrışma var. Buraya baktığımız zaman sermaye maliyetlerinin arttığından da bahsettik. Bazı projeler, işte hizmetler sektörü gibi, bankacılık, finans sektörü gibi, bunlar tabii daha yavaş seyrediyor. Aslında bu büyük artıştan onlar pay alamıyorlar. Neredeyse hep yatayda seyreden, hatta bazen negatif yatayda seyreden bir yapıları var. Dediğim gibi bunlar özellikle bu ekosistemi kuran ülkeler açısından, yani bir taraftan yapay zeka altyapısı ve yatırımları, diğer taraftan yarı iletkenler, bunları besleyen temel bir kaynak, bir de veri merkezleri, data center'lar da bunun temel öğesi. Ben bunun üzerine bir de işte dediğim gibi yenilenebilir enerji üreten şirketleri, özellikle sadece bu sektörlere çalışan şirketleri dikkate aldığımızda acayip büyük bir alandan bahsediyoruz ve aslında Türkiye'nin ne yapması gerektiği de burada ortaya çıkıyor. Yani bölük bölçük yapmak yerine yatırımları, bunları bir ekosistem çerçevesi içerisinde planlayarak bir süreci yürütmek. O nedenle aslında burada planlama kavramına tekrardan geri dönüyoruz. Mesela demin Erhan Hoca da bahsetti. İşte bu büyük bir artıştan bahsettiğimiz 1.6 trilyon dolara yükselen doğrudan yabancı yatırım akımlarında, işte gelişmiş ekonomilerdeki yatırım girişleri yaklaşık olarak %11 artıyor. ve 723 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu tabii ki bu artışa baktığımız zaman gene de birkaç büyük ekonominin ön plana çıktığını görüyoruz. İşte Avrupa gibi, Avrupa'nın önemli finans merkezlerinin bu temelde kaynakları çektiğini görebiliyoruz. Gelişmekte olan ekonomiler

0: Bu yatırımların %2'sini alabilmişler. Ya daha doğrusu pardon, %2'lik bir artış gelebilmiş. Ki o gelişmiş ekonomiler dediğimiz ekonomilerde de yoğunlaşma bizim grupta değil. İşte Hong Kong, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri gibi olan gruplarda. Bunların da temel ortak noktalarına baktığımızda aslında finans merkezlerinin dünyada en üst sırada yer aldığı ekonomiler. Hani biz Körfez Savaşı olduğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıkan para Türkiye'ye gelir mi? İstanbul bir finans merkezi olur mu diye çokça tartıştığımız bir noktada. Demek ki bu tür doğrudan yabancı yatırımcı girişlerinin diğer bir önemli alanı da ekosistem kurmanın yanında sermaye giriş çıkışlarının kolay olması ve özellikle sermayenin kendini güvende hissedebileceği ülkeler olması. Bu güveni de işte Hong Kong, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler özellikle o finans merkezlerini farklı bir yapıya oturtarak, buradaki en önemli hususun da uluslararası hukuk kuralları olduğunu unutmayalım. Yani Birleşik Arap Emirlikleri bunun en büyük örneğidir. Her ne kadar ülke şeriat hükümleriyle yönetilse de özellikle finans merkezi İngiliz hukukuyla yönetilir ve o nedenle de çok ciddi bir sermaye akımının veya sermayenin teveccüh gösterdiği ülkelerden bir tanesi. Küçücük ülke olmasına rağmen ve en az gelişmiş ülkelerde yatırımlar %21 dolayında artmış, ama o da genellikle gene büyük zengin ülkelerin oradaki uydusu şirketler üzerinden artan artışla. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde hani korumacılık falan diyoruz ama şimdi bizde korumacılık abartılmış durumda. Bizdeki korumacılık şu hale döndü. İçerideki enflasyonun da en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Belirli sektörler, özellikle Çin kaynaklı gelen ürünlerde, bu ham madde olabilir, yarı mamul, hatta mamul maddelerde işte rekabet edemediklerini söyleyerek Ticaret Bakanlığı'na müracaatta bulunuyorlar. Bir soruşturma açılıyor. Onlar çeşitli argümanlarını ortaya koyuyorlar ve korumacılık önlemleri hemen geliyor. Fakat gelen bu korumacılık önlemlerinde o sektörlerin getirilen korumacılıkla ne kadar gelişme gösterdiğine çok bakıldığını söyleyemiyoruz. Çünkü getirilmiş olan bazı korumacılık önlemleri getiriliyor ve o sağlanan konfor alanıyla Türkiye'deki bazı sektörler yıllarca rekabetten uzak bir şekilde tamamen istedikleri bir ortamda ve istedikleri fiyat uygulamasını da getirerek o alanda rekabetsiz bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Böylece hem içeride enflasyonun aslında artmasına sebebiyet veriyorlar. Çünkü rekabet olmadığı bir ortamda istedikleri fiyatı kolaylıkla tüketicilerin üzerine geçirebiliyorlar. Hem de aynı zamanda o yaratılan konfor onların rekabet edebilirliğini ortadan kaldırıyor. Oysa bu tür getirilen önlemlerin etki analizlerine bakıp etki sağlayamayan sektörlerde kaldırılması ve geçici olarak bunun sağlanması gerekiyor. Biz korumacılıktan bahsettiğimiz ülkelerin tamamında bunlar zaten ekonomik gelişmelerini tamamlamış, serbest piyasa ilkelerini tam anlamıyla uygulayan ve rekabetin yoğun olduğu, monopol piyasa yapısının olmadığı ülkeler. Ama bizde getirilen korumacılık tamamıyla piyasayı bir monopol yapıya hapsediyor ve dolayısıyla hem enflasyonla mücadele edemiyoruz bunların kar hırsı ve fiyat artışları nedeniyle, çünkü rekabet yok, hem de bunlar dünyadaki gelişmelerden tamamen uzak kalıyorlar. Onun için bu yönde de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani korumacılık derken ben en korktuğum kavramlardan bir tanesi Türkiye için. Çünkü çok rahat korumacılık önlemleri getiriliyor ve Ticaret Bakanlığı'nın yani neredeyse resmi gazeteye baktığınızda gün aşırı bir korumacılık önlemiyle karşı karşıya kaldığımız bir ortamda yaşıyoruz. Ama bunların etki analizleri yapılmadığı için ve kaldırılmadığı için, çok uzun dönemli de tekrardan uzatıldığı için maalesef bu büyük ülkelerle ya da yatırım çeken ülkelerle kıyaslandığımızda yatırımları tekrardan çekebilecek bir yapıda olamıyoruz. Çünkü rekabet olmayınca yabancı da gelip burada üretim yapmak istemiyor. Dolayısıyla bunun birçok altyapısı var. Bunların hepsini ayrı ayrı başlıklarla düşünüp bence ona göre tespitler yapıp ve planlamayla beraber, doğru bir planlamayla beraber süreci yönetmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Bu korumacılık konusunda sizin düşünceniz nasıl Erhan Hocam? Burak Hocam'ın söylediği önemli bir konu aslında.
2: Yani korumacılık tabii böyle sektörel bazda değil de genel bir perspektifle bence de bakılması gereken bir durum. Yani sektör bazında geçici önlemler, çünkü sorunun nedeni farklı. Yani sorunun ana kaynağına yönelmeden sonuca yönelik adımlar bir sonuç vermiyor ya da istenen sonucu vermiyor bence. Yani korumacılık, ben yani bir iktisatçı gözüyle bakınca bebek endüstri. Yani bizim bir şeyi, bir bebeği, bir çocuğu büyütüyoruz.

0: bir aşama geçirdikten sonra bırakırsınız gider. Hı hı hı. Yani o aşamaya getirmek. Ama tabii bunun içinde her sektöre bunu yapamayız. Yani işte bakın bugün niye dünyada bu yatırım raporunda 3-4 tane sektöre gidiyor yatırım. Evet. Yani biz de orada belki 3-4 sektör değil, onlar dışında 1-2 sektör daha olabilir. Yani bizim için işte turizm önemli, belki tekstil önemli olacak ama tekstil artık geleceğin tekstili, hani başka bir tekstil için. Hı hı. Ama bir o korumacılık, biz bir hedefe yönelik çerçevede bir korumacılık. Yani o anlamda içeride piyasada pay kapmaya yönelik değil, dünyadaki payını arttırma ve dünyanın önde gelen şirketlerini çıkarmak üzere bir korumacılık. Yani o açıdan böyle 10 yıllık, 15 yıllık kalkınma planlarıyla gidecek, içinde 5'er yıllık dönemler belki, daha kapsamlı 15 yıllık, hı hı, daha geniş kapsamlı kalkınma planlarıyla gidilmesi gereken bir süreç diye düşünüyorum. Tabii bir de bütün bunlar, ya bu yatırım ortamının iyileşmesi dediğimiz konu, sadece ekonomiye yönelik önlemler değil, ekonomi dışı da birçok önlemin olması gerekiyor. Yoksa hani bir bütünsel bakmadığımız zaman, bizim kendi hikayemize baktığımızda da o var. Dediğim gibi Cumhuriyet tarihimize bakalım. Dışa açılmayı çok başarılı yaptığımız dönemler var. Planlamayı çok başarılı yaptığımız dönemler var ama her ikisini de eleştiriyoruz. Dışa çok erken açıldık. Hmm. Finansal liberalleşmeye çok erken gittik. Bunun negatif sonuçlarını gördük diyoruz. Planlamada yeterince rekabetçi olamadık. Çok iç piyasa odaklı olduk diyoruz. Artık o hataları kaldıran dışa açık planlama, yani eğer bir Türkiye modeli, ekonomik modeli geçecekse dışa açık bir planlamayla gitmemiz gerekiyor. Ama ekonomi sadece ekonomi değil. Yani ekonomi dışı, hukuktan eğitime, işte demokrasiden sağlığa, her alanda bir kalkınma planı ve içeriği olan bir kapsamda gitmek gerekiyor. Çünkü o yatırım dediğimiz sadece A, B, C sektöründe üretim yapmak değil. Dünya çok farklı bir çerçevede gidiyor. O yatırımda çalışacak iş gücünün de sizde olması için, evet, oraya sermaye getirecek büyük fonların da orada olabilmesi için sadece bir ekonomik plan da yetmiyor açıkçası.
1: Yerli yerinde her şeyin tam olduğu bir ekosisteme belki de ihtiyacımız, evet, var. Onun başlıkları da belli. Reçete hazır, uygulamak lazım değil mi? O da kolay değil. Peki bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra dönelim. Değerli hocalarımla kaldığımız yerden devam edelim.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bir enflasyon konuşmadan olmaz.
2: Doğru, evet. O.
1: Geldiğimiz noktada çekirdek özellikle tarafında sıkıntının devam ettiği görünüyor. Evet, Haziran ayı enflasyonu çok memnun edici bir enflasyon geldi. Temennimiz bundan sonra da böyle gelmesi yönünde, ama aynı zamanda işte bu yönetilen yönlendirilen fiyatlar tarafında otoyollar ücretleri, otoyol ve köprülere olan zamlar. Sağlık tarafında özellikle yeni düzenlemenin etkisinin epey bir kuvvetli olacağı enflasyon üzerinde öngörülüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam geldiğimiz noktayı?
2: Yani
1: Merkez Bankası'nın eli ne durumda?
2: Yani enflasyon konusunu geçen hafta da bütün şartların çok müsait olduğu bir dönem geçirdik. Yani talebin yavaşlamaya başladığı, yani bunun birçok nedeni var. Savaş, belirsizlikler, altın fiyatlarındaki gerilemenin yarattığı bir miktar servet kaybı.
1: Çok özür diliyorum. Orada özellikle kredi kartı harcamaları tarafına baktığımızda öyle, o talepteki yavaşlamanın orada çok net görünmediğini ifade edenler var. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
2: Yani
1: talepte bir yavaşlama var diyebileceğimiz bir noktada mıyız yani gerçekten?
2: Çok böyle hani çok Türkiye ekonomisine ani fren yaptıran falan bir yavaşlama var gibi gözükmüyor. Ama işte beyaz eşya, konut, otomobil gibi sektörlerde bir şey gördük. Ama mesela Mayıs ayı çok güzel bir gösterge değil. 15 günü yoktu o ayın. Savaş var, siyasi belirsizlikler var. Altın fiyatlarında çok sert düşüşler oldu. Yani birçok şey böyle bir dur, bekle falan moduna geçirdi Türk halkını da. O yüzden hep söylüyoruz, yani tüketici güven endeksi Mart'ta sert düştü. Bu talep yavaşlayabilir dedi ve yavaşladı, ama şu anda yükseliyor. Ve geliyorum diyor. O yüzden ben hani İşin o tarafını izleyen birisi olarak pek öyle ciddi bir yavaşlama olduğunu düşünmüyorum. Gelecek o talep. Geliyor. Yani toplumun tamamında değil, bir kısmında. Şu altın fiyatları biraz yukarı hareketlendi. Çok daha fazla gelir. O da ayrı. Düşerse de düşer. O da ayrı, ama Merkez Bankası'nın rezervleri de düşecek o durumda. Yani altın fiyatının artıları eksileri her taraf için var. Fakat yani sonuç olarak talebin, iç talebin görece zayıfladığı bir dönem geçirdik. Havaların iyi gitmesi şükür, o güzel bir şey. Gıdanın, en azından meyve sebzenin biraz bollaştığı bir dönem. Ama mesela şu anda benim gördüğüm tekrar bir hareketlenme var. Bilmiyorum, çarşı pazara çıkanlar, o fiyatlar yavaş yavaş dönmeye başladı. Yani işte yaz meyve sebzelerinde. Tamam, Temmuz'da öyle geçer, ama 1-2 ay içinde tekrar hareket gelecek. Çünkü öyle bir şey. Yani dibe kadar geliyor işte domatesin falan fiyatı bir yer, ondan sonra da artmaya başlayacak. Hani biraz Nasrettin Hoca'nın fıkraları gibi oluyor, kazan doğuruyor falan gidiyor, ama bu öyle bir şey. Yani gıdada bizim temelde bir sorunumuz var. Dünyada gıda fiyatları yukarı hareketleniyor. Dünyada bu işte hep konuşuyor.

0: İşte Avrupa'daki sıcaklar falan anormal gelişmeler yaşanıyor.
1: Çok.
0: Bu Hürmüz Boğazı'ndaki yaşananların işte gübre vesaire organik gübre bunların yarattığı etkiler sonbaharda gelecek deniyor. Yani o gün çıkmadı.
1: Tabii.
0: O gün kullanılamayan gübrenin bu yaşanan sıcakların olumsuz etkisi de önümüzdeki aylarda çıkacak. O yüzden hani temkinli olmakta fayda var. Artı kur konusunda yani çok böyle yatağa giden bir kur, enflasyon konusunda hiçbir zararı olmayan bir noktada seyrettiğimiz bir yerdeyiz. Tüm şartlarda bile çekirdek enflasyon ikilere yakın seyrediyor. Yani bu talep yok, maliyet baskısı yok, gıda tamam o çekirdeğin içinde zaten yok. Ama bu şartlarda böyle bir rakam varsa biraz onların değiştiği şartlarda ne olacak? O yüzden yani bu enflasyonda böyle çok kemikleşmiş bir boyut var. 30 civarında aylık mevsimsel arınmış enflasyon 2'nin biraz altı biraz üstü salınarak gidiyor. Genelde 2-2,5 bandında gidiyor. Ve bu da zaten 25-30 arası bir enflasyon şey. Hani biz 30'un ne kadar üzerine gideriz? Bir ihtimal 30'un altına gelir miyiz diye görüyoruz ama yani 30'un altına gelmek yani normal şartlarda imkansız gibi. Yani ama olur olur mu olur olabilir. Fakat çok maliyetli bir enflasyonla mücadele. Yani enflasyonla mücadelemizde ki yöntemimiz maalesef hani çok sürdürülebilir bir yöntem değil. O açıdan hani 30 civarı bir enflasyonla gideceğiz ama bu dünya geneli için çok yüksek.
1: Evet.
0: Ve ha bir de şeyi ekleyelim. Petrol fiyatlarının falan bayağı gerilediği bir dönem. Onu biz çok tamam çıkarken de göreceğiz hissettik. Düşerken tahmin ettiğimiz kadar hissetmedik ama bütün şartların el verdiği bir ortamda oldu. İyi bir şey elbette ama bir noktayı daha vurgulayıp bitireyim. Yani Merkez Bankamız bu sene sonunu 26 bekliyor. Gelecek yıl sonunu 15. Yani demek ki gelecek yıl tam bu zamanlar 26 ile 15'in arası 20 civarı bekliyor. Vatandaş 46-47 bekliyor. Yani
1: evet.
0: İki katından fazla. Yani bu sorun devam ettiği müddetçe iş zor. Onu vurgulamak istiyorum. Ama Merkez Bankası'nın yapabilecekleri sınırlı. O zaten elinden geleni yapıyor. Bu ay umarım faizi de bir mevcut durumu korur. Hani en azından enflasyonu kontrol etmek anlamında.
1: Evet.
0: Acele etmeyiz ama artık iş biraz maliye politikası yapısal taraf ve tercihlere kalıyor. Büyüme mi enflasyon mu tercih?
1: Hocam siz ne diyorsunuz? Çok kısa 2 dakikam kaldı. Acaba büyüme mi enflasyon mu noktasında yılın ikinci yarısı için öngörünüz nasıl?
2: Ya hepsini tabii bu 2 dakika içerisinde anlatamam. Pek bir zaman kalmamış ama.
1: Ya zaten her hafta hocam, konuşuyoruz hocam.
0: Sen Twitter'da 18 kaç kelimeydi bir ara sınırla? Hayır. Oralara evet. Neler yazmış birisi?
2: 140 kelime.
0: Neler anlatmış birisin bir ekonomist.
1: Sağ olun. Hocam, Erhan
2: teşekkür
1: hocam.
2: Ederim.
0: 30 saniyede aldık.
1: Başladın 30 saniye.
0: 1,5 dakika kaldı.
2: Şimdi tabii enflasyon 30'un altında gelir mi? Gelebilir. Yani biz mucizeler yaratabiliyoruz. Mesela bu ayda bir gelmedi mesela. 0,99 geldi enflasyon. Hani bir gelse ne olurdu? Onun belki psikolojik etkisi olurdu. 0,99 gelince birin altında gelmiş oldu. Yani böyle biraz market fiyatı gibi oluyor bizde enflasyonlar. Hani 5 lira değil de 4,90 gibi. Ama gelebilir. Yani sonuçta benim bu ay için enflasyon beklentim 2'ye yakın bir enflasyon olacağı yönünde. Ay sonuna yaklaştıkça 2'yi biraz daha hatta geçebilecek olan bir enflasyon olabilir diye öngörüyorum. Dediğiniz gibi mevsim etkisine arındırılmış enflasyon her ne kadar son dönemlerin en düşük enflasyonu gelse de 2'ye oldukça yakın bir enflasyonla gidiyoruz. Bu tarafta bir iyileşme yok. Altındaki servet etkisinin özellikle otomobil satın alımlarında ve konut satın alımlarında ne kadar etkili olduğunu gördük. Çünkü geleneksel olarak altındaki artıştan buralara geçiş hep olur bizde. Altının sadece bir yatırım aracı olmaktan öte kayıt dışı ekonomiden kayıt altına giren bir aracı olduğunu da unutmamak lazım. Genel olarak yorumlara yorumlarken. Dolayısıyla hani enflasyonda ben 30-32 arasında bir enflasyonun gelebileceğini düşünüyorum yıl sonu itibariyle. 30'un altını ben de çok zor görüyorum. Özellikle sonbahara geldiğimizde daha yüksek enflasyonla karşılaşabiliriz. Ya bir de şunu da hatırlatmakta fayda var. Senenin en başına geldiğimizde

0: Daha doğrusu bu sene içerisinde TÜİK enflasyon verilerini açıklarken özellikle mevsim etkisine arındırılmış enflasyonu da hemen aynı gün açıklayacağını bize taahhüt etmişti. 6. ayı bitirdik, 7. aydayız. Daha hala böyle bir açıklama da yok. Hani bu çalışmanın da ne durumda olduğunu belirtirlerse ve onu da aynı gün içerisinde açıklayabilirlerse çok faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü yorumlar da böyle eksik kalabiliyor. O nedenle yani özetle toparlarsam bu kısa sürede ben de 30'un altındaki bir enflasyonun çok beklenebilir bir enflasyon olmayabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi belki 29.90, 29.50 ile de yılı kapatabiliriz. Yani 30'un çok az altında da olsa bu bize ne kazandırır? Pek bir şey kazandırmaz ama moral motivasyon olarak 30'un altında kapadık diyebiliriz belki.
1: Moral motivasyon diyorsunuz. Önemli.
0: Evet.
1: Ama o moral motivasyon beklentileri ne kadar değiştirebiliyor, ne kadar yumuşatabiliyor? O daha çok önemli herhalde diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Farkındaysanız size ek süre verdim.
0: Sağ ol, fark ettim. Bunu da
2: mavi şeyi var. Tiki var.
1: Mavi
2: Mavi tiki var.
1: tiki.
2: Fazla
0: Mavi tik. Fazla istismar etmeden ben de hemen kapattım.
1: Çok teşekkür ediyorum Burak Hocam. Ağzınıza sağlık. Üzülmeyin,
0: Sağ
1: daha
0: olun.
1: çok
0: Çok
1: konuşacağız
0: teşekkür.
1: zaten belli ki yani.
0: Tabii, öyle gözüküyor. Çok
1: Öyle
0: konuşacağız,
1: gözüküyor
0: doğru.
1: maalesef. Erhan Hocam çok çok teşekkür
2: Teşekkürler.
1: ediyorum.
2: İyi
1: Kendinize iyi
2: yayınlar.
1: bakınız efendim.
2: Dersin.
1: Sevgili hocalarım.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Görüşürüz Burak Hocam. Sevgili Burak Arzuoğlu ve Erhan Aslanoğlu ile birlikteydik. Şimdi bitirirken kısa bir röportaj var. Borsa İstanbul'a yeni şirketler geliyor. Bunlardan bir tanesi Orzax için bugün gong çaldı Borsa İstanbul'da. Ve Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu'yla sevgili arkadaşımız Burak Karagöz kısa bir röportaj yaptı. O röportajla tamamlayalım ekonomik görünümü, sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: En öncelikle halka arzımızın yatırımcılarımıza, firmamıza, ülkemize, sermaye piyasalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bildiğiniz üzere biz 3.6 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğü, lot başı 69 TL'lik bir fiyatla halka arz sürecinde talep toplamıştık. 1 milyonun üzerinde bireysel bir yatırım ve halka arz tutarının 4 katı üzerinde de bir talep oluştu. Dolayısıyla oldukça başarılı bir halka arz süreci gerçekleşmiş oldu diyebilirim.
4: Rakamlar sizi şaşırttı mı?
3: Yani 5 halka arzın birden olması aslında birazcık rakamların daha fazla büyümesinin önünde bir engel olduğunu düşünüyorum. Eğer 5 halka arz birden olmasaydı çok daha ciddi rakamların gerçekleşebileceğini düşünüyordum.
4: Yunus Bey, halka arzdan gelecek kaynağı nerelerde kullanmayı planlıyorsunuz?
3: Ya Orzax'ın özelliği bence kısa vadeli yatırımlar değil, orta ve uzun vadeli yatırımlar yapan bir firma. Dolayısıyla halka arzdan bağımsız olarak biz firmanın büyüme vizyonu, büyüme stratejileri doğrultusunda süre gelen çeşitli yatırımlar gerçekleştiriyorduk. Bu yatırımlardan birisi üretim kapasitesiyle ilişkiliydi. Biz şu an 36 milyon kutuyla Türkiye'deki en yüksek üretim kapasitesine sahip olan takviyeci gıda firmasıyız. Bu kapasiteyi %90 oranında kullanıyoruz. Dolayısıyla bu kapasiteyi artırmak üzere aslında 2025 yılı Ocak ayı itibariyle yeni fabrikamızın kurulumuna başlamıştık. Bu süreci sürdürüyoruz. Bu yılın son çeyreğinde kademeli olarak yeni fabrikamızdaki üretim kapasitemizdeki hatları yavaş yavaş devreye alıyor olacağız. Bir taraftan biz uzun vadeli yatırımlar yapıyoruz dedik. 2017 yılından beri biz ciddi Ar-Ge yatırımları yapan bir firmayız. Biyoteknolojik yöntemlerle probiyotiklerin ya da mikroalglerden çeşitli ham maddelerin sentezi üzerine çalışıyorduk. Yaklaşık 7 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ardından ilk ürün çıktılarını elde ettik ve hala bunları ticarileştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 yıllık bir çalışmanın ardından derma kozmetik alanına yatırım yaptık. 2026 yılı Ocak ayı itibariyle bu ürünlerimizin lansmanını gerçekleştirdik. Şu an sporcu ürünleri kategorisi üzerine çalışıyoruz. İlaç sanayi üzerine çalışıyoruz. Biz bunların tamamını aslında firmanın üretmiş olduğu karlılık ya da ulaşabildiğimiz finansal kaynaklarla sürdürüyorduk. Bugün bu likiditenin firmaya girişiyle beraber biz artık daha özgüvenli bir şekilde, daha hızlı bir şekilde aslında bu kararları alıp bu süreçlerimizi yürütüyor olacağız.
4: Yunus Bey, dünyada bu tarz ürünlere çok fazla ilgi var. Dolayısıyla ihracat tarafını sormak istiyorum. Orada hedeflenen nasıl?
3: Şöyle, dünyada bu pazarın büyüklüğü yaklaşık olarak 192,5 milyar dolarlık bir pazar. Dolayısıyla biz aslında halka arzı da yerelden globale mottosuyla gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla evet, biz Türkiye'de çeşitli başarı elde ettik ama çok daha büyük başarıların global pazarlarda bizi beklediğini düşünüyoruz. 2025 yılı itibariyle ihracatın ciromuzun içerisindeki payı yaklaşık olarak %5,5 bandındaydı. Yine izahnameye dönüp baktığımızda 2028 yılında bunun %12 olması öngörülüyor. Ama bu startup olarak nitelendirildiği için aslında çok muhafazakar yaklaşılmış rakamlar. Biz takviyeci ürünleri, dermokozmetik üretmiş olduğumuz ham maddeler, sporcu ürün kategorileri ve ilaç sanayi yapmış olduğumuz yatırımlarla 2028 yılında toplam ciromuzun içerisinde ya da 29 yılında %30-35'lik bir banda sahip olacağını düşünüyoruz ihracatın.

Beştepe'deki zirvede konuşan Başkan Trump, F-35 meselesi kesinlikle değerlendireceğimiz bir konu dedi. Trump ayrıca kasa yaptırımlarını kaldıracağız, zamanı geldi, dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise F-35 konusunda olumlu sonuç alınacağını umduğunu belirtti ve kan uçağı motorları konusunda zirvede görüşmeyi tekrar yapacaklarını, Trump'ın müjdeyi burada da tekrar edeceğini belirtti. NATO'nun savunma sanayi forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. Yılmaz, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında yakın bir gelecekte ilk 10 ülke içinde olmayı bekliyoruz dedi. Kanada ve Türkiye ortak bir açıklamaya göre serbest ticaret anlaşması müzakerelerine resmen başladı. İki ülkenin teknik ekipleri anlaşmanın kapsamını ve hedeflerini belirleyecek ve önümüzdeki aylarda yapılacak ilk müzakere turuna hazırlık yapacak. HSBC Grup Türkiye'de uluslararası ve sınır ötesi bankacılık ihtiyaçları bulunan müşterilerine odaklanma stratejisi kapsamında bireysel bankacılıkla ağırlıklı olarak yurt içinde faaliyet gösteren orta ölçekli kurumsal bankacılık operasyonlarını stratejik değerlendirmeye aldığını duyurdu. Çin Merkez Bankası Haziran ayında da altın alımını sürdürdü. Bankanın elindeki altın stoğu geçen ay 480 bin ons artarak 75,44 milyon onsa ulaştı. Bu alım Ekim 2023'ten bu yana yapılan en büyük alım olup alım serisini 20 aya çıkardı.

Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlara bakacağız. Her zaman olduğu gibi birlikte gelin bugünün fiyatlamalarını görelim. Şu Borsa İstanbul'da bugün %0,50'lik bir primle günü tamamladık. BIST yüzde kapanış seviyesi 14.497 olarak gerçekleşti. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı yatay negatif. Euro dolar çaprazında ise %0,21'lik bir geri çekilmeyle 1.1417 seviyesini görüyoruz. İşlemlerin geçtiği seviye olarak. Avrupa borsaları tarafında Londra borsası hariç merkez borsalarda kayıplı bir gün geride kaldı. Londra FTSE 100'de kapanış itibariyle %0

0,13 kadar bir prim görüldü. Diğer yandan Paris CAC 40 günü %0,51, Frankfurt DAX %1,37 ve İtalya FTSE MIB tarafı da %0,95'lik geri çekilmelerle tamamladı. Avrupa borsaları da an itibariyle satıcılı. Dow Jones'ta %0,34, S&P 500 tarafında %0,51 ve Nasdaq tarafında

0: %1,07'lik bir geri çekilme var. 4.120 dolar 41 sentten geçiyor işlemler. Gümüş tarafında %2,89 kadar bir geri çekilme var. 60 dolar 26-27 sent civarındayız orada da. Bitcoin'de 63.644 seviyesinden geçiyor işlemler. Kripto parada %0,22'lik bir geri çekilme var. Diğer yandan petrol fiyatları tarafında da yönün yeniden yukarıda olduğunu görüyoruz. Brent'te %3,90 civarında bir yukarı yönlü hareket var. 74 dolar 82 85 sent seviyesini görüyoruz. NYMEX tarafı da 71 dolar 60 sent seviyesinde. Orada da %4,46'lık yukarı yönlü bir hareket var. Bu arada son dakikada karşımıza çıkan not önemli. Amerika'nın İran petrolüne yönelik kararının ardından Brent 75 dolar varilin üzerinde işlem gördü diye şu anda bir miktar altında işlem görüyor. ABD Hazine Bakanlığı 21 Haziran tarihli İran petrolüne ilişkin muafiyeti geri çekti. Haber akışı bu doğrultuda, bu haber akışıyla birlikte petrol tarafında yukarı yönlü hareketin olduğunu gördük. Bir miktar geri çekilme an itibariyle var diyeceğim ama %4, evet %4 kadar yön yukarıda şu anda Brent tarafında. 75 dolara da çok yakın bir yerde seyrediyoruz. Birazdan detaylarını konuşuruz. Şimdi önce bir Avrupa'ya bakalım. Londra'ya gidiyoruz. Sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notlarını alıyoruz.
1: Avrupa borsaları Asya ve ABD yarı iletken hisselerindeki satışları takip eden teknoloji şirketlerinin baskısıyla İkinci gününde de değer kaybetti. Teknoloji alt endeksine düşüş %3'ü aştı. Son 5 ayın en kötü günü yaşandı teknoloji tarafında. Sektör Samsung Electronics'in rekor sonuçlarının ardından yatırımcıların kar realizasyonuna gittiği Asya piyasalarından ve aynı zamanda Nasdaq endeksinde satışların hızlanmasından etkilendi ve kapanışa yakın Avrupa borsalarında düşüşün biraz daha hızlandığını takip ettik. Büyük Avrupa teknoloji hisseleri arasında ASML Holding hisseleri Stoxx 600 endeksindeki düşüşe en fazla katkı yapan şirket oldu. Aynı zamanda diğer çip hisselerinde de sert düşüşler yaşandı. Buna rağmen Avrupa'nın gösterge endeksi rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor. Sanayi, finans ve tüketim malları şirketleri teknolojiden çıkışla birlikte yaşanan sektörel rotasyondan fayda sağlıyor. Aynı zamanda petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi, doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş risk iştahını baskılayan unsurlardan biriydi. Diğer yanda Shell güçlü bilanço açıkladı. İkinci çeyrekte petrol ve gaz ticaretinden bir kez daha güçlü sonuç aldığına işaret eden işlem güncellemesinin ardından hisseleri en çok değer kazananlar arasında yer almış oldu. Yaklaşan şirket bilançoları sezonu piyasanın bu yılki %9'luk rallisini sürdürüp sürdüremeyeceğini belirlemek açısından kritik olacak. Analistler yükselen hisse fiyatlarına paralel olarak kar tahminlerini artırmış durumda. Bu da şirketler için beklentileri aşma çıtasını yükseltiyor. Diğer tarafta doğalgaz piyasasına baktığımız zaman doğalgaz fiyatları da yeniden yükselişe geçti. Brent petrolün varili 70 dolar seviyesine tırmanırken Avrupa'da doğalgaz vadeleri 46 euro megawatt saat seviyesine çıktı ve son bir ayın en hızlı artışını kaydetmiş oldu. Aynı zamanda savunma şirketleri hisselerin üzerinde de baskı vardı Avrupa'da. Trump'tan gelen açıklamalar bunda etkili oldu. Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın yakında çözüme kavuşmasını umduğunu söylemesinin ardından Goldman Sachs'ın savunma hisselerinden oluşan sepeti günü düşüşle tamamladı. Özellikle BAE Systems ve Exosense gibi hisselerde yaşanan düşüş dikkat çekti.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ceren'e ve şimdi hiç vakit kaybetmeden araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili arkadaşım Çağlar Kuzukluoğlu'nu izliyoruz.
2: Bu hafta mecburiyetten çok daha flash bir gelişme olmazsa ki ne olabilir? Uzaylılarla ilgili bir şey ya da dünyaya uzaydan hiç akla gelmeyecek, belki de arzın merkezinden gelecek bir şey olabilir. Ama NATO zirvesinden çok da gündem maddelerini araştırma notlarında ayırabilecek gibi durmuyoruz. Siz gün boyu değerli izleyicilerimiz belki de başta Bloomberg HT olmak üzere bizim sunmuş olduğumuz kaynaklardan ya da farklı kaynaklardan NATO zirvesine ilişkin gelişmeleri takip ettiniz ama önceki notumuzda da belirttiğimiz üzere ciddi anlamda neyin söyleneceği ve nelerin önümüzdeki sürece ilişkin işaret edileceğine dair önemli merakların olduğu bir NATO toplantısı geçiyor. Bununla ilgili de farklı yaklaşımlar sergilenebilir ama bugün özelinde özellikle savunma sanayi ile ilgili konuşmalarda Türkiye'yi burada özellikle düzenlenen ülke olduğu için öne çıkaran ifade

0: ifadelerin de ötesinde NATO'nun ne diyelim alacağı şekille ilgili de çokça tartışma vardı. Şöyle bir NATO'yu düşünecek olursak da zaten 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dünyadaki ne diyelim kutupların bir tarafı Kuzey Atlantik İttifakı merkezinde Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu ki 2. Dünya Savaşı'nın galipleri eksenine bakacak olursak 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde de galipler arası bir kutuplaşma söz konusudur diyebiliriz herhalde. Ama bu kutupluluk yapısı özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında başka bir noktaya evrilmişti. Burada genişleme sürecinden bahsedebiliriz NATO'nun. Lakin en nihayetinde bir de artık bu sürecin de farklı bir faza gelmesi, Çin'in yükselişi, Rusya'nın varlığını ciddi biçimde koruması buradan sonra ne olacak tartışmalarını beraberinde getiriyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşını takiben İran gelişmelerini de takip ediyoruz örneğin kabaca artık yılın başından itibaren. Ve burada da yine önceki notlarımızda belirttiğimiz üzere sistemsel altyapıyla beraber aslında ideolojik de bir dönüşümden geçiyor. Buna ilişkin tam 2026'nın ortasındaki NATO zirvesinde işaret edilecek noktalar merak ediyor ama NATO'nun alacağı şekille ilgili mesela Bloomberg terminalinde şöyle derlemeler ya da görüş yazıları var. Avrupa'nın kendi NATO'su gibi ki hatırlarsanız son 10 yıl içerisinde başta Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti sözü ardından bunun tam tersine dönük bir takım ifade ya da refleksleri de olmuştu. Lakin bir Avrupa ordusunun kurulması gibi cümleler sarf edilmişti farklı farklı makamlardan. Ama bunun ne kadar mümkün olduğu oldukça tartışmalı ama bir gerçek daha var ki Rusya-Ukrayna savaşının ardından ciddi anlamda Avrupa her zaman savaşa hazır olmalı teması öne çıkmıştı. Bugün NATO ekseninde de Rutte'nin hatta Rutte ve von der Leyen'in birlikte kaleme aldıkları metnin içerisinde de bir takım NATO'nun savaşa sürekli hazır olması konusu vardı. Avrupa Birliği üyeliği bir konu. Türkiye var NATO'nun içerisinde ki sürekli Türkiye'ye övgünün olduğu da bir dönemden geçiyoruz. En nihayetinde de buna dönük mesajları takip etmeyi sürdürüyoruz. İçeriye baktığımız zaman da özellikle yine Borsa İstanbul'da en azından bu kaydı aldığımız dakikalarda pozitif seyir vardı. İçlerinde yine savunma temalarını okuyabiliyoruz. Dünyada da bu gelişmeleri takip ediyoruz. Bakalım önümüzdeki günler nelere gebe.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Çağlar'a. Şimdi bu akşam çok sevgili Özlem Bayraktar Gökşen ve Haluk Bürümcekçi ile beraberiz. Çok özür diliyorum. Özlem Derici Şengül. Ya yine yer değiştirmişsiniz.
2: Fark etmez. Fark etmez.
1: İkide bir yer değiştiriyorsunuz. Kafam karışıyor.
2: Olsun, bir özlem geldi sonuçta değil mi?
1: Evet. Özlemlerden biri buradaysa tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Özür dilerim bu arada Özlemciğim. Haluk'cum sen aynısın. Sabit, güzel. Sorun yok. Hoş geldin. Sefalar getirdiniz. Hoş ya bulduk. Petrol fiyatları bir başladım petrol fiyatları almış başını gitmiş. Bu Amerika'nın tabii İran'a sağladığı muafiyeti geri çekmiş olması Hazine Bakanlığı'ndan gelen mesaj traderları biraz hoplattı. Şu an 4.5'larda Brent'te 75 doların üzerine çıktık. Ekranda da gün içi hareketi görüyorsunuz. Özellikle haber geldikten sonra ne kadar yukarı yönlü bir durum var diye. Hani aslında sürpriz değil ama belki de beklenenden biraz erken mi çektiler? Öyle bir durum var. Şimdi bu nasıl bir hareket olabilir acaba? Hani kalıcı bir yukarı yönlü hareket tekrar görür müyüz yoksa hani yeniden bir yarın itibariyle düzeltmesi olur mu bunun? Nasıl yorumluyorsunuz bir kere bu haber akışını ve petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareketi? Oradan başlayalım. Haluk senle başlayayım mı?
3: Olur. Yani bir süredir tabii savaş öncesi seviyelerin zorluyordu. Yani altına inmeyi zorluyordu. Zaman zaman 70'in altına inmek çabaları oldu. Ama hani bunu çok net bir şekilde yapamadığını gördük. Yani biraz da ben şeye de bağlıyorum. Yani haber akışı tabii ki çok pürüzsüz olmasını beklemiyorduk hani bu süreçte. Çünkü müzakerelerde işte bir cenaze arası verildi. Ondan sonra 11 Temmuz'dan da başlayacak mı başlamayacak mı belli değil. Yani böyle bir arada olunca ve arada tabii pürüzsüz olmasını da beklemiyorduk. Ama biraz da teknik olarak da hani sanki hareketi şimdilik tamamlamış gibi gözüktüğünden de böyle bir tepki görüyoruz gibi geliyor. Ama çok güç kazanacağını zannetmiyorum ben şu andaki hareketin. Yani yine tabii ki şu şartla müzakerelerin devam edeceği şart bu koşulla çok güç kazanmasını beklemem. Yani genel olarak da yıl için beklenen senaryo uyum diyebiliriz. Yani şu anda kimse çok 70'lerin altında oturur diye 3. çeyrekten beklemiyordu. Buralarda 70-75 bu yılı kapatma ihtimali hani daha artmış gibi duruyor. O yüzden hani o senaryo açısından da çok problem olduğunu zannetmiyorum.
1: Özlem sen ne diyorsun?
2: Aslında evet hani bazı molalar diyeyim oldu ama sesimi alabiliyor musunuz?
1: Evet evet geliyor sesin gayet iyi.
2: Tamam, benim tarafta bir görüntü dondu da. Şöyle ki biraz haber akışı sanki tansiyonun artmakta olduğunu gösteriyor. Yani son birkaç günkü diyeyim haber akışı biraz daha hani tamam dalgalanma bekliyorduk ama bunun üzerine çıkaracak nitelikte. Yani bir kere bu en son gelen haber çok önemli. Muafiyetleri geri çekiyor olması. Çünkü İran'ın piyasalara adaptasyonunun önünü açan bir gelişmeydi. Şimdi bunu geri çekmiş durumda. Buna neden olan unsur da saldırıların yeniden başlamış olması. Dolayısıyla aslında restleşme biraz durulmuştu. Araya işte cenaze vesaire de girince biraz daha geri planda kalmıştı. Ama şimdi yeniden gün yüzüne çıkıyor gibi. Şu aşamada hemen böyle ipler kopacak vesaire noktasına hani evrilir diyemiyorum ama sanki gerginlik de artıyor gibi. Normal ticarete dönmesi zaten ticaretin normal seyrine dönmesi zaten zaman alacaktı. Şimdi saldırılarla birlikte işte bu kararla birlikte bu kararın bir de tabii arz talep yönünden de etkisi var. Arzın artması beklenirken OPEC de biliyorsunuz kotaları arttırdı. Şimdi buna ters bir karar olmuş oldu. Fiili arz henüz artmamıştı belki ama hani beklenti fiyatlanıyorsa eğer 75-75 doların üzeri Brent'te bu durum söz konusu olduğu sürece sürecektir diye tahmin ediyorum. Bu eğer ki bir restse sadece hani gözdağıysa çok kısa sürede evet yeniden normalleşme söz konusu olur ama bir şeyse yükselmeyse ilişki şeydeki tansiyondaki o zaman biz bir süre daha zannediyorum yeniden öyle 70 dolara doğru giden bir hareket görmeyebiliriz.
1: Peki izleyeceğiz. Özür diliyorum petrol fiyatları tarafındaki hareketi. Ama şu anda ilk haber akışıyla birlikte Brent'te özellikle %5'e yakın bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. Aynı şekilde WTI tarafında da yön yukarıda. Şimdi Hayok'cum bugün Amerika'da Fed New York şubesinin anketine göre tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin medyan enflasyon beklentisi açıklandı. Gördüğüm kadarıyla Haziran'da %3,7'ye yükselmiş bu beklenti ve Eylül 2023'ten bu yana aslında en yüksek seviyesine ulaştığını görüyoruz. Ne demişti Fed? Bundan sonra rakamlara bakacağız. Bakıyoruz rakamlara. Peki bu rakamlar bize ne anlatıyor?
3: Yani bence hani nasıl bizde de işte hane halkı falan hani genel olarak daha yüksek seyrediyor veya işte iyileşme olsa bile biraz geriden geliyor. Ben onları görüyorum. Yani şöyle ki yani genel görünüme baktığımızda yukarı yönlü risklerin şimdilik ortadan kalktı. Tabii ki şimdi yani birazcık petrol fiyatının toparlanması kafa karıştırabilir ama çok da minimal. O yüzden bu seviyelere geri çekilmiş olmamız yeterli şu anda. Yani yukarı yönlü risklerin kalkması açısından. Haftaya sanıyorum Amerikan enflasyon verilerini alacağız. Hem TÜFE hem ÜFE'yi. Önceki ay bayağı bir yüksekti her ikisi de. Yani aşağı yukarı zirvelerde olduğunu düşünüyorum. Ve geri çekilmelerin başlayacağını düşünüyorum yeni veriyle beraber. Mesela Euro bölgesinde gördük bunu. Oldukça aşağı yönlü sürpriz yaptı. Ve bu doğrultuda beklentilerinde zamanla hani buradaki olumsuz yansıyan beklentilerinde iyileşeceğini düşünüyorum.
1: Özlemciğim, şimdi yarın FOMC tutanaklarını alacağız. Önemli ilk toplantının tutanakları, birlikte karşılamıştık. Oldukça da heyecan vericiydi açıkçası. Arka planda neler konuşuldu, hangi başlıklar öne çıkıyor, bunlar önemli olacak herhalde. Sen neye bakıyor olacaksın yarın akşam tutanaklarda?
2: Hakikaten ben de merak ediyorum nasıl bir şey olacağını, liste olacağını veya tartışmaları nasıl geçtiğini. Geçeceğini zannediyorum. Çok böyle organizasyonel bir şey göreceğiz. Çünkü hani iki lafından biri işte görev gücüydü, hatırlarsanız FED toplantısı sonrasında Sayın Başkan'ın. Bunun herhalde nasıl şekilleneceğine dair bir yönlendirme olmuştur diye tahmin ediyorum. Tahminlerle ilgili çok konuştuğunu zannetmiyorum. Bir yandan tahmin vermezken hani müdahaleci de olmamıştır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla o yüzden onu da bir kenara bırakacak olursak, yani tahminleri de aynı bir kenara bırakacak olursak, Dat Polat tarafındakini söylüyorum tabii. Çok organizasyonel, önümüzdeki dönemin hani bu yeni çalışma grupları şeyinde, nezdinde nasıl şekilleneceğine dair muhtemelen belki de daha önceki FOMC tutanaklarından bir parça farklı bir tartışma zemini veya konusu göreceğiz gibi tahmin ediyorum. Bakacağız. Belki de birkaç sinyal, ya hiç böyle renk vermemeye çalışıyordu. Belki de birkaç sinyal alabiliriz metinden.
1: Sen ne dersin Haluk? Sürpriz bir şey görür müyüz orada?
3: Yani karar metninde damgasını vurmuştu Walsh. Acaba Özlem'in de dediği gibi özetlerde de bu çok uzun bir özet, kısaltalım falan gibi bir şeyler olur mu? Ama zannetmiyorum. Sadece espri olarak söyledim. Zannetmiyorum eski usul devam edecektir diye düşünüyorum. Oradaki tabii metne giren bazı işte Walsh'un ait olduğu belli olan işte verimlilik, yapay zeka gibi şeyleri, verimlilik artışı gibi şeyleri biraz daha belki onunla ilgili diğer üyelerin görüşlerini de görmüş oluruz. Ama Walsh tabii ne kadar sinyal vermemeye çalışsa da Sintra'da enflasyon riskleri azaldı son haftalarda diyerek aslında piyasaları rahatlattı. Aslında doğruyu da söyledi. Hani yani söylediği bir şey yok ama böyle bir şey oldu. Demek ki arada olabilecek bunlar da. Bence bu özetlerden çok sonraki hafta 14 Temmuz'da kongre sunumları var. İlki yapılacak. Burası da bence önemli olur. Siyasetle de olan şeyini görürüz. Hı hı. Oraya karşıdaki konuşmaları da neler içerecek falan, onları da anlarız. Hani hangi tarafları öne çıkaracak. Ben orayı daha heyecanla beklerim yani.
1: Şimdi aslında yani çok kısa zaman içerisinde faiz konusunda beklentiler ciddi değişiklik gösterdi. Yani 3 faiz artışı gibi beklentiler varken şimdi belki bir taneye doğru evrildi. Bu kadar hızlı bir değişimi görmek burada normal mi sizce? Ve hala acaba bu konjonktürde Fed'in faiz arttırmadan yola devam etme ihtimali var mı? Özlem, sen ne bekliyorsun mesela?
2: Ben aslında halen bir faiz artışı bekliyorum. Ama öyle ikiler, üçler veya bunun bir silsile, hani arka arkaya döngü haline almasını hiç beklemiyordum. Halen de beklemiyorum. Bu fiyatlamaların bu kadar hani agresif olması zannediyorum enflasyonist risklerin uzun süreceği veya enerji fiyatlarındaki artışın ikincil etkilerinin çok uzun zamanda sönümleneceği beklentisine dayalı olarak oluşmuştu. Ancak birdenbire yeniden 80 doların altına gelince, savaş hali de eğer tersine dönmezse tabii işler, eğer savaş hali de artık geride kaldıysa beklentileri de hemen adaptif özelliğini hemen ön plana çıkarmasını ve yeniden Yeniden daha bir faiz artışı veya dataya bağlı olarak da belki de faiz artışını da rafa kaldıran şekle bürünmesini görebiliriz. Beklentilerin bu şekilde şekillendiğini görebiliriz. Ama benim beklentim bir tane

0: faiz artışına zaten ihtiyaç vardı, hep vardı. Yani şeyden önce de, bu savaştan önce de hatırlayalım, 3'ün altına gelmekte zorlanan, bırakın hani şeyi, 2'ye ulaşmayı, daha oralardaki eşikleri bile geçmekte zorlanan ve üstelik üstüne üstlük savaş çıkmasaydı hani canlanacak bir ABD ekonomisi vardı. Dolayısıyla sıkı duruşu korumadan veya daha da derinleştirmeden, güçlendirmeden enflasyonla mücadeleyi zaten pek başarabilecek durumda olmayan bir ABD ekonomisi vardı. Üzerine savaş ciddi belirsizlikler oluşturdu. O ortadan kalktıktan sonra tortusu zannediyorum kendi kendine düzeltecek boyutta olmayacaktır. Yani ekonomik yavaşlama, çok ciddi bir yavaşlama, gözle görülür bir yavaşlama söz konusu olması lazım ki işte Warsh'un dediği gibi şaşıracaklar vari böyle bir açıklamaları vardı. Hani yanılıyorlar gibi, enflasyonla mücadeleye bağlı kalacaklarını ve hedefe kesinlikle ulaşacaklarına dair kararlı ifadeleri var. Bunun ben bir politika aksiyonu daha, yani sıkılaştırmayı daha kuvvetlendirmeden, öyle bir politika aksiyonu almadan kendi kendine doğal seyrinde ulaşabileceğini düşünmüyorum. O yüzden de bir tane faiz artışı gerekli olacaktır. Belki de bir tane faiz artışı beklentileri çıpalamaya ve de ikinci etkilerin sönümlenmesiyle birlikte hani 2'ye doğru götürmeye yetecektir. Bunu biraz zaman gösterecek tabii. Ama ben dediğim gibi, yani faiz artışının tamamen rafa kalkacağını beklemiyorum. Öyle üçler filan da faiz artışına gerek olacağını da zannetmiyorum ABD ekonomisi için.
1: Şimdi Haluk, tahvil faizlerine baktığımızda ABD tarafında yüksek. Hep yüksek kaldı. Yani işte hisse senetlerinde ralliler yaşandı, iyimserlik vardı. Savaşın en o civcivli dönemlerinde bile yapay zeka şudur budur konuşurken faiz hep yüksekti. Dolara baktığımızda doların da değerinin iyi olduğunu görüyoruz. Yani en başta konuştuğumuz zayıf dolar hikayesi yerini kuvvetli dolara çevirmiş durumda, yüzler seviyelerinde. Hani daha üzerine çıkması piyasadaki fiyatlamaları belki de çok etkileyecek bir noktada. O zaman buradaki fiyatlamaları dikkate alırsak biz bambaşka bir senaryo mu karşımıza çıkıyor? Nasıl okumak lazım buradaki fiyatlamayı sence?
2: Evet, hepsi bir arada olmaması lazım. Dediğin doğru. Çünkü evet, ben de katılıyorum. Hani şu anlamda hiçbir zaman piyasa aslında 3 faiz arttırımı fiyatlamadı. Sadece bazı kurumlar galiba BOFA söyledi 3 artış olur falan gibi.
1: Doğru.
2: Bence yani çok saçma bir şeydi. Yani mesnetsiz de öyle diyeyim açıkçası. Yani hiçbir zaman fiyatlama 1,5 artışın üzerine çıkmamıştı. Sonra da biraz daha kırpıldığını gördük. Yani bu tabii biraz hem verilerle oldu, hem Borş'un konuşmalarıyla oldu. Dolayısıyla böyle bir şimdi şey dönemindeyiz. Hani beklemek en iyisi gibi şu anda, hani bir şey yapmaktansa. Evet, bir faiz arttırma olma ihtimali indirime göre daha yüksek gibi duruyor. Ama uzun müddet beklemeye de hani olası senaryolardan biri gibi gözükürken, tahvil faizlerinin yüksek kalması veya doların şeyi ne başka faktörler etkili oluyor olsa gerek. Belki bir miktar ekonominin güçlü seyrediyor olması. Hani genelde aktivite verileri de, önce aktivite, bunlar da olumlu geliyor genelde. Bir hem ABD'de hem dünya genelinde hizmet sektörlerinde tekrar biraz toparlandığını görüyoruz savaş, ateşkes veya mutabakat sonrasında. Belki bunlar etkili oluyordur. Tabii ki evet, belki arttırım riski yok ama enflasyonun çok hızlı gerilemesi beklenmiyordur. Bunlar da belki ayakta tutuyordur. Ama hani bunlar çok uzun süre bir ya da ilave bir ivmelenme getirir mi? Sanmıyorum. Hani ancak belki gücünü biraz daha korumasını getirir. Ama onun ötesinde bir şey değil bence şu aşamada.
1: Peki, çok kısacık da hisse senetleri tarafına bakalım istiyorum. Şimdi seninle geçen hafta yaptığımız yayında piyasa profesyonelleri de yurt dışı hisse senetlerine

0: epey bir prim vermişti değil mi? Oradaki Mete'nin tabiriyle kulakları çınlasın teveccüh yüksekti. Şimdi bakıyoruz ama kuvvetli bir volatilite de var orada aslında. Evet, yapay zeka teması hala yerini hani altı dolu. Ama orada da bir shift var. Yani bazı yapay zeka hisselerinden bazı başka yapay zeka odaklı hisselere geçiş var. Ne diyoruz? Rotasyondan bahsediyoruz. Acaba bu tempo nasıl devam edecek bundan sonrası için? Hali hazırda o taraftaki fiyatlamaları sen nasıl okuyorsun Özlem?
1: Burada aslında dediğin gibi yapay zeka teması halen hakim olmakla birlikte çok ciddi bir balon oluşmuş olması ihtimali korkusu var. O yüzden de mesela sanayi tarafında daha kendine güvenen bir borsa hareketi görürken Dow Jones'da da S&P'de de Nasdaq'ta böyle buluttan nem kapan, hani buluttan nem kapmak derken önemsemediğimden değil gelişmeleri de en ufak bir haber akışına agresif tepki veren ve bunu daha çok negatif tarafta gerçekleştiren bir piyasa görüyoruz. Yani hani bilançolar açıklanıyor. Olumlu bilançolar hemen fiyatlanıyor. Sonra hemen etkisi ortadan kalkıyor. Ama olumsuz bir gelişme olduğunda veya bir bilanço açıklandığında, ki bugünkü hareket işte Samsung sonrası gerçekleşti. Daha önceki biliyorsunuz hani SpaceX sonrasındaki bilançolar birbiriyle üst üste geldi. Aslında çok kötü değil. Samsung'un da yani karlılığı çok güzel açıklandı. Yüksek geldi ama yine de detaylarda ve dediğim gibi yani bir balon olmuş olması ihtimalini fiyatlayacağı her yerde olumsuz tarafı daha agresif fiyatlayan bir Nasdaq görüyoruz. Teknoloji hisseleri eğilimi görüyoruz. Onun içinde volatilite hem çok yüksek hem de daha aşağı çekecek şekilde oluyor. Bunun zannediyorum biz bir süre daha devam edecek. Yani oturana kadar derken şu anda şeyin kararsızlığı var. İşte teknolojiyi üreten taraf var. Buradan hizmet üreten taraf var. Bir de işin hardware tarafı var. Yani hangi tarafta karlılık daha yüksek, capex yatırımları ne kadar yılını alacak şirketlerin, karlılıktan ne kadar çalacak ve ne zaman payoff edecek, geri dönüşü başlayacak. Bununla ilgili ciddi bir hassasiyet var. Belki de geri dönüşü olamayacak riski var. Bu yapılan capex yatırımlarının aşırı olduğu, atıl kalabileceği. Dolayısıyla da ileride kar yaratmak yerine fiyat düşüşüne neden olacağı gibi büyük bir tartışma var. Bu da çok ağır bir şekilde hisselerin üzerinde baskı oluşturuyor. Zannediyorum bunun oturması biraz daha zaman alacak. O anlamda bu böyle kalıcı hani günlere yayılacak satış şeyidir demiyorum da, hareketidir demiyorum da, yukarı yön atıyorum 0.5 yukarı çıkıyorsa 1.5 aşağı gidiyor. Bu volatilite zannediyorum aşağıya çekerek devam edecek bir süre daha.
0: Samsung, Haluk sen takip ettin mi bilmiyorum Samsung hissesini, biraz önce Özlem'in söylediği. Yahu şirket karını 19 kat arttırmış. Evet, yani evet. Daha ne yapsın bu şirket? Ve beğenmemişler yani. Yatırımcı beğenmemiş. Benim aklım almıyor. Son 3 aylık faaliyet karı bakın. 19 kat. Dün Aysun çok güzel bir şey söyledi. Diyor ki bu yapay zekada bir balon olmayabilir ama kar beklentileri tarafında kesinlikle bir balon olabilir. Yani daha ne kadar arttıracaklar? Dediğin çok doğru. Orada bir taşlar yerine oturana kadar galiba böyle tuhaf fiyatlamalar görüyor olacağız. Şaşırtıcı gerçekten. Peki arkadaşlar, birazcık dinlendireyim sizi. Bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra elbette ki NATO zirvesini de konuşuyor olacağız. Ama biz konuşmadan önce Bloomberg HT'nin sevgili editörleri bugün olan biteni, NATO zirvesi tarafında konuşulanları, öne çıkan haber başlıklarını derlemişler. Güzel bir haber yapmışlar. Reklama gitmeden onu da izleyelim, gelin birlikte.
2: Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Transatlantik Savunma Üretim ve Yatırımlarının ele alındığı Savunma Sanayi Forumu ile başladı. Zirve, küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemde NATO'nun gelecek stratejisine yön verecek kararların alınması açısından önem taşıyor. Zirvede transatlantik ilişkilerde son dönemde yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen müttefiklerin birlik ve dayanışma mesajı vermesi bekleniyor. Ana gündem maddeleri arasında Avrupa'nın konvansiyonel savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesini ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının yeniden yapılandırılmasını öngören NATO 3.0 vizyonu yer alıyor. Ayrıca Ukrayna'ya desteğin geleceği ile müttefiklerin savunma harcamalarını ve savunma sanayi üretim kapasitelerini artırmaya yönelik taahhütleri de zirvede ele alınacak başlıklar arasında bulunuyor. Zirvenin açılış kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumunda konuşan üst düzey yetkililer ise hem ittifakın yeni savunma vizyonuna hem de Türkiye'nin savunma sanayindeki büyüyen kapasitesine ilişkin mesajlar verdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın alacağı 10. Airbus A330 MRTT yakıt ikmal uçağıyla hava gücü kapasitesinin artırılacağını açıkladı. Rutte, A330 MRTT ve A400M platformlarının NATO'ya iki çok uluslu yüksek kapasiteli filo kazandıracağını belirterek, bu projelerin Avrupa Sanayi Liderliği, NATO-Avrupa Birliği İşbirliği ve ABD'li sanayi ortaklarının katkısıyla hayata geçirildiğini söyledi. Türk yetkililer de forumda yaptıkları konuşmalarda hem NATO'nun yeni hedeflerine destek verdi hem de Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselen konumuna dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'nun savunma yatırımlarını gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarma hedefini önemli bulduklarını belirterek bunun ittifakın caydırıcılığını güçlendirecek somut bir irade ortaya koyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Türkiye'nin savunma ihracatında dünyada 11. sıraya yükseldiğini belirterek yakın dönemde ilk 10 ülke arasında girmeyi hedeflediklerini ifade etti. Savunma ve havacılık ihracatının son bir yılda 11 milyar doları aştığını kaydeden Yılmaz, ihracatın yarısından fazlasının NATO müttefikleriyle Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını söyledi. Zirvenin güvenlik gündeminin yanı sıra yoğun bir diplomasi trafiğine de sahne olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında 32 devlet ve hükümet başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, NATO zirvesi Türkiye'de Amerikan Başkanı Trump dahil dünya liderleri bugün Ankara'da bir araya geldiler.

0: Çok anlam yüklüyoruz elbette ki. Bir kere tabii uzun zaman sonra zirvenin burada olması. Diğer yandan içinde bulunduğumuz konjonktür. İşte bir taraftan Fransa NATO bitmiştir diyor. Amerika Fed şey özür diliyorum Trump diyor ki bütün biz yükü biz sırtlanıyoruz. Bu Avrupa ne yapıyor? Türkiye'ye övgüler var. Tabii bütün bunlar içerisinde Başkan Trump'ın Türkiye'de olması Türk-ABD ilişkileri açısından bilhassa savunmayla ilgili dinamikler açısından o sektörün geleceği açısından son derece kritik önem taşıyor. Şimdi bütün bunlarla beraber nasıl okuyorsunuz siz NATO zirvesini buradan ne gibi çıktılar elde edebiliriz? Tabii iktisadi olarak soruyorum bunu. Özlem istersen senle başlayalım.
1: Oldukça önemli bu kadar fazla sayıda liderin ülkemizde ağırlanması, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi adına da ticari ilişkilerin tabii güçlendirilmesi adına da muhtemelen biz bu ticari ilişkilerdeki güçlenmeyi ya da yansımasını biraz daha gecikmeli bir şekilde ve de farklı boyutlarda göreceğiz muhtemelen. Yoğunluk anlamında söylüyorum. Ana odağı burası olmadığı için. Ama biliyorsunuz yani savunma sanayinde o her geçen gün güçlenen bir pozisyonumuz var. Bu da ülkelerin ilişki kurma anlamında daha istekli olmalarına, daha Türkiye'nin yanında pozisyon almalarına neden oluyor. Bunlar arasında tabii ki de ABD çok kritik. 2018'deki büyük yol kazası diyeyim yani o zaman için doğrudur yanlıştır siyasi hani siyaset analistleri daha belki doğru değerlendirir ama çok ciddi bir çatlak hani bir kırılma yaşanmıştı hatırlarsanız S-400 savunma sisteminin alınmasıyla birlikte ardından da Trump'ın işte şeyini gördük hamlesini gördük F-35 programı ile alakalı üzerinden tabii çok yıllar geçtiği gibi teknoloji de çok ilerledi hem eksponansiyel büyüyor biliyorsunuz her şey Türkiye'nin pozisyonu da bu anlamda çok değişti savunma sanayinde. Zannediyorum bu taraftaki yansıma yani uluslararası ilişkiler tabii oradaki asıl tesis edilecek ilişkilerin düzlemi ama ticari yansıma savunma sanayi üzerinden gerçekleşecektir. Bu anlamda önümüzdeki dönemde belki de bu taraftaki anlaşmaların sadece ABD Türkiye arasında değil diğer ülkelerle de işbirliklerinin ve ticaret hacminin de bu kanaldan arttığına şahit oluruz diye tahmin ediyorum.
0: Haluk'cum sen nasıl değerlendiriyorsun?
2: Evet, yani tabii daha çok ABD ile ya da Trump'ın açıklamalarına bakıyoruz. Onlardan bir check etmeye çalışıyoruz nerede ilerleme var diye ama bir yandan da diğer bir olumlu gelişmeyi kaçırmamak lazım. Yani Avrupa Birliği ile ilgili mesela Fransa'nın yine bir tutumunu gevşettiği zirve öncesi bu SAMP-T füzeleriyle ilgili Türkiye'ye verilmesi konusunda bir hamle yaptığı gözlendi. Artı zirve öncesi yine Financial Times'a demeç veren von der Leyen, yani Avrupa Birliği'nin lideri sayılan kişi şu an için oradaki açıklamalarında da NATO ile ilgili kapsamda hani Türkiye'yi de Oslo'dan Ankara'ya diyerek kapsama içine aldı. Yani şu anlamda önemliydi. Daha önce biliyorsun Türkiye'yi bir Çin falan gibi rakipler gibi sanki bir zikretmişlerdi. O da bayağı bir tepki almıştı Türkiye tarafından. Bunları gördüm. Yani bunlar tabii ki ekonomik anlamı belki şu an için farklı olabilir ama en azından stratejik anlamda önemli gördüğüm şeyler. Onun dışında da sanıyorum bugünkü Trump-Erdoğan görüşmesi öncesi yapılan açıklamalar dışında yeni bir şey olmadı değil mi? Yani yeni bir açıklama görmedik henüz.
0: Bu yaptırımları konusu önemli evet, diye düşünüyorum. Evet. Kasta.
2: Evet. Orada Katsa, zaten hani onu orada gördük. Katsa yaptırımların hani dost ülkeye uygulamamız söz konusu olamaz, kaldırmamız lazım falan gibi açıklamalar oldu. Yani bunlar olası görünüyor. Katsa ile ilgili gelişmeler gözlenebilir. İşte Kaan motorları ile ilgili zaten herhalde olay bitmiş gibi bakılıyor. Kongrenin engelleme ihtimali çok düşük onu. Geriye F-16 modernizasyonu var. O yine önemli olur. O da herhalde belki konuşulacaktır. Bir de F-35 konusu var ama F-35 konusunu ben biraz zor görüyorum. Yani burada olumlu sinyaller verilse de yani onun için Türkiye'nin başka şeyler yapması gerekir. Yani S-400'lerle ilgili olmak üzere. Onu da hani çok şu anda olası görmüyorum açıkçası.
0: Peki, şimdi biz de içeriye de piyasalara baktığımızda Özlem bugün Tefas'tan önemli bir daha doğrusu Takasbank'tan gelen Tefas'la ilgili önemli bir düzenleme vardı. Takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Takas ve alacak dağıtım süreçlerine ilişkin uygulamalarda değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme üyelerin nakit borç ve alacakları fon dağıtıcı kurum ve fon operatörü rolleri bazında ayrı izlenirken fon alım talimatlarında teminat yapısı da özür diliyorum yeniden düzenlendi. Bu gelişmeyi nasıl okumak lazım? Nasıl bir etki yaratacaktır acaba?
1: Zannediyorum anladığım kadarıyla biraz daha kurumlara sorumluluk yükleyen bir düzenleme bütünü gibi düşünebiliriz. Takas Bank'ın ve biliyorsunuz Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun rolleri kritik ve çok büyük bir güvence niteliğinde de bulunuyor. Ama buradan yine tabii ki de kritik rolleri baki kalmak kaydıyla kurumların müşterilerle ilgili riski biraz daha kendi üzerlerine alması ve dolayısıyla da müşterilerin yani yatırımcıların bu anlamda biraz daha sorumluluk almasına dönük önlemler bütünü olarak okudum. Yani hacimde veyahut da işlem yoğunluğunda herhangi bir değişikliğe neden olmayacaktır belki ilk etapta ama regüle olması açısından risk yönetimi açısından anladığım kadarıyla oldukça kritik bir değil aslında bayağı 5-6 maddelik bir hamle diye okuyabiliriz.
0: Peki Özlem, MSCI tarafından gelen yeni uyarıyı nasıl değerlendiriyorsun? O tarafta epeyce bir yakından takip ediliyor biliyorsun özellikle Borsa İstanbul için.
1: Ya son yeni bir uyarı yani bugün de bir şey varsa onu atlamış olabilirim.
0: Yok bugün değil. Dün konuştuğumuz.
1: Ama genel olarak yani MSCI'ın uyarılarını yani SPK zaten şu ana kadar biraz daha aktif olması beklenen bir taraftaydı. Burayı hızlandıracak süreçler olarak düşünüyorum. Tefas'ın aslında yaptığı düzenlemeler de belki bu anlamda bütüncül düşünülebilir, bütüncül bir yaklaşımla düşünülebilir. Bu noktada olmaması lazım. Yani zaten kendi regülasyon yapımız bu tür riskleri, hani manipülatif hareketleri, yanlış fiyat oluşumunu, yoğunlaşmaları engelleyecek nitelikte olması gerekir. Bu anlamda da belki de içeride önümüzde daha da fazla sadece Tefas değil diğer düzenleyici kurumlar ve SPK'dan belki daha da fazla müdahale göreceğiz önümüzdeki dönemde. İyi de olur yani MSCI yerine MSCI'dan bu tür uyarılar veya müdahaleler yerine tam tersi ağırlığımızı arttıracak daha fazla temsil edilecek nitelikte adımlar gelmesi gerekir içeride.
0: Peki Özlemcim, teşekkür ederim. Şimdi geçen haftaki enflasyon verisinin ardından detaylara da baktık. İşte mevsim etkisinden arındırılmış veriye baktık. Çekirdek enflasyonu gördük Haluk. Şimdi biraz önceki bölümde de konuşuyorduk değerli hocalarımla Erhan hocam dedi ki aslında her şeyin çok iyi tırnak içinde olduğu bir dönemde oldukça kuvvetli bir çekirdek enflasyon görüyoruz. İşte ikilere doğru uzanan 1,75 galiba değil mi orada gelen veri? Yani işte petrol fiyatlarının... Efendim?
2: İki.
0: İki, özür
2: İki
0: diliyorum.
2: civarı. Çekirdekler, BVC
0: Doğru,
2: iki civarı.
0: doğru, doğru, doğru. İki civar, 1,75 neredeyse. İşte petrol fiyatlarının düşük olduğu birçok açıdan işte aslında talebin bir miktar yavaşladığı hani çok kuvvetli olmasa da yavaşladığı bir dönemde bu kadar bir yüksek bir çekirdek enflasyon aslında yapısal bir kalıcı bir durumu işaret ediyor diye. Hatta sonrasında işte Goldman Sachs'dan, Commerzbank tarafından birçok kurum ve kuruluştan buraya ithafen enflasyonla ilgili yorumlar geldi. Hani Merkez Bankası'nın o kadar da alanı faiz indirmek için olmadığını dair ya da işte enflasyon ivmesini dizginlemek için başka koşullara da ihtiyaç olunduğu, işte sıkı finansal koşullar gibi. Sen ne düşünüyorsun? Bu veriyi nasıl okumak lazım? Bundan sonrası için neye ihtiyacımız var acaba? Haziran'daki evet. gibi bir veriyi koruyabilmek adına.
2: Evet, yani tabii ki biz de uzun süredir altını çiziyoruz. Yani faizlerle ilgili alanın kısıtlı olduğunu, orada zaten hemfikirim. Ama tabii ki şunu da söylemek lazım. Hani bir dönem işte savaş süresinde veya sonlarına doğru yukarı yönlü risklerin iyice arttığı bir süreç yaşadık. En azından bu şimdilik ortadan kalkmış gibi duruyor. Yani yukarı yönde olduğunu söyleyemeyiz. Yani 30'ları veya üzerini zorlayacak bir görüntü yok şu aşamada. Ancak Haziran verilerinde işte bu çekirdek göstergelerin ya da meslekten alınmış verilere baktığımızda da veya Merkez Bankası'nın hesapladığı ana eğilim göstergesi, 6 göstergenin ortalaması olan bunların çok bir değişiklik göstermediğini, yani hafif gerilese de önceki aya göre son 3 aylık ortalama olarak yine aynı yerlerde, işte 2.2 civarı diyelim, gittiğini, bu 2.2'nin de hani yıllıklandırdığımızda yine yaklaşık işte 29-30'lar civarına gelen bir eğilime yıllıklandırılmış işaret ettiğini görüyoruz. Yani tabii ki bu yeterli mi? Değil tabii ki, yani çok iyi bir sonuç değil o anlamda. O yüzden kurumların bu anlamda ihtiyatlı olması veya Merkez Bankası ile ilgili düşüncelerini bu şekilde şekillendirmesi normal. Yani burada Merkez Bankası zaten şu anlık oldukça ihtiyatlı gidiyor diyebiliriz. Biliyorsun piyasa önceki haftalarda acaba hemen fonlamayı açar mı, normalleştirir mi diye düşünüyordu. Yapmadığını gördük. Daha temkinli gidiyor. Yani bekleyecek gibi duruyor bir süre daha. Belki Temmuz toplantısından sonra, belki orada da belki bir süre daha durmayı tercih edecek. Ya da bir ihtimal bu şekilde gidecek gibi duruyor. Piyasada beklentiler bu şekilde şekilleniyor doğal olarak. Bunun değişmesi için belki yeni fiyatlamalarda yeni kırılmalar falan lazım. Yani petrolde belki yeni bir hareket aşağı doğru gibi. Yoksa dediğin gibi genel koşullar destekleyici diyebiliriz. Yani talep koşulları bir kere, evet biz de öyle görüyoruz. İkinci çeyrekte bir zayıflama olduğu yönünde. Ama o bile henüz fiyatlama davranışını çok etkilemişe benzemiyor. Mesela son örnek ne gördük? İşte bu su fiyatlarında mesela depozito uygulamasının gelmesiyle beraber oradaki maliyetin hemen su fiyatlarına yansıdığını gördük. Yani en ufak bir şeye firmalar tarafında bir sindirme görmedik. Yani hemen fiyatlama davranışının bozulması olarak gördük. O yüzden hani zor bir süreç diye düşünüyorum. Yani zorlu olmaya da devam edecek gibi gözüküyor.
0: Sen ne diyorsun Özlemciğim? Senin beklentin nasıl enflasyon tarafında?
1: Ben de aslında son dönemde gördüğümüz talep göstergelerindeki yavaşlamayı, daha fazla sayıda göstergede yavaşlamayı aslında enflasyon açısından olumlu buluyorum. Daha önceden de konuştuğumuz gibi %30'un altına geçememe riski vardı biliyorsunuz savaş koşullarıyla birlikte. Bu koşulların ortadan kalkmasıyla 30'un altına geleceğiz ama işte hedef 24, beklenti 26, benim beklentim 28. Benim beklentime gelmesi için bile ilave bir destek gerekiyor. Bu destek sıkı para politikası, daha sıkı bir para politikası olmayacağına göre talep koşullarındaki gevşemeden kaynaklı olması lazım. Şimdi bu koşulların yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz. Bu olumlu. Yılın ikinci yarısında ben ilk yarısında zayıf bir ekonomik aktivite gördük. Yılın ikinci yarısında hızlı bir inmelenme beklemiyorum. Ve bunu teyit eden hani göstergeler de oluşuyor şu anda. Ama Merkez Bankası'nın hani sıkı durmaya istekli olup olmadığı konusunda O kadar emin değilim. Yani Haluk Bey size nazaran biraz daha Merkez Bankası'nı iyimser buluyorum. O anlamda da yani bir sonraki toplantıda aslında arada da yapabilir tabii ki ama haftalık repo ihalelerini açma yönünde karar verebileceğini düşünüyorum. Düşünüyorum derken yani bu tarafa istekli olacak şekilde iyimser görüyorum Merkez Bankası'nı. Evet, hani göstergelerin bazıları bir takım katılıkların devam ettiğini, fiyatlama davranışının bozuk olduğuna işaret ediyor ama beklentiye odaklanıyor Merkez Bankası bu anlamda daha çok ve yani zaman zaman biliyorsunuz bu mevcut enflasyona odaklanıyor. Zaman zaman beklentilere odaklanıyor. Şimdi tahminim o ki petrol fiyatlarındaki düşüşün işte ikincil etkilerle olumlu yansıyıcı yönünde bir kanaati oluşup haftalık repo ihalelerini en kısa zamanda açacağını tahmin ediyorum. Bu ne hani tehlikeli midir? Bir parça şu anlamda tehlikelidir. İşte bizim derdimiz 30'un altına gelmek değil. Tabii çok daha düşük seviyeler. Buralarda işte daha önceden 25'i kıracak mı, 24 olur mu vesaire derken şimdi 30'la 25 arasındayız. Aşağıya gelmesi çok kolay olmayabilir. Özellikle de gelecek seneye doğru beklentilerin oluşması %20'lerin altına doğru gitmeyebilir. Bu riskler var. Bu anlamda hani Merkez Bankası'nın şimdiye kadar zaten daha da sıkı durması gerektiğini düşünüyordum ama savaş koşulları ortadan kalktıktan sonra gevşeme yönünde hareket etmekte belki bir parça da aceleci olabileceğini düşünüyorum.
0: Peki arkadaşlar, değerli görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Haluk, sevgili Özlem, çok çok sağ olun. Efendim bu akşam küresel piyasa, her şeyimi de devirdim. Bu akşam küresel piyasalarda sevgili Haluk Bürümcekçi ve Özlem Derici Şengül ile birlikteydik. Şimdi bitirirken bir rakamlara bakalım. ABD tarafı biz başladığımızda satıcılıydı. Hala o satıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Nasdaq tarafında yine aynı şekilde satışlar daha kuvvetli, %1,18 kadar bir geri çekilme var o tarafta. Dow Jones %0,18, S&P 500'de %0,43 kadar kayıpta. Bizde içeride akşam seansında yatay negatif bir seyir var. An itibariyle %0,08'lik bir geri çekilme gösteriyor. Viyop 30 endeksi 17.482 seviyesinden geçiyor işlemler. Evet, yarın FOMC tutanakları var. 17 Haziran'daki toplantının tutanaklarını takip edeceğiz hep birlikte. İçeride ihracat pazarları iklim endeksine bakacağız. Amerika'dan toptan satışlar verisi gelecek ve yine bizde içeride iç borç istatistiklerini de yarın takip ediyor olacağız. Evet, Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve ekonomi, çok özür diliyorum, yanlış anons yapıyordum az kalsın. ADNOC Distribution, Güney Afrika genelindeki Shell akaryakıt istasyonlarını 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almayı kabul etmiş. CEO Bader Seyf Said Al-Lamki, ne kadar da zor bir ismi var. Bu hamlenin gerekçelerini Bloomberg International'a değerlendirmiş. Enerji piyasası açısından son derece önemli. Bu güzel röportajla tamamlayalım biz de yayınımızı. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
3: Anlaşma için tebrikler. Şimdi anlaşmadan bahsetmişken bize bunun arkasındaki mantığı biraz açıklayabilir misiniz? Neden yapıldı ve satın almanın tamamlanması söz konusu olduğunda tam olarak neyi bekliyorsunuz?
4: Beni programa konuk ettiğin için teşekkürler Abir. Elbette bu ADNOC Distribution için tarihi bir gün. Anlaşmanın kendisine girmeden önce belki büyük resme bakarsak, kısaca ADNOC Distribution net bir stratejisi ve vizyonu olan ve daha da önemlisi tüm büyüme hedeflerinde disiplinli uygulama konusunda net bir geçmişe sahip bir şirket. Şirketin kuruluşundan bu yana geçen 53 yılın son 5 yılı istisnai geçti ve finansal operasyonlar operasyonel performans açısından şirketin istikrarlı büyüdüğü görüldü. Şimdi bu anlaşmaya gelirsek, bu tarihi anlaşma girdiğimiz dördüncü pazar, bu küresel bir mobilite ve market perakendesizliği olma hedefimizi hızlandırıyor. Ayrıca Afrika'nın en büyük ülkelerinden birinde, büyüyen bir ekonomide, kıtanın en büyüğünde gerçekleşiyor. Hatırlarsanız 2023'te Afrika'ya Mısır'dan, yani kuzeyden girmiştik ve şimdi Afrika'ya güneyden de giriyoruz. Bu bize iyi bir platform, sahip olduğumuz büyüme hedefi için iyi bir kapsam sağlıyor. Bu çok disiplinli bir büyüme hedefi. Bu işlemin tamamlanmasının ardından düzenleyici mutat onaylara tabi olarak

0: anlaşmayı 1 milyar dolarlık değerlemeyle kapatacağız. 6 katlık bir firma değeri bölü faiz amortisman vergi öncesi kar çarpanına bakıyoruz. Bu küresel bir oyuncu olma hedefimizi hızlandırmamızı sağlıyor. Finansal açıdan bakarsak bu şirketin işlemleri değer katıyor. Bu bizim için önemli. Kapanıştan sonraki ilk yıldan itibaren değer sağlıyor. %6'lık bir hisse başına kazanç bekliyoruz. Bu bize %13'lük bir faiz amortisman vergi öncesi kar artışı sağlayacak. Tipik yatırım eşiğimizin üzerinde bir iç verim oranına bakıyoruz. Yani sonuç olarak kendimize çok güveniyoruz. Yaklaşık 2 yıldır bu anlaşma üzerinde çalışıyoruz ve her açıdan inceledik ve bugün bunun gelecekte hissedarlarımıza yapacağımız temettü ödemelerini de hızlandırmamızı sağlayacak doğru işlem olduğundan eminiz.
1: Evet Badir, bu anlaşmayı nasıl finanse edeceksiniz? Tahvil mi olacak? Ve 1 milyar doların ne kadarı öz sermaye olacak?
0: Elbette bilançomuz var. Bu Güney Afrika kabuk aşağı akış proje finansmanı yürürlükte olan bir borç azaltma planı ile bu oran net borcun faiz, amortisman ve vergi öncesi kara bölünmesiyle belirlenen 2,2 seviyesini aşmayacak. Bu yatırım yapmak için oldukça uygun bir durum ve doğru finansman araçlarına sahibiz. Bu işlemi finansmanında sorun yaşamayacağız. Ve aslında bilançomuz sağlıklı kalmaya devam edecek ve hissedarlarımız için değer yaratacak. Doğru yatırım fırsatını bulduğumuz sürece disiplinli büyüme stratejimizi sürdürmeyi bekliyoruz.
1: Evet, ben de bu sabah basın bülteninize bakıyordum. %28'lik bir hissenin yerel bir tamamlayıcı ortağa satılmasının beklendiğinden bahsetmişsiniz. Bunu kime satmayı bekliyorsunuz? Orada herhangi biriyle görüşme halinde misiniz?
0: Elbette bu Güney Afrika ekonomisini destekleme taahhüdümüzün bir parçası. Bu o ülkedeki düzenlemelerle de uyumlu. Bir dizi ortakla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Değer katacak ve tamamlayıcı bir değer sağlayacak ortaklardan biriyle ortaklığı sonuçlandırmaya çok yakınız. Elbette duyuruyu doğru zamanda yapacağız. Ancak bu ekonomiye istihdam ve güvenliğe olan bağlılığımızın bir parçası devralacak olan yönetim ekibi oradaki kapasiteyi ve kabiliyeti koruyacak. Yaptığımız her şeyin merkezinde yer alan müşterilerimize hizmet vermeye devam edecek. Doğru formüle sahip olmak için bunları Adnok dağıtımın kabiliyetleriyle destekleyeceğiz. Yaptığımız her işlemde müşterilerimizi ön planda tutuyoruz. Ve Güney Afrika'da da bunu yapmaya devam ederek son 120 yıldır alışık oldukları hizmeti almaya devam etmelerini sağlayacağız.
1: Peki Badir, bunun daha geniş Adnok grubuna sağlayacağı faydalara gelirsek, bu durum gruba ne gibi faydalar sağlayacak? Depolama veya ticaret alanında mı olacak? Başka hangi konularda yardımcı olacağını öngörüyorsunuz?
0: Elbette. Belki de Adnok dağıtım ile başlayalım. Öncelikle portföyümüze 580 akaryakıt istasyonu ekleyeceğiz. Bu hedeflediğimiz istasyon sayısında %55'lik bir hızlanma anlamına geliyor. Bu işlemin tamamlanmasıyla bir kere de 1600 istasyona ulaşacağız. Portföyümüze 360 market ekleyeceğiz ve market işimizde %70'lik bir büyüme sağlayacağız. Yakıt hacmimize 3,5 milyar litre ekleyeceğiz ve bu da %20'lik önemli bir artış demek. Bunun da ötesinde bu durum grup içindeki Adnok değer zinciri genelinde değer yaratmak için bir fırsat. Ayrıca Adnok Global Trading gibi kardeş şirketlerimizle ortaklaşa yakıt tedarik etme imkanına da sahibiz. Yani Adnok grubu ve Adnok dağıtımın bugüne kadar yaptığı her yatırımda temsil ettiği ortak kalitesiyle uyumlu eksiksiz bir değer önerisi var. Geçmişte Suudi Arabistan Cent Krallığı'na girdik. Bunu daha sonra Mısır'da ve şimdi de Güney Afrika'da yaptık. Bu başarı geçmişini, teslimat ve uygulama konusundaki güveni, bugün Shell ile yaptığımız bu anlaşma yoluyla gerçekleştirdiğimiz yatırımı desteklemek için kullanmaya devam edeceğiz.
1: Evet ve son olarak Adnok dağıtım için sırada ne var ve hangi coğrafyalarla ilgileniyorsunuz?
0: Kesinlikle iş planımızın ve açıkladığımız mevcut 5 yıllık stratejimizin önünde büyümeye devam ediyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde net gelirimizde önemli bir büyüme gördük. %20 bir oranında sonuçlar açıkladık. Bu ivmenin devam etmesi gerekiyor. Hem organik hem de inorganik olarak büyüyoruz ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Doğru bilançoya sahibiz, çok disiplinliyiz, yatırım tezimiz var, doğru düzenlemelere ve değer katma yeteneğine sahip olduğumuzdan emin oluyoruz. Bu yüzden doğru fırsatları bulmaya devam ediyoruz.

hızlanmasıyla mevcut temettü politikamız doğrultusunda temettü ödemelerimizi daha hızlı artırma fırsatı görebiliriz. Taban olarak $700 milyon veya net gelirimizin hangisi yüksekse %75'i. Bu işlemle birlikte bu fırsat hissedarlarımızı daha hızlı ödüllendirmek için hızlandırılabilir. Yani büyüme hırsı mevcut, disiplin mevcut, uygulama geçmişi mevcut. Sanırım aynı yörüngede devam edeceğiz ancak doğru kalitede yatırımı bulmaya oldukça odaklanmış durumdayız ki bunun bizim için doğru yatırım olduğuna inanıyoruz.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.